0: 107.4 Qatnash San'at Radiosining programmalari har minut, har sekund sizga hamroh. Programmalarimizda siz ehtiyojli uchurlar uzilmaydi. 107.4 Qatnash San'at Radiosi siz uchun atroflik mulozamat qiladi.
1: 107.4 Qatnash San'at Radiosi.

Hürmet radyo anlıqçılar bu sayıbımızdə Xışan kentinin təşviqatçısı Mahautiyanını tanıştırımız. Şoma, siz mən körgən dövlət ortaq tılını ən ölçəmlik sözləydiğən Strelling. Xorqas nahiye, Kürə Bazarı, Xışan kenti partiya başlayacaqısının şudisi Cınxaybənin çıxça qılıp etqan salımı kentki əmdilik əlgən Mahautiyanın qəlbəni ildirdi. Çalin daryası boyudun ilik daryası vadısı gıcı. Bu sütrallik yigit asasi katlamdın tallab işgı uğurlaştırılgan okuğucu salayeti bilen güzel bostallıqqa yıldızlardı. Xışan kentinin partiya kuruluşu məxsus kadr buldu. İşgı yıl ilgiri Mahautiyanın okuş bütküzgenden keyinki tallışı anca asanğa düşmedi. Savaqdaşlarının bazıları birinci sabdiki şehirlere berip, internet toru arzusunu qoğlaştı. Bazıları bütün zihni bilen imtihanı tayarlı kıldı. Şu çağda o Şinjan'a tallap iş qorulaştırılgan oquqıcılarını tızımlaş cedevelini çın tutup, sel iş gelinip kaldı. Ata anısının, balam, hava, yemek işmeki künelmeysen, asasi katlamlı hizmet kılış çapalıq, oylap baktın mu diyen endisi daim Mahautiyanın kulak tövdün ketmeydi. Mahautiyanı qaddi niyetki keltürgünü Ali Mektep Mezgildeki untulğısız keçirmiş idi. Mahautiyan Elis Fendajiyosu'nu oku atkan çeğida Ali Mektep oquqıcılarının çöndürüş ümüge katnaştı. Yetekçi oqıtkıcı Mali'nin yetekçiliği de çöndürüş ümüge 4 yıl jarayanda Tianşan'ın Cenobi ve Şimalı'ı bardı. Bunun için de Xalık Qoğduğuçisi degen şereflik namğı erişken Bayage Keldibekni ziyaret kılganda bir ayıldaki 3 avladının 70 net yıldın buyen karlıq egizlikte yıldız tartıp çigiranı küç olap qoğduğalıq toğırsıdaki hikaye Mahautiyanı çoğkur təsirlendirdi. Şinjanı yıldız tartış, Şinjanı güllendiriş

dünya bizge nurgun güzelliklerini bağışladı. Atrafımızda her günü her kıl tesirlik hikayeler varlık gelmekte. Eğer bu hikayeler sizni tesirlendirgen olsa, minnettarlıkınızı ayırma. Kadirleşini ögünü bilin. 107.4 Hatnaş Sanat Radyosu mehri muhabbetlik hikayeler bilen sizni tesirlendirdi.

yol yürüyatkan her birinla üçün mülazimet kılıp, kalbinlerini illi tallıgan bolsak, bunundan tolumu xursan bolgan bolunuz. 174 Katna Sanat Radyosu her vakit silege hemrah.

0: yeydigan, içidigan, oynaydigan nerseler mi bar eken? Bugün bu yerge kelip, haqiqatan intayin xushal boldum.
1: Emdi qısqa xabarlar anıltımız. Yakında Santanhu, Meigui Chuan, Qosh Qaytma 750 kilovatlıq liniya qurulışı Barkül nahiyasida liniya boyunca tutaştırıldı. Bu, Qumulning shimalidagi pakiz energiya ishlatish. Sırtkı yetkizişteki boğma aletini buzup taşlaşka ünümlük terek bulalaydı. Bu türge cemi 513 milyon yen meblağ silingan, yeniden yasalgan liniyanın umumi uzunluğu 165 bütün 1677 kilometr.
0: Bu yıl 7 ayının ahırıca Ergeştam Çegradın kiriş çıkış Çegra Mudabiyat Tekşürüş Punkti tekşürüp ötküzgen Çegradın kirgen çıkkallar ve katnaş vasıtları 200 min çoğun ötkelini bösüp ötüp ayrım halda 245 min adam qetim, 221 min avtomobil qetimge yetip 2025 yıldaki bütün yıllık tamujnadın ötküzüş umumi miqdarıdan eşip getdi.
1: Yakında Jongo Yazıcılar Cemiyeti'nin muavin reisi, hazırkı zaman danlıq yazıcısı Chou Huadong, Şinjan'daki Tonji Yazıcılar kentigi resmi makallaştı. Chou Huadong hizmet hanısının yopkımı şu kini içildi. Yazıcılar kenti Ürümçi şehri Midong rayonu Sendaoba bazırının Hanji Ajuan kentigi caylaşkan bulup, növete 22 danlıq yazgıçını gelişim imzalap makalli şıkı jalıp kılıp 9 yazgıçılar hizmet hanısı tesis kıldı.
0: 2026 yıllık dolarda 4. növetlik avtomobil meydani dala musabıqsi 8. ayının 1. günü dolarda portada başlandı. Memleketin her kaysi caylardan kelgen 95 dala avtomobili əvəzkari katnışıp sürət cəhətdə musabıqlaştı.
1: Әмді Аптоном райондеке 16 шәрінің аварайдың мәлімат беріміз. Үрімчіде ава ұчық температура 25-38 селсия градус қыче. Алтайда ава ұчық температура 19-33 селсия градус қыче. Чөзекті ава ұчық бұлып кейін бұлытлынды. Температура 22-38 селсия градус қыче. Ғылжыда ава ұчық бұлып кейін бұлытлынды. Температура 22-38 селсия градус қыче. Ortalarda hava uçuk bulup keyin azıraq yağmur yağdı. Temperatura 23-38 Celsius gradus kçe. Qarmayda hava uçuk bulup keyin bulutlandı. Temperatura 27-37 Celsius gradus kçe. Köytünde hava uçuk temperatura 20-39 Celsius gradus kçe. Şihanzda hava uçuk temperatura 20-40 Celsius gradus kçe. Sanjida hava uçuk temperatura 23-39 Celsius gradus kçe. Qumulda hava uçuk temperatura 20-38 Celsius gradus kçe. Turpanda hava uçuk temperatura 30-45 Celsius gradus kçe. Korulda hava uçuk temperatura 24-39 Celsius gradus kçe. Aqsuda hava uçuk bulup keyin bulutlandı. Temperatura 24-36 Celsius gradus kçe. Atışta hava uçuk bulup keyin bulutlandı. Temperatura 24-37 Celsius gradus kçe. Qashqarda hava uçuk bulup keyin bulutlandı. Temperatura 24-38 Celsius gradus kçe. Xotanda hava uçuk bulup keyin bulutlandı. Temperatura 24-37 Celsius gradus kçe.
2: Hürmetli radio anlıqçılar, yuqurda Şinjan radio televiziya stansiyasının ətigenli xəbərlər proqramısı boyunca anlaşdıq.
3: Mana başlandı.
4: Әмді аңлайдығыныңла қатнаш сәнәт радиосының жолдырыңызда біз әмірі программыз.
2: Бейхатар қатнаш мұйты яртыш әміміздің арзосы.
5: Көңілі кәйпият, ұлық тәбәсі мүлін ел үріш, бейхатар ел үрішнің асасы.
2: Рава еллан талап, көңілі кәйпият еткеді ел үрішіңіз кәмірі болымыз.
5: Жүшкін кәйпият, екімліқ күйліріміз, аңлығычыларының қызқарлық баран ел үшірілер білән сілі кәмірі болымыз.
2: Радио долқылыры арқылы тарған микро мұхаббәт вә көңілі кәйпият нес қыла алайсыз.
5: Шының ішінікі 107.4 қатнаш сәнәт радиосы әң тоғыры талышыңыз.
2: Мән Ошыржан қызыр.
5: Мән Рүшенгүл Басит.
2: Qadirlik radio anlıqışlar qan hazırdan başla proqramımızğa. Hə, qatnasanlar
5: buldu. Ay, qızğınlıq bilan qatnasanlar buldu. Doyun şu bir xavdım hem de bir yosu gözüş bu otudu, hə? Körüb durub anlaş imkanı itibar dostlar olup qalsa. Körüb durub anlap

0: Ravan, işkılıp en bir aram bulgan düşen bu baştan de ma ne çıkın bir yukarı temperatura olgan kim bizden bir koyu verse öyle diyeti Pontiyan'ın hasta da aynen ormasam onun inkin onun inkin her şey tiye John şimdi inkin argun kayıt yollar Ravan diye de fıçırlan evet tutkaran onu ulaplama kabi donlu yollar Ravan de evet tutu onun da başka bizden doyun dike anlatılırımız diye ne ama şu 85-40 yetti mi? Bugün sehererek ornumdan tur baldır çıkmam dedim de pişir yollap da Orzugül gel kaptı Bibi Nur Zavşan kau dep to karan ma Turdem hanım altı altını yollap da Muştak
1: hey rahmet cuma emmalaga
0: kagala çö kagala gel kalmamışlar Turgun camı gel kaptı iş pamız diye çalır hazır temperatür alın ne çuvatı da üzerine amaç cuma deminin ki üzerine turatkan cahayına
1: diymekçe Rahman Can efendim baş ikinci ayla mı koşuyorsun işte yollar havan diye uçurunu kaldırırken ha? Yadıkar mı uçurunuz tapşırıp aldık yadıkar. Rahmet sizden bu maçlarınız şundan yakışı umdan bulsun cümü.
0: Tuncu kıranı nen sen daha saygı oku yapmam deyim nen sen diken depo olunuz mu ya?
1: Ya değil mi?
0: Nen sen yolun işte maşallah azırak çık geldikin normal sureti meyvatımız cümü adep. Niyaz efendim evet tuttu. Haşka Mınyu meydanının 9 akıcı maşallah bek köptü ki uçurunu 618 evet
1: tuttu. Adam taksiyle uçuyor akarsak yakandan asarsak merkezdeki yolları şunun da havan. Mine kürunla de uçur yolla koyup tuttu cümü rahmet sizge. Enver Efendimden deyişçe, Enver efendimden deyişçe, mala yakışı mı depti. Onun başka ama polis stansiyada kraba mıdı, bildik Allah'a bozu bir uçurup yürü etken bozsa depti, imta sorabdı. Sizden bir ne soraydı gendim, kanda ola uçuracağım depti. Ma Efren, bir neyim soraydı gendim, kanda ola digen o zaman pul sormaz size.
0: Sorsun yok dep oturduğun gep.
1: He?
0: Yok dep.
1: Yok dep mi?
0: Yok tutsa.
1: Bağı?
0: Bağısım yok. Yok mu yok.
1: Uçuracağım bir sek pul ceyel kıp duruşundan kokuduğun bu kaptı. Şuna olan ma o sayfa mı bir uçurlarını yollaptı ki? Şuna olan bu ne diyse? Altay'ı götürmek öyle ki Şibilo uçuşu kızı mı boş kemepti? 7-800 metre aralıktan başlaptı, suçku başlaptı, deyip şuna dedi.
0: Aksu'da yol uçurdu ama Cenobi Sanayet Bahçı yolları yollar hava nemse hemen Aksu'dan başlap gitti. Deyip Enverci uçuşu yollaptı. Beni hazır ma o Guangyuan. Guangyuan Ultrak Rayı'nın ki Östanbul'u tarafta bir kızıl rağını Kaşkar numar taktisindeki Civic maşının kendindeki işki numarını tosup koyganını köydüm ben. Şoför usta iyisi de yok meyip gitip kalmasa hem de. Hatta saksılarımız tosup kalsam ama kastel tosup koygan kırdı cümle ama yüz kastel tosup koygan kırdım ama dedi. Dava ravan, davan ravan, şiyunun yeni ravan deyip yüzüp çavuşur yollap da.
1: Şireli ma o yak şagırtlarım deyip kaçandı bir Şireli şagırtı kaldı.
0: Şireli sakam da bunun ikin.
1: Aşına mı? Huanhı yolları yollar ravan deyip rahmet sakam he?
0: Ma Muhammed Bey'imi gakımıgan bilen ben mi? Ba deyip boy gakılın. Gakı mısınız bilmeyi mi zunu?
1: Gakı mısınız rast bağlığınızın bilgil olmayıdı. Cuma Şinhua Canobi yolu koşuyorsun işte ravan deyip uçurun ne didar eve atıptı. Rahmet sizge he? Hizmet formalı yarışıptı deyip.
0: Ma resim bak kıran hele ki. Şali maşını var o. Kato o merkit taksiyle seyfanı kimin. Sayıl kim o. Çok görük mü ki makinelik iş kılıp. Başlap da.
1: Göç pazarını aldık ki onlar ama ben bu şavka olası sokka şanlı atı ben deydim. İsil temden uçur ya. Kuruldun yol havri. Cengo yolu koşuyorsun işte ravan. Tosluş. Yok. Lekin maşallah sel köp. Tepma kuruldik az can şuna uçur bir yerip Huycan Nenlu Azrak tosul deydi gen uçur ne Mahmut Can eve hey, tuttu.
0: Roşen Gül.
1: Enver Can hayırlık seher deptu. Hey. Rahmet.
0: Siz ne? Ay Zühre deydiğin bu kaptıcı mı?
1: Tünegün ki o de Zühre dem ay hata dep koyup da bildi bu musa. Anda değil ki kap değişti.
0: Ya o hata.
1: Ya Meylugu Zühre dis demem de Zühre dem.
0: Yeşimiz çoğup on şak o hiç var mı?
1: Ya kayma avazlarım şunda anlatka okşaydı alım cangıcı. Zühre demlik dek anlatkan buz hoş oldu mu? Yoktu.
0: Ya o filmde görüp daha atkan gep mazer.
1: He?
0: Filmde görüp.
1: Benim ha? Ha benim de işkisim.
2: Tianshan rayonu Çoğ Bazar atrafıga jaylaşkan Doğumağındaki yeni öyle setilişki başladı. 88 kvadrat metreden 126 kvadrat metregiçe öyle aba. Günlük soğukat kılınırdı. Soğukat kılındıgan kölümü köp boğanda 40 kvadrat metre kelirdi. Yoldun üstünüzde başlangıç toluksız otur mektepa. Çoğ Bazar işkin doktor hanı bilen boğan ağırlıkı 10 minut. Kızık liniye telefonu 0991-613-9999. Yeni ünü aldın setiş icazat numarı 202-66-50-10-20-02-87.
3: Yer belgisi orundan öy setibiliş cemiyatının şerbi. Bir heri şer nurgun pulu yaraydıgan halkıra çoğun pazar yenirge Tianshan restisi 514 yürü şaşamatlik turalgının faaliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilodu. Turaklık temperaturluk su ızışkülüde azadı su ısınız. Bütün menzirlik çınıkış üyde terligide çınıksınız. Siyafet salıda dost bıraydarlarınızı kütü olsanız buludu. Tianshan'daki katlı cemiyatının haşamatlik turmuşların behraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolgan pevkulada 5. evlat öyle bak. 3 yataklık öyne 4 yataklık kılıp işit deneysiz. Paydanış nispeti yukarı.

0: mahsulotini 0991-25-5 0991-25-5 ga telefon qilib surishtiring. Shinjong Yipak yo'li cho'ng bozor uy-joy chekishchiligining yangi uyini oldin setish ijozat nomeri 2026-650-102-16.
1: Аңлаватқаныңлар 107.4 қатынас санат радиосының
2: әттегенлік yo'llaringizni biz samra programmasi.
1: Аңлаушылар асма программамызды чо нам құлақтан құлақ кеткен пулыңызды тежейдіған Молигерн Абдуллары біздің автомобиль клубы программамыз біздің қатынас палитіміз қатынасы.
2: Алдырмай жиделешмеген қылыңа.
1: Нам құлақтан құлақ кеткен пулыңызды тежейдіған Молигерн Абдуллары, я, шо мукапату ба.
2: Ha.
1: Анда машинжандык исилтемизде жүрүшүк палитимизге Ахмарбайдын уллары, яглары, күрүчтөрү, ачысулары, шо органик күрүчтөрү дегенек баштатан иштетип Mihman tapkan mihmanlarım aşkansı var mı? Mihman tapkan mı koşu? Tek bula.
2: Mihmanlar üzülmeye yatkan.
1: Mihmanlar üzülmeye yatkan mihmanlarım
2: tapkan. Yandan içilip de nurgun istimalçılarına alkışık iyiriş yatkan, tamakları bile ne? Hemisinin aç tamakları ağızı titip yatkan istimalçılarına.
1: Andın mukabat benim durumda.
2: Mihmanlarım aşkansı.
1: Ahmarvayt'ın ki.
2: Ahmarvayt'ın birimizde.
1: Onun mağı sertem kurarın kadı göçü gürkansı mı? Şincanlık isiltemizde şürüşük paletimiz katlaşkan değil mi?
2: Çünkü sertem kırıran yugurlardım, orunum amda ürümcüt üşüyordu bağıva.
1: Ba.
2: Şıkkıp nurgun kolay yok ettik o kasıt taraf gelip hep kasanla yugurışık onlar kez şıkkıp tapala isle. Şuna oğlan ne bana Alimcan yok o kadar ya o Alimcan doğru taksi. Bilmeyi kalam da Alimcan şunun da amaçı. Şuna tepsiyle üçüyen dövdüm digen.
1: Akıp da yapıyoruz.
3: Karıma yetiştik hozgiden yol kavrı Ahmet'ten yolu koşun üstüne aytara var.
2: Maqul bo'ldi, rahmat sizga. Sayfadaydi 6 yo'l ko'tirmi ko'rki Shibilo tushishi qizi haqiqatan to'silib ketibdi, ha. Telefon qorg'idek fursat chiqyapti, ish yomon to'sildi ma yo'l deb pichir beribdi, jumi, rahmat sizga. Aslima at deganda o'xshagan say bilan 3 tal momi. Nashtingiz kanda bu, ha?
1: Bajarka. Bo'pti. Bir ta say qo'yib beribdi.
2: Ha-ha.
1: Ma tayyor qojar ma, bozorga kirib.
2: Stone, dunyoga oldingi kunlardagi qojarda qildi istiqanka u. Yang emas u, juma.
1: Yo, bir haftalik qojarni biroq aklib, men shans sevilib tonlayga kirgandim. Kunda tigan azroqning 5-6 talda istib yaydi.
2: Sajida xonim sizning uchoringizni topshirib oldik, ishlaringiz yaxshi bo'lsin. Aqsuda havo tutilib ushoq yomg'irlar tushyotdi deb uchur beribdi. Juma Mamtimin apandim bir uchurlarni yo'llabdi-ka. Qashqay Kon shahar noyasi Buloq suv yesida temperatura 23 dan 37 gacha bo'yotdi hozir. Men daryo bo'yida yoylaqni qo'yib baqqach o'tirib ikkinglarning paranglarini anglab o'tiribdiman deydi. Juma daryo bo'yida yoylaqda ko'z oldingiz keltiring-a Mamtimin apandim
1: ashqa. Ko'z oldim keltirib, ko'z oldim bir naqsh ko'yotdi qaraysi. Biroq maktabda o'qiyotgan vaqtlarchi. Дәрья бойы отлақта, мән бақи мән қойым не?
2: Лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай.
1: Ақ қойла, апа қойла, боз қойла, бұдыран қойла, мән бақи мән пақлан қойла.
2: Мәм түмін әпендім, ашнақшын итқаш қой бейқіп кесі әшеді.
1: Айдақылыңа, қойлар чүйчіп бұдақ қарайды. Не бағадың мәм түмінге бүгін? Mehmet'imin bugün çatak bu cuma.
2: Şu mu? Bizim işe kekege Mehmet'imin de pe.
1: Bu üst ayak kırıya kısa uklaydıgan Mehmet'imin de bu kanakıp kaldı. Bunlar şeyden kaldı da öyleydi de.
2: Şöyle karavayma işken lan şundan bir küldürü yitey mi? Dep sorap. Kine küldürüp yakına külem tuk miki. Şöyle sebir pıravdan bırakla o işki pıravı kötü ilgili bulamdı. Dep yakında bırakla yunda kütüremeysiz sebirden cuma.
1: Kumul canı bir yolları da tosu şikayeli bakken. Dikap çırdı Mehmet'iyle yavetip de.
2: Rahmet sizge. Çiteylu da. Yol oğuşay sebebi bilen maşallah selcikken azıraq tosluş ba deydi Fatih rahmet he.
1: Kızıq deyip ajınakşını bir eti yitip onun ikine ilgi.
2: Hı
1: hı. Xeveri okuştu meşgıldık.
2: Sile daşıyordum iyi tam tanılağın akşını.
1: Ve? Yeşil etkan. Sile etme kanma. Sılırız aparatlı bir eti yitip onun ikine
2: ilgi. Hı hı. Nakşı etme ettik. Kayfan daşıyordum aldı yollaşında revan dike uçurundum tapşırıp aldık. Bu
1: Roşen Gülçü anlıcıda. Rejistorluk kesme dokukan değil mi? Oy, Doğay Khan mı? Konserli o çıkış yığızda azıraq tosluk etti. Dehşet kızık işim ben için.
2: Onda dehşet kızık işim.
1: Selik böyle çıkış yığızda azıraq tosluk işim var diye uçurunu ekber evet tuttu.
2: Ulcudun yol kavri Canub Ahmetcan yolda maşallah tosluk yok diye uçurunu ak kepte evet tuttu. Cuma rahmet sizge. Mihman kütüş yolda maşallah sel köprek deydi. Tur, taksi, Yusufcan. Korla, Şinha, Şayar, Oksudun ütüptü. Sansakoğa az kaldık. Keldik asasen keçinan yakı deydi. Ama Abdikerem efendim çö?
1: Ne yaptı ki?
2: Korla, Şinha, Şayar, Aksu, Sansako az kaptı.
1: Ne yaptı şunu ona?
2: Bir yeri mi yaptı hem ne? Mangan
1: kendimde Sansako. Saya aytanla konuluk olsun. Saya aytanla konuluk olsun. İşler onunla umuşluk olsun.

0: урушмай, тылашмай, кошал хорам саяатка чыккан болгон экен. Кошал хорам кайтып келесиз да. Түгү да.
1: Бирөө жакты төрт приоритет сапар болса, ятын ча ошо жан кадар шаңгыл баштап келди. Калган хан шала окууну болсон, болду да жол кайбыр. Кар базар. Күлү. Бул парион ягылган. Башка кызыл сыра карапмандым жолдарга.
2: Маңгыл, яңыз жаңы елі раван, дүйшәмі, дүйшәмі дәк әмәс қой елі бәк раван, деп ма шырәлі ем тұсыл отқан елі амы, ба әмді сіз мен отқан елі раван бұп қаға ұқшайды.
0: Ұлза аутыдың 5-ші көрікі маңған тарапта, жаңы елі да машалла еңілам көпке әнівер жаңа ұқшыр, ә?
2: Қашқа шәрдің қалық ғарби елі, қалық шәрқи елі на айты раван дейді, мәмтімін Юсіп. Күчады тамақ еп арамалды оқ, деп Абдикерем әпендім, ә? Саятқы үтіпсілі де бір айлы кішілер, ә?
0: Korulduğu yol kavrama korul nift kemiğe yolda kuruluş kılıç sebebinin maçılla köp tosluşba keyif açı terepki manganda mangandıgan çopur ustamla amalba nengu dağdağı bilen meyanla nift kemiğe yolu poştu binasının Aryaba goda o taş yolguçu yolunki yerim terepki kuruluş kılını vardı demse deyip alımca uçuruyor laptu.
2: Lama ben o müneydu vatu cahidi geçen lavattı men deyip uçuruyor yol laptu. Әбіпті ұнда алса, яқшы әйдан дейміз мәмді. Балының бешінде мүшінда чықыры вәссә боламды ұм ашынды. Мүштің үліктен чықырып ап, меніпті қаранладап ма. Әй кү, бір рәсім татып әбәдіп кәмді мүші рәсім кім кән деген чағда бұ. Ә, шин, F, G, A, 729. Бұ балыңызды ма, ян тәрәп түң үліктен ерін бәдәнді сұртқы чықырып апты жұмы. Сіз дейкат қымыдыңыз мұ, яке қанда ұп қалды әмді, бұнда маңса болмайды.
0: Yol tuzluk gitken. Şunu oğlum.
2: Karap yakıt da bala he.
0: Baş, beşin çıkırıp başı yolda tuzluk gitken maşallah kargıl turup da. Hatalik olup kaptıcı mı adam?
1: Ya geldiler sen bir dostum ama kremen kalıcı ya. Çayak ne kadar etki tuzluk gitken maşın yakını köp.
0: He maak o. Kremen kalıcı ha? Keyfanda aşağı nik aldı yollara ravan kereydi. Eç, hayır gülmü ki bu.
2: Aerodrom yo'lidan xabar beringlar ustamlar. Mashinamni yo'lovchi bek qoldiraydi ekan, 11 dan 10da qo'zg'ildi degan to'q. Men hozir Doshimirdan yo'lga chiqdim.
0: 11 dan 10da.
2: Aerodromda o'jon,
0: aerodrom. G'arbiy aylanma, ammo xaritadan qarsak yo'l ahvoli yaxshi-ku.
2: Ha, endi 11 dan 10da qo'zg'algan bo'lsa aerodromda. Oy, yarim soat.
0: Arqa bilan mansus, nadi kazi? Hozir o'z nadi
2: turdi. Doshimirdan menibdi.
0: Doshimirda bo'lsangiz. Shu g'arbiy aylan bilan mansuldiki. Çitay yolda koş yönüşte maşallah cık azırak tosluşpa dedi o.
2: Bahadır'da babam uçur yollap da ürüm çike valdım poizden hazır çüştüm 5 günlük Fatıl. Bahadır'da baba.
0: E baba yapışın Fatıl
2: bet. Ürüm çik kilo valdım poizden çüştüm hazır 5 günlük sayatını başlayıp ettim emse. Ben şunda köngüllük sayat kılım enki iş kılıp. Yakşı oynayım ha ürüm çide deydi Bahadır'da baba. Buldu buldu. Oye bir kaya kanda yalan bir işin bilem sen sorusunuz buldu cümü. Mesela vallahi oyun tutuğun, düzenle ayınıp kilidiğun digende ki hala ukasa. Bugün maşını yuğulsak bulamdığun da avaray ahval kandak da o depinde. Karapaksak avaray ahvalım yakşı da kıldık o hatırcam ansınız. Hatırcam yuğulsunuz buldu dike. Yağmur yokken öl yığın yokken cümü alımcan tortaksi. Oşurcan. Әттігелген лаң қайырлық болсын. Ең қорсызәнден ташқа айланмығы елғы чықып, қоңы қорсызәнге меніңішті бәш қабәт көріктің өтіп тосылып кетті. Асты мен ғатымыз дейді. А, ә? Қабек, немі күліп қошу кеттіңіз әттігенде?
0: Қотенді елік шөре, бірінші көрікті қошу өніштен башылла жақ, лекен тосылыш жоқ дейді. Байам қырық дәр, я бойы отла. Қабекін бешінің кәчірге іш Şu yaman kızık değil mi şu? Ben hazır hiç kallamda ötmeydiğim bir acayip bir mesele bu. Yüzmanlığa neyim için diyen koşu koşu oldu.
2: Ne ya bir mal doktorluğu da ya bir kuruluş incinirliği da okup yapma da kıkan bulsa meyran kalsınız. Radyo televizyon rejissorluğu da okuyan neyim baptı?
0: Ses. Kentancan yoldur
2: koşu. Ben ya bir bağlı tüyünüp kim ya seç bulmuşsam ya kızık gına. Ay bağlı tüyün gelin bu ya seç bu kadar bu hem de. Nimi gayran qalsın nerge?
0: Şentan can yolları koşan üstü yollar ravan ki aşkı.
2: Kızık kına. Dostluk Canob yolu Şibilo'dun Xonsan aylanma karap manganda lık taptı mobil bakken diye uçuruna sayfa evet tuttu. Mem heyran sizden muş diktoriyat seçili kesmede okup ağınınız
0: var. Güzel heyran tutsa?
2: He.
0: Şarkı kına yolları koşan üstü yollar ravan diye uçuruna gülmire evet tuttu.
2: Ben gəqmayma adətdə deydim ha o xaytan. Gəqmayma lakin nətini keşkəcə şunda yaxdırıb anlayman adətdə əmdi bək gəq.
0: Yaqılan lakin xaytan.
2: O şurcan anç gəqğum kəməydi minin deyib.
0: Ha o gəqğız kəsin gəqılan bundan cimin cimdə çıxım da.
2: Şundan bir qopal. He. Sonu bal ikən bu deyib sizin şunda deyir.
0: Mənə mə? Aşda qaraq. Operasiyaya çıxışdan burun qarağın sizlərin avazınlarını bir deyib anlayıb keyfiyyətim tənsib edib ondan kən operasiyaya çıxım ha deyib varız.

0: O prosiyaga chiqishdan burun kayfiyatimizni tanishasiz.
1: Ha, kayfiyatni tanishimiz to'g'ri bo'lmaydi. To'g'ri,
0: doktorlarning
1: kayfiyatiga intan yaxshi bo'lmasa.
0: U ya, u operatsiya qilinguchimi ya, sizlar avar qilmaydigan tursa qarang, u nechtimki qilib qilmaslik qilib qo'yib bilan. Shundami ya?
1: Kayfiyatlarni buzmaydi.
0: Kayfiyatlarni buzadigan hech qanday ish yo'q u yerda.
1: Kayfiyatlarni buzuqdan yerin qo'ymaysizlar ularni kerak.
0: Ular ya bir og'ir kelsa, bir valla xuluq ish kishini tepatmaydi, ya sizni tilmaydi, ya varisni ya deb tilmaydi, pulni yammaydi qarasiz men.
1: Vaqrab chaqrab bunday qilmaydi
0: u yerda
1: qo'yiblar.
0: Shu sizning nima kayfiyatingiz buzildi bekadim beka?
1: Aşağıda neçə doktor tənqilidə emas, bu sestralar uludu, ulamımda həmkarlışıb işləyirdi, o ayad özü yalnız qırıbla onda kisib tikib qoyduğun iş yox. Onda oğan dikin...
0: Aş baş operasiyacı, aşı...
1: A sestralar gibini anlamayıcı.
0: Baş operasiyacı, yama aksak qoldu gəni, onda qısın. Onda qılıb bir nəsləni bir yerdik gəni. Onda qısın. Onda qısın gəni. Onda qısın bir yerdik gəni.
1: Aşın doğru bir yerəmək qansın bu mayda gə, o. Onbur düz külüşünürüp qoyus bu mayda uçaqda.
0: Aşta qılıb, cilik oynamay
1: O prosiyada jiyliq qoynamsiz?
0: Oqsalığı ulanı üçün də qorsam, onda oqsalıq
1: qısa. Çünki ulanın oqsalıq qıdak aşında iqtidar badə aşın içki qantur
0: ulanı. Da qarab, qatıdan çırayı qarab, da külüb türüp, da xapınmayım da epəsilə deyip, da deməm de, bak, yolur.
1: O vaqtı digən vaqt demək ilə üzü hayatlıq demək aşınçilik çan tutup qımız bombaydı onu. Sizin bilsiz, sizin bilsiz.
0: Bilmem mən onu, aşıdaq mı qılamdı, aşıdaq oqsa olam dəm, dəqqanç olsun mu?
1: O üysamaydı ayat, bir tal, da xişini ilip.
0: Şıkılıp
1: aşağıdan... Hayatını kutu uzatkan değil mi evde?
0: Ben kinoladı köyge aşağıdan pek aksacım ağırdık, pek açığım geldi. Birini tepkim geldi. Aksalık. Nimi aksalık? Hemiz bir idardık, bir hizmet taşlar tutsa. Nimi anda aksalık kıldı. Nimsi ge?
1: Şarkı Xınay yolu koş yolun işte yolla revan diye uçuruna gülmeyi rağatıp da cümle rahmet sizge. Ayran kılışkı tekişlik adam özünüz uçurcan erik iş durup çıkıya kılıdan kesim tallık adam ki ayran konmayı ben. Ayal kişi gayran kılışınız. O şunda kılık. Üzem kanda demeydi etrafdaki de gayran kıyıp bulan belki.
0: Şu rejissorluk mu deyim mi? Erenç kesim ki deyim. Ben şu hazır aerodrom geldim. 6 ay yıldan başlayıp aerodrom yokur süret taşı oldun mu? Şu aerodromu kayırılgan böyle gelince belki tosluk gitti o süret otuzda dedi.
1: Sizin için kesmeniz ayal kesme. Yüzün gayı koyduğunuz da heyecan sen saçkan taraf kırıp ben işte 3 maçın özüre sürtüp
0: gitti. Könlümü tüyünün gerçekten kımancıma düşen bir günü bakan diken.
1: Sizin onu könlünüz var. Siz deseniz buludu, ben desem bulmam da. Müşna insanlar bacı mı? Siz degen de o gap toğra, deken akış terap degen vakti da. O gap hata alıp kalıdı. O kuşaş bir meydan tuturup, aşında kız bulam da.
0: İşkiler icil inak ötüp, baş doktorun tılı sakınmam da.
1: Mümkün emez. Mümkün emez, ikimizden icil inak ötüşümüz.
0: Ma o atışta suntak yolları yollar ravan ke. Ma o şuşurcan, şembe günü bana Molli Gır'ın Abdoğlu'nu beğendiniz. Düşenbe gel kısınız adım bireyli namı kulaktan kulak yetken Molli Gır'ın de başta digen de. Zulunurdu babam. Aşta digen mi amem? Digen hiç bulamayım ben düşenbe günü gel kılıyorum. Düşenbe günü adın Roşan Gül apınız hatırlı verip onun da yollar versin de digen he.
1: Zulunurdu baba aşta dediniz mi?
0: Yok kızı. Kızı gel kılıp ben dadamın ki doğulan günü de. Başka neyimi soğuk kılışını pekat bilemedim. Şu an aşı bana Molli Gır'ın derseniz aşının dadamı soğuk kan basam tokulan günü ge. Namı kulaktan kulak yerken Molli Gır'ın ne diyen de makul hazırlık ki içemeyim ben. Düşen mümkün gakılı yağmış geplerini in karak diyorsanız bir eğil de diyen de.
1: Makul bir gep iki üç getim deydi bu gitip siz şimdi. Makul buldu.
0: Siz mi hele o çoğup diyen hele kattınız şimdi de koyayım ben. Ben anlatsanım
1: daha. Diyen gepin yeni de. Eskertip koyayım sana çok sel durup yeni deydi aşı deydi deyip boğan gipini.
0: Kim yagen tok deyip ma?
1: Kim yagen tok deyip aşı. Aşına digen ne mert önü gün şembe deyip oturup bir deyip dikin çok karan karan deyip çok yeni aşı gipini
0: başlayıp. Molli Gır'ın ki deyip. Bugün Kulcu'nun asmında bulutla cık durdu. Öl yığın bağ mıdı yok mıdı karap yıkanla. Kulcu'nun asmında bulutla cık durdu. Öl yığın akvali karan. He azı karayla. Kulcu'nun bugün hava uçuk olup kiyin bulutlundu. Temperatura 22'den 38 Celsius gradusça. İşkılıp ma bugün Abdunum rayon boyunca hmm. Yokur temperaturluk hava rayı bak ya cuma.
1: Hem de bu şu 8. ayının 3'den 7'e 7'den andın 10. sılağıca. Bu ayının 13 günü geçe hem de yokur temperaturluk hava rayı görüldü ki Abdunum rayonumuzun arkası. Tüzdanlık rayı olurdu acı mı? Müşten işke hem de temperatura sel yokur oldu ki. Kızıltak yolu garipten şarkı ravan dep ma o. Şireli şuna uçur yol yaptı. Sizini bir nimle dek itip de cuma Şireli. Doğru değilsiz.
0: Minim ha?
1: He.
0: Nim dep de.
1: Sizini... Sen kutur çoğup kapsız demiş şimdi dedi.
0: Şu? Böyle adamlar gibi okşar çoğup atıma başka adamlar gibi. Adam bundan karşı aerodromu çıkılgan av yolcu taksiye de çıkıp olamaysa vaktada körüp yollar tozlup oldu. Belki yakışı taksiye de çıkıp beyimi

0: Ne? Ne için? Onda memes yol kılı uçuk ya o. Anlaşılan kılı uçuk dedi o.
1: Bir
0: Azak
1: diğeri
0: maçın çıktı
1: de
0: kimdi?
1: Bodrum yolu ya, Aydın'ın yolu ya. Dostok
0: He.
1: Farkan'ın adı da Züleyhan Çın. Sünnoğlu yolu yolu tarafı bağlı yolları var.
0: O havalı olsan Kençak söylediğin maç ne dedi ki anlaşılmaz mı? Muştah mısın? O havalı olsan Kençak söylediğin maç ne dedi?
2: Nümeş tutacak söyledi anne edemeyiz siz.
0: Şimdi mi? Teyli bu yerde.
2: Ne?
0: İğanış mı yani?
2: Şimdi mi?
3: Namık
0: dön kat namık
3: şefin
0: karapmağa yüz baba. Uşurcan karapmağa yol ne? Karına
3: başta
2: alındı mı? Namık dön kat namık şefin karapmağa yüz baba. Namık dön uşurcan karapmağa
0: yol ne?
2: Şunlarla ayrıpılan neydeş kadımı bilen operasiya kıldığın doktorun şikayelerinin çokun birisinden keyfiyatı yakışı buluş talep kılınsa da vada. Kaysının keyfiyatı yakışı buluş doğru buludu.
0: Kim aşağı
2: neydi? Herkesin ama Mehmet Camışnak tayin yok.
0: Tam yıl ne? Aptap kadarak kalınıp da. Kendiniz cevap da kalınıp.
2: He, putunuzu alma. Bebeşiniz gibi
0: bir yakışı kıyarlanıp
2: gözünüzü geç çürüp. Şimdi bir de durun. Herkesin alın mühim keyfiyatı. Kaysıl kesipti bulsun keyfiyat intayın mühim. Şahsen bizden kesipti hem şundak. Kızıl Tak yolu garipten şarkı ravan. Ya uçuna tapşırıp aldık. Davan şimali yolu sertemden aldı, şiyunu aldık yolu ravan deydi. Ali Can he?
0: Yekşen bir kılmış anlaşılığa buraya idiye hizmet işlep. Hem misin sizdir hep ötküz etmeyen size? Hem misin mintillap sizin aklap ötak yürüyü de? Kızlık ne bilir
2: bu? Bu? Bu kimden omdan işlava tutu, kimden besip yakış işlava tutu, kimden nemine şemişe. Bir gün demiliş olsun, 20 gün demiliş olsun, uyak uyak gitip atkanı bülüdü. Ma elinin kül, elinin köz ellik diyen şu.
0: He, taz abla köremeye vatıslacım, yakışıya karanlığa oyunu.
2: Elinin köz ellik de.
0: Muşundak bir adamın için maçlı maktab. Sayıyla 5. görüntüden Hunsen kegende iğir tosulup tokta kaldı ya dedi ne bir tesla verdik de ablum tepenin ağzı
3: kusur. Bu bir de düşünce röşen gül yaksın o maçı bir koyundur koçeyi kıravan ki.
0: Ya mağkı ol. Oğlum canı uçuruk kalsak röşen gül 8. ayının ki 10 netçisi 8. ayının netçisi deyip yürmey 8. ayının ki 13'ü gece de sık oldu ki edisiniz buldu. Kızı kızvalık ne mavi deyip alımcı açtığa uçuruyor laptı cuma.
2: Ya bizge temelgen meteoroloji stansına temelgen o arayda taşındayken karan. 7. ay 8. ayının 3. günün 7. günü geçe depti. Onun dikken 10. günün 13. günü geçe depti. Aşında büyülüp depti bizge. Evet gene diyor meteoroloji stansına. Şunu aşına digen nime. He.
0: Mavi.
2: Alımcan varsızlıklarını yama tonamdı.
0: Esle arasın ama açtık ki. Yol dışı operasyon yakıldı ki. Operasyon yakıldığında doktor benim ki yolcu mu dedi.
2: Ha.
0: Şimdi depoyun aksalık mı? Şimdi bir günü Kahar ablaga Abdülbegen o dep. Kahar ablaga Abdülbegen. Lakin ah kimden dadısı diye anlatmış. Zulnur mu çö? Zulnur mu aşu dadamla tolan günde mangan begen basan oldu günde. Şimdi olan bayan bir popta. Ano nasıl ki hiç bulamay kaldık.
2: Sizce düşen bilen de bireyli dep mi diye
0: görünen kendi kendine mesela.
2: Sucuğu şarkı yolu koşum çöle üstüm keserlikleri doktor Hansı Karap manga yönlüş tosulup getti diye uçuruna. Gülkamer evet tuttu. Guanghui körükün üstte koşu yönlüş de maşallah köp diye uçuruna. Mahmut Niyaz efendim evet tuttu. Ne bir tesla neymiş ki tosulup tuttu diysenla çavuşumurunu ötüpla bir çoğun yük maşınız kırvap diken. En oğun tereptiki yolda aşı hazır katnaşın tertip savatı da o katnaş sakçılarıma ba. Dep şunda dep tuttu.
0: Ben. Daha olsa ma duyun dike şirpin kaldık anlaşılarımız ma duyun azırak bir eski katır kukan bu sandı oldu tabi azırak bir.
2: Doğru he.
0: İmkaslan yiyecek.
2: He?
0: Bu.
2: Duyun dikiler fakat yenzen kımaydıgan.
0: Altın yıllı sunucu hazır. Altın. Rahmet silahı gücü mü? Cepa saldıgan bulduk azırak bir. Onşak
2: beyli. Ama anı kılanlar depem deriz. Cepa saldıgan bulduk. Onda talep notları koymuşsak bulduk diye.
0: Yes, elim olmuş. Kürüp oltağın anlığa köptün köp rahmet.
2: Lekin hem de ma duyunun talep şükken çö. Ulan iki yaşına talep koyulduk hem de.
0: He man. Şincan Beyzon. Oy gül. İlyar. Ay gül, Nuramin, 51, 32, 4, Kuşçıray, ooo,
2: 51, 32, 4,
0: Reşide, mana, vay Eliyar, vay Merda, vay vay, cıkkensler, mana, işte altın yollap, yettin yollap, mandak.
2: Otasaklar, mana, biz mi bir hatırlayacağım aşına?
0: He, işte yollap,
2: mana. Yolumuz tok, otasak.
0: He, devamlık ya, toktuma, yeni devamlık, bir de, yolu sağlam, azıdı mı ava?
2: Azmayı koşup, yayra gitti, vay vuu. Depçi doyun hoş hoş yap ki dedi. Aerodromga Altay yolda Mansa yollar avan kendi gel uçurana Gülmire evet tuttu. Ben işte anlattım ben depçi ki çünkü dalı uçur yolla koyup siz hemdi.
0: Muşunu hoş kılımız dep tur tutarımız dep açığını getirir. Ha? Muşunu hoş kılımız dep tak ya.
2: Biz onu hoş kılsak o mu bizni hoş kılı demez mi?
0: Yani bir tarafını oysam doğru emez bu.
2: Doğru emez ha. Yişengi mandım deydi tımtas mı şuna uçur yolla yaptı. Ömçükten tonu tosulup gitip de dep. Muşu etrafımdaki sayıya çıkıp bana yocanı dolu çıkarıp bana yocanı köymeye kalmışsın deyip bana ayrı mevet koyan adaşlarım şunda üşük gitmir mi? Ay hey, müşküller yoga işken neye basanlar boğamam sizler neyim kızlar bana ayrı mevet deyip neyim kar mene? Şunda açacağım kildi cuma iş kılıp mene? Kılık setler deyip bana 6. kilit. Hmm. Ha, bizgi maçta kıvatı da

0: چون چی شمال یول داره شیسان ماشو شنشن اوتلاس نیکی اولد دیکی یولا کوشن است روان که
1: شوند تیز الوبسیز دیسه تور تاکسی 55 53 دو چهار کارسا اورم سیز نکارش اول دیگه یه کپ بودم اساسن یولا روان کنده ایت
0: شرکی ایلام یول داره ماشو چون بازار دن قزل تاکس چی قزل چی وقار لطا یولا روان که محمود چند یاز دو چهاره
1: ای ما او اورم چی فانچن جو نه ده بوب کتی هزار کیا داده دو شهیده
0: Altın doktorxan tərəf tutduğu, fan sən də asacı.
1: Aşın deyib soradı sizə, şəhidə. Altın doktorxan desəkəm, altın doktorxan nə deyib soradı sizə qıçan, hə?
0: Ay, say yoldu, no, şu mağsaq, qazımən tərəf qaz qağa yazıb, şəhədə, çö. Akör, aşədə. Düzdü, hazır. Fan sən də asa deyib, besinə, davxanqa. Aşək başlaydı. Say yolu yox, on sən dünü ütöpmüş, ta ki, beş qəvət görük ki, əraldı, yaxşılan dedək, nə bir tesla.
1: Ayropla nə deydi qandan, qeypini qanmaqla, adam özünü iş qılanmaydı qandan, dək oylab qalırdı ki, adam gəbək besin bu gedirdik.
0: Şu əməs məm, məm iş otuldu, məm əməs məm, məm Mişədir, ya səçliq bol tağıç, ayropla etsən olmam dəb, aşdaq ək işıq, dək işıq, sən olmam dəb, aşdaq besin qıs bulam da. Hə, bu çop çox ək işıq
1: Demek sizin aşında bir hıyalınız bakken de uçuracaksın ama Avrupa'la ayda baksan mı dedi lan?
0: Evet, 20
1: dakika. Çancı şimali yolu şenşen otlayı sana aldık yolla koşuyorsun işte ravan dedi. Ma,
0: elim vermişti. 20 dakika sağa yutku etkiş yoktu.
1: 20 dakika sağa adım hazırın. Ruhun kesilen bir cırgıl bulduk ameliyatta. Aa, o Nimi'den bir cırgıl buldu diye de aç donda alıyandı ki. Can o John şimdi mi?
0: Hazır mı? Öğelim set işlerini dedim ama o İbrahim Can mı? Ay 20 dakika sağa. Yemin de asa elnep sarıyı da aşağıda
1: hey, bitirdi. Doğru, olup, elnep sarıyı, elnep sarıyı. Akünün Mevutkam'la elnep sarıyı vardı o.
0: He, onda o elnep, yemin de asa vardı kendisi cuma.
1: Şeyde, bu şeyde.
0: Yemin de asa.
1: He, yemin de asa cuma. Şerik şey, aylamı, eğer uyadı bombayı kazandı.
0: Yok aşağı yok yaptı, hemimiz hazır. 20-30 adı, vay yok güvetti.
1: Şeyde, ne vardı onda hop kasa, ben haplap tülüydü, cuma çıkı kekti. İyi, maaş kısını soğursam yine tepem günü köyüsü olurdu bana. Tepçi şeyden açığı yamanarak.
0: Yani söğüğü maçta avuşturuyor lapta. Yemin daha sağ yolu etti. Beş yol tuz, canı bir yolu.
1: Ay hem mi saç, yemin daha sağ. Hatırcan bağırsanız bulduken cümle şeyde. Hazır mukumlan diye hazır. Hem mi saçına devat oldu.
0: Cip duran. Ma beş yol tuz, canı bir yolu etti. Sonraki seliflere doktor kanısından etrafında koş yönün işte. Maşallah bek köp. Tuz duşma.
1: Ben neymiş ki cim durma?
0: Mavu. Didarına uçurun okuytaydı.
1: Haa, bunda dimemsiz. Gəqimay cimtronsuz buldu, gəqiman deydi qalq şeydə bu ilaq qapdı mə. Yox, hau nəlludun, xonsan cümpər tərəbkə bək tosluq gətdi, deyə uçurun Fatıha əvə tutdu cümə. Şunə olə mavu, 5 yıldız, dəp oldunuz mə Məhmudcanın uçurunu, 5 yıldız cənab yıldız, sonra kisəlikdir doktor xansının ətrafı qoşuyordu, işte maşınlar ki tosluş bağ, deyən nə, mən bir deyə etdim, nə, mən
0: bir deyə etdim, nə, mən bir deyə etdim, nə, mən bir
2: deyə Anam dedim ma şimali azap çöre makyular aldı yollar alan kene.
0: Ömürlük işlerinin hemisini mi? Yemin de asadı bir yerde deydi. He? Makine.
1: İlgar muallim o lauta özünün kendin unçu ola cık pul çıkırıp sayat kıladığın lauta emez. O da şimdi dedi cümle lauta sizin. Da yet gözü boyumuz.
0: Buldu. Eslime hemse iş kıldığın binanın aldığı bir yer boptu. Dik çıkıp hemse. İşinizde baştan avutup kılarsız işin cümle. Şembe günü Kahar ablaka Abdülbegen kudu. He, begen he. Mavu, ben bu 20 dasada töylep geldim. Dükkanınki bacılarını aşağı yutkep de. Aşağı töyleydik emez de püçürüyorlar.
1: Ne bu Didar muyum adam kendine dediğin ağız böyle kuruluş. Kimdeydi o Didar de? Şeydeki ma tip bir otumuz bu. Şeyden demek ki, değil mi demek ki siz? Didar de birisi yok hazırca.
0: Var Didar.
1: Kim var? Didar dep.
0: Aa, kendi isminin kendi. Didar dep koşup koygan ço.
1: Kim?
0: Kim? Nerede? Hazır tepip gözünüzü tıkıyordum ben de koyayım. Başım
1: tepip. Nerede? Nerede? Kim kanda dedi? Nim dedi Didar?
0: Mane, mane. Mahmut, Mahmut Niyaz Didar dedi.
1: Ben şu uçuyorum işte kıtım okuyacağım lan şu muyum adam. Ma veli kuruluş oşlanı oylap şulanı hıyal kılıp aş muymak oylap.
0: Veli kuruluş mu?
1: Şundan baş he.
0: Yok, biz mi okumayın biz?
1: He, işki kıdım okul gitti pek hatta, işki kıdım okulunumuz o pek mühim adam talışıp okullıktan diyerek beğenmeydi o ne? Neymiş kaşın aklı maymak oylaydı kan da bir işlanımış şu.
0: Geç çıkalı buraya çıkıp kaldı ya Azer yeşe. Veli kuruluş mu kılık yerip kaldı hem Azer.
1: Ve ek işim işle oylam değil bir işlanı.
0: Oylaydı o, ek işle de işte oylu yüte tıkan tak gitti hani. Maymak su getti bak o.
1: He.
0: Maymak su getti bak alık ya.
1: He.
0: Maymak su getti bilemsin.
1: Bilemem maymak su getti.
0: Ой, маймақ сөгет.

0: Oil yutucu mu benzinlendirir, tamam.
1: Kuruluş inciniri maçına olam dikin ha. Furkan Koç yolla şunda ravan. Yüzün geldi maçlılar bir kadar köp dikin uçurun. Alım şan yöven oylap tutucu mu? Benim ismimi kapama El Sacan Tokçi deyip özgürtüp koysan
0: lan dikin.
1: Özgürt ettin ağız mı? He. He.
0: Ravan taksini avazı kuşur hakan.
2: Bir metrikte yol sarıma 20 dersen altını sıra. Herhalde ravan kele.
0: He bakıl. Buldu.
1: Alta ma lauta alta yok basa şunda bir hesat kongla kekit paramdı deyip ma Rabiyem şimdi deydi bizde. Yakay.
0: Ve o işlep var demez mi?
1: İşlep de o.
0: Bütün sayacılar sayat orna kırkes o sayat orna sırtı abduz diye uklap saklaydı aşağına çıkışı.
1: Hee onu o sütüge tolu badi yazına yazı yaşı ne dedi saç bir bakan yay veri. Ha bu oldu ev yerler bırak ettim bazı buludu yazdı. Ondan bir yerip gitem deyiz.
0: Östen yaptı maçı yiyip oturdu.
1: Ha şu yuva dabasını yiyip aşağıya radyo anlap ayak verip taştı birden oturup ayak taştı birden oturup yaylakladı birden yitip ekip tügülüp. Ay men o kitap otkan koyu kallar bir iş kitem taşla it peki başına onun bunun gel peki yürü de başına yürü kişilik bu ya o siyade o tan sayat kapağı adamlarla tan uyar koltuş boyuna getirdi ya bombaydı.
0: Ma Gülnur Hanım dedi Cengolu da maşallah sel köpke dedi.
1: Ürümçü dağsa digen gap neycik abi. Aşşu aşına ürümçü dağsa digen gap neresi çıkışıldı da.
0: Alımca öysatı da.
2: Hoşçakalın şengilerde selamet tutulun ha. Bu yapınmayı anlayacak. Şimdi siz toplumaya paranız geçirmek istiyorlar. Ben de söz katmak istiyorum. Ben Nisan maçın sakayanı alca yollar avan kenarında.
0: Nisan. Katmış koyuyorsun ya alımcan. O kızlık mı? Gek koyuyorsun açıyor biz geçirecek.
1: Alımcan nimdeydi? Gekmayım ben de uyduğun. Gekılın ketti dem de.
0: Gekılın ketti
1: kaldı. Kim gönder birisi vedrekem tıkız gekmayım de. Radyo cık yakma dedim ya üdükle. Yaman avazın alakalı ben az gakıl de başına devletem diye.
0: Bazı olurdu babanın kime uçurdu.
1: Evet o ettim onu.
0: Bolu girin evet oncu mu da koy.
1: Bilime deyimsiniz mi? Ben bildiğin kılıdığın işlen anıklılık manıklılık da kilit etki. Göç pazarını aldık yollar şununla revandaydı İsiltem. Hazırcı hili cahide estuşka bildim. Şuymugov hayvan terapti yollar revandaydı Nur Julinho.
0: Çiğtay yolu muşu tuzluk etti, bu yaktan mandıqalla başka yollan talap menolla dedi Cahan Gezer.
1: Şavuşuk o kızıl tırak maçıyla azıraq köptü ya uçurun abdığını yavet tuttu. Cuma ayıkı, ma veli deydi. Sizge cimtron deydi o, cimtron deyip anandaki oku demez mi uçurun. Şun aşında oylap kaptı mən deyip.
0: Ya babamısı, ma ihtibak yolda deyip başta boğandın ki yıllam, keyni ulap yüzünün gibini dey demez mi? Ma deyip boğandın ki gəkılay deyip oylamaydıgan gəp. Şümügü fayan tarafta yollar avan ki tağdırdın bir uçur bakma.
1: Şunda testiz yetküzmüsek uçurlar çıkmış kapılaydı bir demdi uçurumda okumadanlardı.
0: Cipturum.
3: Şişen doca öğrendi ok yetki intercandılar koşuyormuş.
0: Ya açta devat hapsız lazer. Bek tuzluk kesin öğrendi ok yetti de. Öğrendi. Ya ne la öğrendi ok yetti.
1: Çita yolu maçına ok yetipti. Bu yak geldi gala başka yak ilanla talap mangmanla deyip çoğu şimdi dedi cuma.
0: Şaşıgı kızıl çırakta maşallah azıraq köp geldi gavçanın abdığını yavadıp da rahmet.
1: Makul buldu rahmet.
0: Andın temkhas.
2: Yoluş yüreğe maşıya kanka şanlı hıyaslarla şaşırın çıkıplaydım tutmak başladı.
0: Oldu makul.
1: Makul buldu rahmet.
0: Onda olsa ertiden başlayıp mavi öyge kuruluşuna başlayamayız mene. Ayyan uyken bu yakşı. Çaplap lan te yani aslında ekip çaplap kusandı birden bütkidek.
1: Değil mi
0: ne?
1: He. Esleme hanım ha?
0: He esleme çoğu abi öyle ne?
1: He tuttuk mu öyle?
0: Asla sen bütke öyleyken kuruluştun.
1: Hey bu simotken bu. Hem de başlayırken.
4: Beijing vakti saat 10.
0: Eşi hem de başlaydı şu
1: an. Hem başlaydı ki. Yapıptı daha azsa.
0: Atayışan pazarlıydı gen ilanı birini anlatmayalım mı?
1: Meyli anlatayla.
0: Birini anlatayla yedi ondan koş be.
5: Yer belgesi orundan öy setiviliş, cemiyatının şerbi. Bir geri şer, nurgun pulgu yaraydıgan, halkıra çoğun pazar yenirge, Tianshan restisi 514 yürü şaşamettik turalgının faaliyet orundan kölümü 2300 kvadrat metr kilidu. Turaklık temperatorluk su üzüşkülüde azadı su ısınız. Bütün menzirlik çinikş üyde terlikide çinikseniz. Siyafet salıda dost bıraydarlarınızı kütü alsanız bulundu. Tianshan'daki katlı cemiyatının aşamettik turmuşudun behraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolgan pevkulada 5. evlat öyle ba. 3 yataklık öyne 4 yataklık qilib ishlataysiz. Foydalanish nisbati yuqori. Hapsulatini 0991-25-5 0991-25-5 ga telefon qilib surishtiring. Shenjong Yipak yo'li Chong bozor uy-joy chekishchiligining yangi uyni oldin sotish ijozat nomeri 2026-650-102-3-10-10.
6: Shenjong ko'chma xabarlashishining oilam to'g'rini ishlatsangiz, so'zlashish vaqt cheklamasi yo'q. Bir aylık şilleri özara

Osalğısız telefonu işe alaydı. Bir adam hak tapışırsa, bir aylık kişileri bəhraman bulalaydı. Üç xanılıq numarını əsli tutuş asan. Top içindeki bir aylık kişileri Şincan içinde özara telefonlasa pütülləy haksız. Tor haqqı erzan hem kolaylık. Tor sörüti yaxşı. 10086 telefon kutlu becerəlaysız.

0: Аңлаватқаныңла 174 қатынас сәнәт радиосының.
1: Әтігелік еліңізді біз әмірі программысы.
0: Аңлышын офтер қарайды.
1: Сында қалайлы.
0: Ақ кепті. Баба, шәбі көрліғы оған қыран.
1: Білді мә?
0: Қиырсам, неміш қылдығанның пилан қойып келдім. Обдікерім жап шөр
1: ол.
0: Неміш
1: Планларыңыз, аз олырыңызға етішіңізді үміт қылымы?
0: Қиыр бұл қаса башай беріп, аш, нем қылымы?
1: Азыр мұ қиыр қалдыңыз, азыр. Басаңыз мұ болды?
0: Оқат, өхе.
1: Сән бекшемілі беріп қағаш тұрың?
0: Бізді чоңына қиыр майвасыз, деп, мән қамда қиыр имаға алып керіп керіп керіп керіп
1: Нұрбағына алдыған шаушымыр қарап маңған еліш бәк тосылып кетті дейді. Мәметчан тұртақ сені ұшырайды. Аша елір қойшы еліш дейді олар аван кән дейді жұмы.
0: Ма емін даса да, паңсан даса, аша, ба аша дәмісін бір әді біжіріміз да. Абдуллах Құттаның ұшыры әмді кепті оға. Бір қыл, сіз кәйдің яндырып паңына отамсыз программыны. Ұғы әпілін дәп оғыл нәу ақ? Әкбер жау сұрыңыз.
2: Ән шу күден жұлсын шықсығыз машина бұрап кеп, елі ақтаға рауан.
1: Ә, мақұл болды, рәхмет сізге.
0: Дүйіндіке, шпихалдығы аңлығышылар көптің көп рәхмет, ені бір кеттім әмсі, бір ғайрат құйт әйлі әмсі.
1: Ә, шын оңыл әмі бір аңлығышымыз мұшыр еліпті ғой, мән үлгір үшінде радио аңлайттым, түнжі кеттім сіләні көдім.
0: Есті көге көзімден бұрдым дейді ғой.
1: Дұнда дейді ғой.
0: Оны?
1: Сен тұнжық кеттім көрші.
0: Қоқ кеткен бе аучығын ақыр қыстырып қойғын немесе, сен тұнжық кеттім көршім деп, оның деген, қоқ кеткен нөді ақпыр бе аучығын қыстырып қойғын. Әші
1: ашына қойыпты ма? Да қарап бақсам үшін ақып қойыпты.
0: Нем қығыдан ұсы? Үнші ол абы, қоқ кеч бөштің кәкедек әмәс жүм ба біз ұшқылып? Ұшқылып.
1: Я онда бәк башкача ойлап алган бир жер бар чи, бәк юқур үмүт күтүп, чоң үмүтләрне күтүп, мында башкача бир ойлап алган окшайды.
0: Онда ойлабама. А,
1: күткән үмиди ядын, ядыгып калган кеп деген жерден чыкмай калган бир жер бар да. Онда алсама дойын шпехалда аңлап аткан аңлыгычларыбыз болса, мада ойындык аңлыгычларыбыз болса, азыр мында бир ачы кайсын яхшы көрсәңләр мәл күлгән ихбады булсын, алтыракын булсын, яки гүлләр булсын, әтер гүлләр булсын, яки хоракын булсын, ә? Ашын бир әвәт әйткән булсаңлар, ә, мында кыны бир. Әвәт әйтәңләр?
0: Ә, әмсә әвәт әйтәңләр. Ашы, ені әске бір әсілін әвәтіп кетмесе, мәм үшін яқшы көрімді деп сілігі
1: өші. Яқай, онда қымайды. Шында мәдәни, омдан жұмы?
0: Мәдәни ма?
1: Өзінге айда база қарап маңға еніш жолла тосақ, деген өшірін әйкі, яйы әвәтіпті. Рахмет сізге, ә? Есіл риясы әтчілі, яқшым сілі, мен бір пенсионер апаш дейді. Бүгін Алтай қанас қатарлық жайлаға саяәтке Бамақчы итоқ, шуңа кейім кечеклерден немілеріне ерішім керек. Мәсләт бәсіңлі адайды өрешіде, ханым.
0: Епіншідің бірән евасаңлы болды.
1: Алтай қанас тәрәпләден бәттіген кәшсе суға құп қалды. Бірәтал чапан, сәл қындыраққа, бірәтал...
0: Бірәтал чапан евасаңлы болды.
1: Евасаңлы болды, ә?
0: Бұрынқы мамайлады кәмәс қосыл азыр. Бұрынқы мамайлады кен Шүшқат кейіп үйрейді,
1: ол азыр... Могу кейіп алады, я,
0: язады. Язы үш, алты, еттінші айдым айдап,
1: азыр кім ол? Азыр деген мұмайлы қанда...
0: Азыр кім мұмайлы деген, яш мұмайлы ол, бұрын кім мұмайлы, әкекі мұмайлы дейді.
1: Ойта, үйіз пашылық аяқлан, бәз біз мекемейміз, әр әр аппайда амышынан үйіз пашылық аяқлан кейіп.
0: Болмайды азыр кім мұмайлы
1: деген. Дәсеп деген, аш маңдыған болса, мәм құрап қалым ә, немі деген әмді шында шаш чырайлық ұмдан яшанған деп.
0: Қызлар мені қанасы келді депті
1: нағаш келді. Әшіне татыды әмді.
0: Әвет сілі әмді. Сай айтыңлай күңілік осын ұраз.
1: Өзіңгей дабазақ маңдыға еліш қосақ деген ұшырын әйкі яйы әвәтіпті.
0: Алтайның ке аварай ақвалы қарса қыран. Ава ұчық температура 19-33 Цельсия градус.
1: Аш қанасын аварайын үл көпәмейсіз ма?
0: Ә, мақұл.
1: Мана.
0: Әне? Йоқ әне,
1: Қанас, жоқ деп. Ауа ұшық болып кейін азырақ ямғыр яғыды 15-31 Цельсия градусқа қанасына,
0: ә? Оу, әті.
1: Әті ауа ұшық 15-34 Цельсия градусқа.
0: О, елпі кеше басын соланыңыз.
1: Мұшайының 15-інші күн ауа бұлытлық 18-31 Цельсия градусқа. Үш күн әмді қанасын ауа раймышын ауылы декен ғой.
0: Ауа бәк ұшық қанастым жұма. Ауа бәк яқшы ке. Ауа ұшық, ауа ұшық қайта ауылы декен.
1: Жұна ұмдан көңілік ойнап кәйгейсіләміз, ә?
0: Абдуллах Құттамы не, шымы, бұшымы деп...
1: Нім деген кеппімді?
0: Сен маңыз бәте, ешінім әмес деген кеп мекен?
1: Sizni shunday deyapti-da.
0: Tong o'zida degan o'xshaydi.
2: Hozir impost oyog'ini kesib, kimning o'tirmoqchi ekan? Maşinelerdeki sokaklar lazım bulup geçsem de şikayeli olup şurada yerde maşinalar gittim. Aşağıda üç etmem çekeyim bu gün. Yollara var
1: diye. Ey makul buldu rahmet. Herhalde kıvınak çapandın birini evalson deydi hocam ama Allah-u Teala'm da daim
0: sana sıkı bir yıl demez mi? Evaldo, kıvınak çapandın birini. Çapandın birini evaldo.
1: Ha makul da sil tügeydi kan değil mi?
0: Vay evaldo ula bu. Ulu çapan çokum aladı ulu bu. Onmay koymaydı ulu çapan ne?
2: Uçuracak, uçankın yolu sürdüksen. Ya Allah, yolları davam. Kırıkçılar da alacak, otuşta. Uçuracak ama, benim sürüm ama konçada, erkin çok sürümüz, dışımız var. Asla on sen çok, çünkü ben sizi çoğalmış mı?
0: Erkin kamla uçur dep, devat kılım işte, neçil oğandı o. Bir kitim erkin bu kaka koşmamsız kargan çağdı bayattin bizi, oldurışçılıkta. He makul, erkin kamla uçurmez. Oy va man ben bir şey çoğ dep eskertip koyacağım ha. Bu Erkinjal çıkmazdır bek çıkacağım da.
1: Manda o resminiz qarsaq mamdı bek unda mı?
0: Oy yaqı xeli ravrus çoğ çıray resmi qarsaq.
1: Oy bir köngülük yaxşı alat kerek. Unçola emas dep qoysanız nim boldı mam yağan gəqiyatqan.
0: Erkinka mı qara bekan mana? Xeli digenin nəvrlik hep qalğan dek çıray tursa. Erkinka mı? Erkinka mı uçuray?
1: Oylatı da köngülüdür.
2: Ya Allah, yolları davam.
0: He, mene.
1: Üçlük çoğumluğunu müle sizdekidek ahir ketmedi, minç içim kadeptir. Bir nesle, devattam da sizin takmıştır.
0: Oha, boyu kanç açtırna bu. Boyumay baksana be, bir ay, iki ay. Kanda hukuki dedikken.
1: Kanda çavaş hukuki dedikken de. Dost kuyuda, dost kusudu sarıydın. Şidaha çavuk arap mağa aralık koşuyorsun işte yolları davam. Degen uçuruna şükran evet. Rahmet siz geçim ha.
0: Ma, aynısa apay.
1: Aynısa apay.
0: Aynısa çoğapımız tepna, değil mi?
1: Çoğapımız
0: tepna.
1: Hedimiz ne ama da, hedimiz ne ama bir yekes, hedimizdek tutsa.
0: Hedimiz?
1: He.
0: Hedeğini yap hede hede cibu dep kapım ketmişsin yanım benim hede. Hadi
1: anlayın. Bu ne?
3: Yaşımı yaşımı bir izletki.
0: Bir izletti tut.
3: İnşallah hemen matiyel kalp olsun.
0: Yaşı.
3: Yaşı. Yaşı. Yaşı. Yaşı. Yaşı. Yaşı.
0: Yaşı.
3: Yaşı. Yaşı. Yaşı. Yaşı.
0: Yaşı.
3: Yaşı. Yaşı. Yaşı. Yaşı. Yaşı. Yaşı. Yaşı. Yaşı. Yaşı. Yaşı. Yaşı. Yaşı. Yaşı. Yaşı. Yaşı. Yaşı. Yaşı. Yaşı. Yaşı.
0: Rahmet. Rahmet. Selamet
1: dostlar. Ha, vaqıl rahmet, rahmet.
0: Tursun jam alıp naşlıq tayarlıq qıldınız mı ya? Tursun jam.
1: Radio anğaş naşlıqlan tayarlığan bolmay.
0: Obdan tayarlap berin. Şunda mı ya? Ejep Samet'ten midiniz Tursun jam malımını iş qılıp mı? Heyran bencim o.
1: Samagil unumğan bir yeri bağ oxşaydı qarğanda.
0: Paqa Samert'ten midi?
1: Ha, Samet.
0: Tursun baxdı bolmasa.
1: Ya lekin aşı yaxşı salamatlık aşı uruqluq yaxşı.
0: Salamatlık yaxşı deyip aşıdan uruqluq etken babam de. Kim deyip oylama Allah yalı ki. Kimen deyip Allah duyurgan. Tursunca malım bak o. Tursunca malımın ki. Öyledik başlığı aynı Musa abbay. Ben dedim Samet emediniz hazır geçip ağırlıkta deyip.
1: He.
0: Neymiş ki Samet emeydi
1: o. Bu Samet emeydi o adam omal yok hem de Samet emeydi
0: o. Oo başka diyen o Samet
1: diyen o. Osan Samet'i adam su içsin Samet'i getirdi bazda.
0: Neçe Samet vetti ya toy kılıçtıkan altıdın hazır. Dıkla.
1: Yaş vakti de simizdi mikin ya? Yaş vakti de mi daymaz deyirse?
0: Uğruk şıkılık.
1: Şunu ulan baş ikinci aylanma. Nen kutarıp kırıp mağan yönlüş belki tosulup getti. Başka vetti körü ki kemme duktuğu. Dep ne uçuna uçur bir yeripti o cesur. Ne diş geldiğimi bilmeyim ben. Ben miyim atkan yollar havan iş kılıp ben nerede okumadım de ma cesur yut gitip doğu. Yut gettiniz mi siz şimdi akılıp? Kanda izleyimiz mi siz ne? Kanda akılımız?
0: Cesur numa?
1: He.
0: Oraya yut getti o. Abla kanı.
2: Kırbağımı dörk asla. Ne çambazağım ankanı.
0: Ne makul.
1: Onun yüzünü yut kes kısmağım diye cesur
0: numa? Biz gidiyken bilen kaka adamdan yüzünü yut ketken herkes demeydi o.
2: Rüyüz yetimizden kodudu yolu kaybıdım, dikşi yolu ya. Sancın fakirin kısın sıra aldım, garip aylanma yolu bırakmadım, yolları var.
0: Makul, rahmet. Valla
1: Ekber Can'ı bugünden başlayıp aramız çıktım, öyüdü naştıkı kaç programı alan alıp otadım. Ben bu yakın 6 ayda toyu verip gelgen, hava ürümçü bile okşaşken, ettiğin keşte hazır akşam bal çıkıp durduken. Depma üzünün 6 ayda verip toyu yönep gelgen ne hazır demeyi vatkan ne bizgim içine damdam kan bir ahval var değil mi Ekber Can? Ha, bıptı, şunda amdan.
0: Sucuğu öyle cahin doktor kansınınki aldı bek tosulup gitti. Diye avuçlarını Mehmet Ali'ye verdikti. Andın. Ayım sağ hanım. Maşında yüzüm sevemse kanaklı mı edep? Et geldik naçlıklar. Oho murabba.
1: Uşurcan manda yaydıgan bolsa 200 kilo çıkıp gitti cuma. Şuna mı?
0: Maşında yüzüm sevemse.
1: O hatalık ayımın sağ apaydı emez.
0: Demezken. Sortaştak uğruk sortak şeydi o.
1: Ben sizlerin tuncuk yedim köygende hayran kalgandaydım o kelgin veymey. Uşurcan'ın mücazı ki çırayı pekat çüşmeptik ya. Uşurcan'ın mücazı tentti gerek. Likin çiçek ah kırgen bu oydik. Ben hayran kalgandaydım.
0: Kızıl tak aylanma.
1: Tenttek tepti cümü. Kusaldım
0: akıma. Ben ma?
1: Sizin tenttek. Aaa eti cilhur, tirkek, tettür, osal, bişem depçü. Şuna oylap kaldık ya karan.
0: Roşen gülümçü kanakarak oylak antaraz.
1: Kızıltak aylanma tosulup gitti. Makul mu? Dep ma doğru taksi Yusufcan şuna uçur verip dost. Ucu yol cahin doktor kansı aldırdım tosuluş bakken. Mehmet teli efendim.
0: Dost canavi yolları yollar aman ki. O adam ben köyden. Uğruk yarası dep alım can uçur yollap da. Özalkan uçur bak ya.
2: Seni de tutup uçur geri şokul kanarak ağlanan yaşım artık gelip ona hayırlı bir dosu yolu sürü bir ipek çoğumazanın aldırık yolla koşuyor. Karavanken Şincan'da tutun dağınık artistlerimizden tutardı o Sosun Cenk'ini. Benim ısım Sosun Cenk'ini aşağıdan bile Sımdaş Lapağının desimini de koşuyorum ben benim.
0: Sımdaş Lapağının dedi.
1: Haa Sımdaş Lapağının dedi.
0: Tursun Cenk'ini alım dedi.
1: Özal'ın ısım Tursun Cenk'ini.
0: Tursun.
1: Haa manda da.
0: Hakikat maske mi yaptı cümle sizki? Tursun Cenk'ini gelsin ben mi Özal'a?
1: Hadi deyiz. Maske gen kokula. Bak şey dalaydı o.
0: Bu fakat bir ciddi olmayan adam Tursun Can tek. Onu Tursun Can dese sel
1: ay oy
0: yuvaçarak tek.
1: Ha ma isim doğruluk az ne kılıncı mı?
0: Ha ban masken mi gel?
1: Hazır oy anlatıdı.
0: Kim o?
1: Tursun Can malum.
0: Tursun Can malum anlatıdı şu ben Tursun Can malum gelmedim ben ma özal degen Tursun da vardı ben.
1: Ama isim doğruluk çık hakik etmen demekçi. Sizin sel asker turumuz hayacanlı xpes gel koyduğan bu kaldınız asıl.
0: He açtı ama. He makre.
1: Va tımtas deydi, ət bizdən yurtdan çoğla ürümçi kəməkçidi, doktorxanada təkşürtüş üçün, doktorxanada təkşürtüşdükgəndikən ürümçinin içində oynaydığan tamaq yedigən çoğla meniş qolaysız. Mən o qolaykına mən.
0: Maqul.
1: Nuqi verdikına. Çoğla beriş qola beriş qılayıq bolğan yala bu təvsiyə qan bolsanla deydi. Cuma
0: mə. Tımtas
1: çoğla kildi kə doktorxanada təkşürüb bolğan ikən.
0: Şinjandakı ağ istiqamətimizdə yürüşdük palitimiz qatnaşqan ma mehmanların qapırıb mehman qıldığına mehmanların cuma çoğla qapırıb mehman qıldığanğa. Ay yurtun ruhtu kalla kes miyman kıldık Allah mı dost braderim de para alış bot. Şunda mas geldi aç full event'ın yendiki. Hınçanı bir kındaki. İsiltemiz deş pahalı etmiş.
1: Aşağı yapa sanla buldu.
0: Mikmalırım ga.
1: Onun başka sertemle ekir sanla buldu.
0: Sertem kurulda o kasat
1: diyenlerde.
0: Ondun ağı. Yendek var son. Çoğunluğun
1: apırma. Sen hem tağlağa çıkıp en deyse. Nensallaya çıkıp gelsin buludu. Şirinkola kapırıp aylandırıp gelsin buludu.
0: Tamaklan yer. Açtık gene. Hı. Şıkılıp aç kege vakti de vaktini çan tutup karar. Sizin vaktin içinde vakit çıkır hep. Hı hı. Taz aylan durup. Nim kılın. Ula cık tuğul unmaydı o. Hı hı. Ketimi de yapar
1: hep. Şu aşın akşı.
0: Şunu da mı gep anlamaydı ama kalk ya. Tuğmaydı o cık. Aç vakti tuğa vaktin paydanıp durup. Hı. Uya bir yerlik apakı da kelek apır hep. Hı. Gönlünü hoş kılıp açtık kılar siz cümü.
1: Şuna ola 6 ay oldu maşallah köp azırak tosluş yok maşallah köp boğan bile onda bek alay tosluş yok diye uçuran abdığın iyicen evet ducumu rahmet size.
0: Oh 20 günlük şu carımla aldım 6 ay kulca vah dava ayda pişiril bakıl.
1: Konuda edemle de şu ca aldığın. Lise mi?
2: Bir cevabı bağırıp ağamızı buyurdu işlemi seçirdi.

0: ಕಮಿಷನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಒಂದು
1: Titke.
0: sağlamlıkla destek olup diye.
1: Dedi.
2: Sağlamlıkla söylesek oldu dedim de.
1: He.
2: Söylesiniz bulundu o sağlamlık ne? Mesela ağırıp kalanda söylemeyi onu ya şu burunlu sakvaktanız diye başlayıp söylesiniz buldu onu. Sağlamlık ne? Raz.
1: Mekil sağlamlıkla söylüyordum ben bir yılda kolay dedi.
2: Raz dedi ki o çocuğun gelip... şundan söylüyordu sağlamlık ne? Keç gündüz şu. Şembe eş çembe de gendek çoğuma bayramladı mı? Tolukla. Söylüyordu size.
1: Hoş dakika. Bıra bıra dep koydu asker tep söyme gine dep. Yok dep durup aldım hemen.
2: Burunlar da şu tazı yıkılanmıgan, söyenmigen. Şunu olan gönlük gelip o sağlamlıkla mıcı ayı beni vakti söylemeysen.
1: Oy on dakika yakamak bas. Bir kıl durduk yine.
2: Nasıl koy çatak çıkırken
1: kalk. Onda değerli hemen onda boğmaydı.
2: Kokot size. Dost yoldan gelip şida çavga 4-500 metre kalan ya da tuduk maçlılar bek köyüp de pişkiren şuna uçur bir yerip tucumu. Şunu ona ben tünü gün keş mukapatını nakleştiru aldım de çıl uçur yollaptım ana sertemge kırıp ma mukapat begemez mi çılga? Bu şu gembiyen nurumi yendim birini yaptı.
1: Şorpudun birini içken ehli kıldı bu.
2: Yok maalık ma gembiyen nurumi yiysen sizge şu şorpisini buyurdu. Anan neken to kopacakları yaptı. O ya ne içi astıramdı o iş kılıp şuna bir nesen içip de.
1: He bu da bu kapatın nakleştiru yaptı o sertemge kırıp.
2: Şunu lan şumdamdan. Bıt. Kandak. Daha bir tehdit fikirler bulsa, insanlar buludu cümle kırıp tamaklarını yap istemal kıp olgan diken.
1: Ma Ahmer Vahit'le unmayı görüştürdün. Ahmer Vahit'in ki unmayı görüştürdün. Mukabat uyumuna vermez. Yani Seltir programı akırıkı takaparak bir eyle cümle. Karaparak. Sayılı mı şu Halkı Ülkörü'ye etrafı Kızılcırak pek tosulup gitti. Dike uçur ne? Nurca. Nurca? Evet. Da. Timtas, rahmetsizliğe gidip. Niye mi ki rahmet?
2: Halkı yolu bilen halkı yolu kesikken kızılı yeşil çırak yaman tosulup gitti diye uçurun tapşırıp aldık. İhmalların bugün aşkandı.
1: Havas belki yakışı şirin goda dedi.
2: Ha? İbrahim Can da emmez ko?
1: Ya biz ne koyayla cim ha? Ya çayını bense dağçay verdi şu.
2: Bu bir stakan çayını koyu ha?
1: Dağçay
2: çay verdi o lükken onu. Mesela aşın işçimen de sana meyli o.
1: Ya da çay verdi aşın.
2: He, ama kırsınızlı bir stakan çay verdi. Doğru İbrahim Can. Anından kiyen, andan da çay verdi. Mesela da çayın içeyimen, çay içmeyimen de sanırım. Haksız aşın içmen siz. Andan çay buyursunuz mu? Buludu.
1: Buldu.
2: Aşın da oludu. Andan siz digendek de o garipçi tam akıl çıkmaydı. Herkıl mifensey. Bilek, mifensey, yapma. Aşına tamaklarımı bay İbrahim Can. Ne, bay o tamakları.
1: Kara bak, yüzünüzdeki ki yaş görüşü bu içe, buyursunuz buldu ne? O çay da anılır emez mi o? Ahmer White'ninki ullarını başkalarına beğenseniz birin. Seher bulbulga herkes beğenmeyince mi? Bekçik birip gittin de seher bulbulga deyip. Şu abes mi bulacaksın? Herkes beğenmeyiz, hatırlayacaksın bulun.
2: Ensirmen, ensirmen. Çok mu beğenmeyiz?
1: Ma Ahmetciğim, Ahmer White'ni unmayı görüştürdüm. Bek ağım batayım inin ki. Birimiz, birimiz dedik o.
2: Hayır, ben sehuma mı kapatırız? Böyle uyan korosundan çıkandaki tak yönelişki oldu. Maşallah ki bastımaya kapatımız deydi. Kolunu bana beğdiğin anlık uçumuz. Sağlamlıkını söyleyiş her bir Pukhra'nın başının ahırık mecburiydi. O özününki mecburiydi. Çokum ada kılış gerek de. Ma Aysa Can şuna uçur yollaptı.
1: Aysa Can mı?
2: İki günün yakı maşını tonuşturup bir maşına işçiniz köy müdü mü? Özünüz maşına tonuşturup özünüz maşına mısınız? Belki hep sosunlarla kış bulamdı. Kanda...
1: Kızıkmaydı.
2: Özünüz oturup yoldaşınızda ma maşını ilip be deyip yığlap durup telefon kısınız olmamdı. Demek için emel
1: çözüm. Akmaydı. Bika.
2: O şu canlı digin hemiz doğru.
1: Şimdi yıl oldun mu şu Beycan Allah bilen ben yapma ösmü keserlikle doktor hanısı geldi. Yolla ravan boğandı ki yendip sevgi doktor yollap da.
2: Yolla şunu da ravan deyip doğru. He piyadı meniş kolaysız diye çaklı karı doldurat diye şunu sorap kaldı. Nen sendeki çoğunla sayıat kıldığa yanın dinleyisi bu yollap egen bu sanla deyip.
1: Maşını çıkırıp kırağın. Ne sen verip ya Dongbei Yango ya Shibai Yango.
2: Ay Dongbei Yango de gel ki Ekber Guanghui'nla bir çıksın buldu mesela.
1: Shibai Yango çıksın uzun buldu acım da işte.
2: Maşın aldığı çay deyip apıralayız ki. Apırıp maşın aldığı apırıp andan arabadan çürüp la. Ekreyip su boyları ya şimdi otur uzup aşağıda ya tamaklar bağ ne olsun diye. Yarkıl tamaklar çıkıdı ki.
1: Anda atağlar da anda çaklı korunduklar için onların otağı uzup koyup. Anda da iştirip manga vakti da döngü çıkış çıkıyor meyli çük çoğarlık da bek toktap buraya elini gördük aşıp kep kaza
2: turmuzu. Koyu etmen la herhalde.
1: Turmuzun turmuzla koyup andan köre esilci mi anın karam anın kar de. Yani kitip yugurup oğulup yetişip boğulun bulmayıcı mı kitip kasa.
2: Ya o Dongbei Yangon'un kıl bulduk ya cümle o yaş çıkıdığın yeri. Aşağı ne Болмас телефон номерін хатырлы ағалы.

0: diyorlar ama bombusa hazır. Bombusu mehalimiz de pimpulike.
1: O Səhər bulbuluyla üydükler bir ayında doğulanken, bir yıl bir ayda doğulanken cüm aldı kendi. Mahnı kıra.
0: Oy, irdin çoğunken o.
1: Kanda çoğun oludu.
0: Kanda çoğun olmaydı.
1: Bir gün çoğunken, bir gün.
0: Bir gün çoğun olsun çoğun. Çoğunken işkili.
1: Bir yıl bir ay, bir gün paraklı nikah doğulan gün işkisin.
0: Bir gün ke.
1: Ooo, silahım kızık deyip çıkanken silah.
0: Şu. Ben at tutsam he, molli 20 dolları, namı kulaktan kulak etken molli 20'ni, ben kandak alayım he. Oy at tuttu bu, bak o molli 20'ni oldu ya, hem mi yedi baktın, şehir maile edip at tutsam.
1: 13, 5, 9.
0: 75.
1: 75 ki telefon kısa anlamı buldu mu? Yeni yolları herhalde Ravan'daydı Abdurrahman efendim. Ben koyan sen de durup anlap oltadım de yapma Asgarcan.
0: Şuraya yollap da mı? He. Aynı sahab bay.
2: Yaklaşımın ilk hattından, ilk akbaratın onların ya. Ben de etkilerken bir sende bir gün kastıya koyacağım. Ayak okşaydıyken şu malum milletimi sen akmar ve etme onda lağma etsem dedim. Lağma yiyeyim de semir mi etsem o da lağma yiyeyim de semir kütüldeydiyken semir miydi?
0: Semir miydi?
2: Yemem ya.
0: Ben de bir baktım kele.
2: Yaşa da mı?
0: Yaşa, selamet. Yaş.
1: Res.
0: Aman yok, soğurtu açtık.
1: Bazen rastlaşın ağlı dike.
0: Şu.
1: Lakin aslında bu şu uğurluk mu da şunun da kal salametlik niki var. Tipans ki o yaş ki o uğurluk olsun mu çok.
0: Hıcılıp diyemedi ki. Mirsi yüz tuşuna olan kralla. Mülazimet çıkardım sorsam çay ekilip vereyim mi kaynak su ekilip vereyim de. Bizden sor. Makul sorap dursun. Çay ekilim de kaynak su ekilim de sorsun hep de böyle.
1: Makul
0: makul. Hıcılı olmalı hey bu ne mi bu İbrahim.
1: Pul hajlayıp kıladığı açtım hıcılı olup hem de onda okuyasın.
0: İbrahim deyim. İbrahim
1: can. Ama hıcılı can kendi bu İbrahim can.
0: Bu radyo anlığa vakti kanca iki vakti oldu. He bu azırak bir dinledim. Biz bu. Ya buna çay ekile diyen kaptım diyen misiniz?
1: Vay ayadı hıcılı olup iyi. Ma bek.
0: Ne mi hıcılı oldu? Pul hajlayıp
1: kıladığı açtım. Bey kısık nimleke dep kalmışsın dep uylap. Ben de özünüz açtığına hıcılı olup kettiniz. Vay o işin olmaydı o pulunu kandak hajlayış. Hicap kajlaş o özünüzdün degen ihtiyardaki iş meslen uya kirip bir tal çay içsenler mi meslen tamak içsenler mi o bulayı verdiğin ya istimas olmuş manca yetmişsin mançilik olmuş bulmayı dediğin kattı onda gap yok şuna olgandaki o hıcıl olmayı pulun kaşınızdan çıkıyor 10 koy kajlasanız mı 5 koy kajlasanız mı karan onu degen ticaprak cayda hem de özünüz rahat kajlasanız şu doğru kajlaş olurdu.
0: Şu.
1: O ya kirip 5-600 koy hajlayıp rahat bulanmagandan 50-60 koy hajlayıp rahat çıkıp kelsaңız bolay berdi hiç qısı yok onun.
0: Tamaqni jiq portu yitip deydi. Yap bulanmay da boqıp aket kişkimiz.
1: Hijil olgan gap ayadı jumal az buyurdu
0: qoysa. İbrahimjan.
1: Ve bu şu jan tasiya qan ya tursa satumam dep oylamagan siz ha?
0: Onda qoylamang. O ma bizning programimizni bunda qalaydım dep nim qollab bunda nim qotqan urunu. Qoqmay dan o ne o? Ne qilib olsangiz jumu o? Hijil oldum dep.
3: Tianshan rayonu Çoğbazar etrafında yerleşen Doğumandaki yeni öyle setleşme başladı. 88 kvadrat metreden 126 kvadrat metre kadar öyle aba. Günlük soğuk kalınıyordu. Soğuk kalındığın kölemi köpüğünde 40 kvadrat metre geliyordu. Yoldun üstünüzde başlangıç toluk zotur mektepa. Çoğbaza işkin doktor kanı bilen boğan aralıkı 10 minut. Kızık linya telefonu 0991 613 99 99. Yeni öyle aldın setiş icazat numarı 202 66 50 10 20 02 87.
4: Bir geriş yarımı köpülge yaraydıgan ürümçe Longchang kod sirke Tianshan birinci numarlıq turalğısı təbiyyatı boysını 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa qılınğan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl Versan sarayının mənzirsidin örnek ilinğa Tianshan birinci numarlıq turalğısı sirke otdır hal egiz qabətli binalarda əmm ailinin güllikki 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi bə Derizinizde açsınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələyisiz əmm adam intildiğan esil oltıraq rayondan öy setüleş köngünüz dikirək iştir Kızıq liniya telefon numarı 0991-556-499 0991 556-499 Çincan Yöğal Öycay Çekiş Şirketi'nin yeni öğünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125
0: Onun hava atkınınla 174 katman sanat radyosunun
1: Ette geldik yollarımız biz hemra programımız
0: Anuzdan uçuru karaylı Ah, merhaba yet. Ne olur ne olur.
1: Yetkilsiniz, he? Şimdi ben kendim.

0: деген.
1: Ошто дигил болдуго?
0: Кандай дигил болду?
1: Мисалы. Да. Ибрайим камнын дурнян. Мендо.
0: Ада.
1: Ибрайим камныки.
2: Ошо тавре. Душвай жолу, пожо жолу кандан карбайдан жолу, кызы карапалдын жолдору бар.
1: Макул.
0: İbrahim efendim dedi, Hicilcan İbrahimci, İbrahim. Ayağımı bekar yap gitti, bekar yakışken kile katın, ballarımızın ip kileyle de, şundan kuşal kuram kayıt oldu. İki kısıl bakan gitti, balların apamayla bağdınla mı?
1: Ya o da, o da pek nek gitmiş sanırım o ya, çoğun oğuz, her bir yev aldı. Çoğun oğuz da dedi o?
0: Çoğunla.
1: Bu da çoğun oğuz, her bir yev aldı, bol diyor, her bir yer aldı.
0: Biraz.
1: O pomboydu bir yerden
0: gitti mi? Kim, bu lan o, ocak kuram bizim apram diye bıptı, deyip taşla koyup gidiyordu Allah'ın baketi.
1: Ay doğru aşkı hani. Biz kılamayatımız değil aşkılıklı.
0: Biz kılamayatımız ya. Gelimizden ütmeyi aşağı. Tan apırıp yemsek, içmesek aşağı.
1: Ama balığınızı koşulağa ekirip koyup sayarız. Şunu da
0: cidel kıp. Her gittim bir yaga çıkan vakti şunda cidel kıp. İkinci bir şey ekemeyimiz deyimiz. İkinci gittim yiyen hep bana dağın gitti.
1: Oysa kılığa?
0: Ne?
1: Çoğun oğuz her bir beri aldı ola.
0: Oysa kılayım ya.
1: He?
0: Mağız yitip bak.
1: Oysa kılığa? Sizden kanda kılığa. Küçük vaktinizde oysa kılığa.
0: Ay ma bayağı kini çoğunlar çıksın ben aşı bir yer aparattım diye anlıkçımı siz ki ma numaralan evet bir evet bir yer etsek sizin pekat tapamay kaldık ya. Mentim de yutana o ne sendeki bir kısım sayıhat uğurlarındaki numaraların evet bir de anlıkçılarımız siz gibi evet bir yer elçi. Şirçi koy yolları koyuşun işte yollar hemen deydi Rena ay rahmet sizge ha. Balla çoğunlarının yanında tatilde deydi ha. Şuna.
1: Yaşıttı aydın geçti de yapıyorsunuz.
2: Ya kanda alalımda. Riyaset bize yakışımı çekiştim ben.
1: Bu yakışı
0: mı?
2: Ama Roşen gibi pek tersirlendi yok sizle. Sizin gibi var. Ama maşinini pek çiçendiriyorsunuz. Pek çiçendiriyorsunuz. Piti yapınım körüpünüz. Yen dedim aklım kıttık. Yekkeğinde ettim. Oysam çiçendiriş olan dediğim önce.
1: O da hali
0: tepsi. Bugün ilanla cuma işte tepsi çiçendiriş ne?
1: Bu ya hiç sırlaptı deyip koyduk ayarları vardı. Ma sırva deyip. Ak deyip.
0: Bir rengi madakken o dep he?
1: Ve bu maşın ahu ah dep. Bunda da söz edemez mi?
3: O cidden yıl kavri. Tarafta yatırayın içen donuzdan başın köp tut yıkıp.
0: Makul buldu.
1: Abla kanı.
3: Allah'ın şerde ben kusur çekti. Koşunuz bula mı? Dosturhanı aldı bir cağazı eli çekmiş hada. Ehli nişanı ise deyem ama yolu kusur çıkardım ama cağazı bir mıklak koşma.
1: Ma beşi yokan akka diye anlatıyoruz. Yokan başka mı ne? Tatu göd gen yoğan baş degen gap ko?
0: Ha, yoğan baş aka.
1: Ha, yoğan baş.
4: Salam bir izlet. Hammalarına hatırlılık bayarlık olsa.
1: Bir olsun.
4: Oşo jibe çalsu doğruluk yetişen çolsa. Tarkaş majarına taksi şotamır işini koysamı. Kulağımın herlerine jibe çalsu uçuştan. Aldırmayman. Tuk etkin olan karımız yok. Ot tıman, jeyimiz man. Demdi.
1: Dedi o, astım
4: adı. Hemeniz, hemeniz otorlarınızın bir hatarlıgı atasen. Seridar mı bir hatarlıgı atasen? Bir hatar aldı. Menzilge sözü alan yetkisi. Bu şirketler izi çalışı uçuştan aldırmayman bir tümdü besin kılavatman. Bu seridarlardan atının bunu çıkarırsan bir besin kılavatman. Bunu zade ayda bitirip kılavatman.
1: Bu ne? Çokum bu şirketlerin ölçümü bu içe. Astımağın dige yerler de astım inip. Sen normallar akmağın dige yerler de. Normallar akmayıp bir taraf kılımız. Xeridala mı taksilanın ki esiyatını azırak oylak bu iş gerek. Ula mı alaydı dikkat kılıp taksi çöpür dostlarını ondak aldıratması gerek. Çünkü biz mi her kandak bir işini oylığa vaktimizde karşı tarafının ki esiyatını azırak oylak bu işimiz gerekti. Toğra. Xeridalarımı taksiye çıkan çağda azırak aldıraydı. Lekin iştikman de. Bir xeterliğimiz de ondak. Nim kısak bulmaydı de. Kanak dedi mi Roşengül?
0: Doğru dediğiniz Hoşurcan.
1: Bu şu iştahı çokunmuş. Xeridalarımı alay dikkat kılaylı. Altın kümüş olur ravan. Desek. Heh deydi şereli. Birbirinlerinin ballarını kırıp tutsanla buldu. Hizmettaş oğandı ki. Ben karmayayım mı?
0: Özünün balsığım çoğuna karaydı kattınsa, kanda karap durdu. Altıncı gelin. Tatil oğandığı yakaya, balır çoğunlarına uydu adette. Cık karap bulanmaydı ha, balırı. Aklına balsığı cık karaydı alamdı uçakta.
1: Çoğuna karma yemse, ne olursa oğandıkken... Kızık mısınız?

0: Be, apırpede...
1: Biliyorsun altınçkiline.
0: Apırpede, apırpede şunda koşal. Ulan oturmuş.
1: Ermek bakanda koşal olmak.
0: Şunda koşal. Oho.
1: Ali ki rastsam da aşına kezir. Kaltal şey hep, aptal şey Vay ma kursu ba bombaydus açık ki kaldık hemen özem apırpede kildiğin tusan.
0: Kurs kursuldu gendi. Kurs kursu ne kadar dertli tusa.
1: O işe işe bakmaydı da tamak ondan tamaklan kıpik bulamayı silesle bulundum. Manda rahat geçeydi gaydan bu. Pensiyaya çıkandan yakın maşinli köpeğimi geçken programmalarını tazı toluk anlayamayı attım ben. Bugün ettiğim bana öğüt azıgaş tazı anlattım ben de
0: Rukiye Hanım.
1: Pensiyaya çıkıp hop değil.
0: Pensiyaya çıkarttınız mı?
1: Haa vay mübarek olsun mübarek olsun.
0: Nenli könlü koşal koram yakışı ötküzersiniz pensiyaya güldürünüz.
1: Şunda olsun.
0: Katınışıp durun likim programımız ha. Pensiyaya çıkarlar diken bes bes katınışı atın da zehir.
1: Biz bala atın da. Seher bulbul hem de ma tuğulgan günde 7. silah kısak olan mı 8. silah kısak olan mı? Dep şunda hazır ikinli bulabilem hep. Ser bulbulun 7-ci sıra keşke sallı işkil sonunda.
0: 7-ci sıra keşke. Keşke
1: sik teve olmam durası. Doğru. Aşına kısanla bulduken bu.
0: Ağaçan var.
2: Şunun son yolu başına yakıravan. Tamamen doğru. Düşürsel.
0: Rahmet Ahmetka.
1: Göç pazarını aldık yollar Ravandaydı esil tam. Yalnız canlı yolları koşulun işte Ravandaydı. Nuriye, Minhuace, yan yolları Ravandaydı. Alim Şan Yöven. Rahmet sizge.
0: Şanghay'daki sayahat oruları olsun. Depegen bozanlar depe ömürdü. Şanghay'a gün bir bakmağa işkenlerden sonra avatın zor kıyamak. Ben Şanghay'a bir bakmağa. Roşengül'ün bir bakmağa Şanghay'a.
1: Ben bir bakmağa ne arası? Şanghay'a bir bakmağa. Ben Şanghay'ın sayahat oralarını bizden sorursanız hem de ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne
0: Şanghay'a gülsünüz karan siz açı Bülteğe yiyen depesek bulamdı. Siz Şanghay'dan açı nimi götürüp karan. Öyle ki Dongçu hemen nimi Poyuz götürüp Şam'ı gülsünüz dep yer deyip
1: Şam'ı bir
0: bakan hemensin be.
1: Şam'ı bir bakan resim
0: şaşırcan. Şam'ın birine depirey men Şam'ın dep sorayım da.
1: Bir divlay diyorum siz.
0: Şam'ın dep nimi sorap koysunuz bulmam.
1: Ben bir divasam nimi buldu da.
0: Bu daha bir depese.
1: Şam'ın bağında mağ yelek bir İsağınız da bağım dağın da İsağınız bağ mı?
0: Bağlık ya parıklık çıkıp ötüdü gaya.
1: Parıklığa çıktınız mı aşağı kutta?
0: Parıklık çıkıp diyenden yen bir aralık demek ki. Gulan uyu mu? Ya gulan uyu ki parıklık çıkıp ötüden gelip ki kıstılışıp. Ay töpüğü çıkıp da talışıp pes tutulsun unumayım ben de. Töpüğü çıkıp verim de. İkinci kartı çıkıp parıklığın da diyen ay talışıp. Yaman test çıkardı.
1: Bir katar umaydı da bu
0: üstü ben tuncuk ettim kegen içtik çıkırıp et mini bomuz ayak ütüp olumuz ben üstü duray desem. Üstü çıkardı astı tutu dedi. Ya üstü durmayayım da üstü aran çıkıp. Üstü çıkıp duran tek. Bak mas yanında lepan lepan kımdak mağdı kekaran. Sıdıca. Timur'un tutup daha tutum daha. Timur'un tutup.
1: Ben ma bağraş gülük vaka vakta çıkmaktan paraxot. Kıca özemli ma dinizde de uylap mı da çıkmaktan değil mi?
0: Lekin o iş kılıp.
1: Üçüncü görü kişkin doktor hanı aldı maşallah yaman köpke makul mu odaydı. Doğru taksi Yusuf Can'dan uçuyor bu.
0: Üçüncü görü kişkin edigen hep oldun. Hazır
1: hep oldum he.
0: Abla kanı hep sen bana. Bana
2: hazırlarım maşini köpkeyen uçurdu.
0: He?
2: O 9 üstadı ki cöpenin betini kanda aldı kemmez.
0: Yemin o betini dedi. Futbolun uçak. Aldın kilişimiz. Aldın kilişip hazır hazır çık oran krep. Acı bir aptitalı var.
1: Şov. Şovlon. Şovbalan yok.
0: Yok.
1: Nimette o app nasıl oldu? Bir lapte. Kaldım cümle ben birdemde.
0: Bir lapte. Aşı bir app. Tutturgan bir tapaylı. Aşı app kirip. Anı ismanız ne? Kimlik numaranızı kırgızıp. Ben aşı musabıkını körüme edip. Aldı bilen. Pul tapışır. Zımı tutursuz. Onun için. İki günün kim bu? Siz gibi bir uçur geldi. Ya biletini ala aldın. Ya alan mıdın. Talış aldın. Ya talışan mıdın. Dedin anı uçuyor. Şu bu içi andın. Kırsız. Kızıp koydu de hem de. El kılgoç musabıkı digenden kızıp koyduğun boldu de.
1: Kızıydıgan boldu.
0: Abdullah Kota. Ay
2: oğlum ben öyle ne. Kapıp derken de şunu da koşallap gitken bile. Kayt eket gel canıma o çoğla şunu da koşallap gitken.
1: Ha şudun şudun.
0: Onda emez.
1: Şu valan depme şudun digen aptit al.
0: Şudun.
1: Bana evet koyayla abla kanayı.
0: Abla kanayı evet koyayla. Şudun dep bir aptit al var ki.
1: Bana evet koyduk cümü.
0: Vay ekti daha vakti de unumaydı hazır kıl. Hazır kıl o. Çoğunlar demi ekti daha vakti de unumaydı. Bir şey tutmadı. Bumuz bir gün aylandırıp anne yine ekip koyalım bir şey gidip bunda demeydi kan.
1: Aşında kam aşına bakın Allah ba hem de.
2: Reyno da sen aldın ne yapmış o minikacilik senterde hem ettim aldı geldim içeceğim. Yollar atılan gibi.
1: Dağlık dönlem aralda tosluş yok yollar avan deydi Abdurrahman Can efendim he? Abdurrahman
0: Bunu bize eski çoğunlukla kaldı.

0: Okay.
1: sen.
0: Yalan. Ya,
2: o yüzden hızlı Abdullah Hotel Mingle de gerçekten kesin sürenmedi de var. Çatır, sürenmedi de geldi o.
0: Oy, açta hop kaldıktan bir iki tane çıkarttım o.
1: Ablacım bir uçur yollup dur Şanghay'na sayat orunu ben de bir ay. Sayat orunu Şanghay. Ha? Sayat orunu Şanghay'da? Onda gel bu kez ablacım bu.
0: Ne şu?
1: Şam'ın gıbırıp Şam'ın ki gulan yüge bir anla. Dep altıncı gelin şu da dep. Altıncı gelin bir ipak avuşaydı Şam'ın. Acayip bir ipak gitti gençler.
0: Dağınlık dağınlığa meraldı ravan tostu yok dep. Abdurrahman Cavuşçur yollup dur Ahmet Abdurrahman.
1: Sen de o birden paraxot çıkıp başka paraxot çıkıp bakmadım. Ömrümde öz gözümden körüp bakalım yok paraxot digen nesini dep. Ma oğlum Canbek. Sen de o birdeki paraxot. Ama su üstü baksıdık ima katırma.
0: Aylık sen de o birdeki lan. Da ilan güçtek mağdan paraxot yok. Aşındaydı.
1: Ronghurcan'dan dabıza kırıp mağdım. Canop taş kaylanma dabıza yönüşü yollara var dedi Mingju. Hmm. Şanghay gıbasa, Disney gıbasın, Nanjing koçusu gıbasın, Veytan gıbasın. Doğru Veytan ha, Veytan gıbasın dedi. Cuma.
0: Nanjing koçusu.
1: O çoğunla emmi balısının balılarını şunda bekip berem diye birisinin ikini bekerek bekip berem de o dep. Vay bek çık bakıdak ne ür yok şu. Şuna. O cık olsa ondan bıp gitmek de aş. Hayatı valla hopçu.
0: Ma yakan döngüçtan maşın toqtış meydanı aldıdın şəhərçi qarab mağdayım yolla şunda ravan kəndi yapçırım badam takçaya verdi.
1: Alqılıq vaqtda mən yenil küş birmən. Sərtəm kürorənin mükafatını oğandak dəb mao. Baş okey bu. Rəs şunda umdan. Siz şunda yaxşı. Qarılğaçlıq yolu ravan proqramından düşüb maoya kelin jugraymız şunda payız baxçı bağmış ya da haqsız sırtqı içib etildi. Qarılğaçlıq yol tərəfdə bir baxçı bağmış ya kəsəniz jugraylı deydi o maşirəli. Siz ne uçurcan?
0: Lan ben yügemeyim bunda. Özünüz yügürüyorum. Ben yügemeyim he. Bunda. Çeni kıyıp ona cenim kıyıp. Hem ağrıp. Dakayım kılım ben. Bir kadın bir kadın iğrın aslını götürüp. Ortakça.
1: Eşiyomuz ben bakacağım piyadı mansız mı bulduğu şireli yügese.
0: O adam bana geldim amam da. Bu geldim an kadın ma davaza etrafı değmez ma sen çıkansa. Ma full event'ın aldı ya, mihmallarımdan aldı. Hıncan, bunda şimdi inşan şincan. Ma sertem kırarını aldı. Bunda mamam da adam cihyede, adam yok yedim yapıp.
1: Ayet oksigenlik için aksız bahçede.
0: Hem şey dedim oksigen bah, hele.
1: Ayet sap bahçede.
0: Bu yakin bu kahle bir mukaddede o bıkalı bah sap mı şey dedim ha? Şey dedim oksigenli bıkalı obdan buldu. Buldum içeride koksigildim.
1: Pek uzun bin kesil çöğe yapıp kasma ya da adam zişe ya da.
0: O yerde iç sıkılıp adamda bir kıl tam karap oturduğum kalan bir adam yok ya da yürüyü verip. Adam bacık ya da yemem de o.
1: Ütken keşke karap mansınız kan da mangının asılık vakit malı ketken bilinmeydikken de.
0: Şunda kızık oldu. Kızık. Anın karap, manınla görüşüp. Yoldurken tonuç bilinçle uçturup kaldı onunla görüşüp bir dem turu yitip. Hem daha çıkılıp yürüyen dep koyup. Bunda çıkıp adam cihyedim amam değil. Adam yok ya da ciğirik. Ciğirik içtik. Şunda mı ya?
1: Hoş. Ben maaşı bu da adam cihyedim beni için yakışı görme.
0: Şunda peyze oldu. Maya da kıran bir dukayı içi vatkan. O yerde bir kız
1: o bahçı da yağız mağaz biraz içim püşüp kaldı.
0: Maya karşınız bir kıl. Her kıl ademle kıranlı. Her kıl dünya her kıl
1: ademle. Mesela mağın dese ben o.
0: Şunda kızık o.
1: Daşımır çavuşumur tereptim ben. Demiş tereplayıp yağdım. Yenip kileleyme.
0: Bahçı da bir içki meyden yağız mı yapıyor? Yağız mı yapıyor?
1: Yağız
0: Ayda. Ben tekrar bugün kendi uçur bedim sileceğim cuma da abdurrahim makul makul. Özümü keserlikle doktor kansın ki.
1: Damdan siz kime köp rahmet cuma abdurrahim iyi cana.
0: Özümü keserlikle doktor kansın ki aldı da maşallah azrak köp ki alay tostu yok ki abdurrahim uçur ya.
1: Aldı da maşın toktu şu orada ba diysem hayal yok git para değil maşınsın git koyup ma hayal ikem ma cuma maşınsın toktu koyup git para demiş. Onda bu galitik ne bu da Nurali uçur yolup da.
0: Bağışallı o da hıvendağa tosulup kaptı o karşı taraf ravan ki yedi gavçını İbrahim dedi evet de İbrahim dedi.
1: Çünkü biz lan meldeki bir çoğunla üçüncü balısından balısını bek bakdı kalan üç dörtün ikine anca bakmaydı bazı nevrilerin çoğu anca okşaş köymeydik ya de ma altın çikilin. Hey o kanda oludu disteniz karanlık özü bakkan kiçikiden bakkan nevrilerge yani başkaca. Bu boy mumaylamı çoğu. Özür kiçikiden bakkan nevrisini yani başkaca o yakın tutudu. Bazı nevrilerini bazı öylerdeki 6, 7, 7, 8 nevriler var. Onu da mı çıktık? Hemen bir kıp olamaydı. Açlarının içinden 4, 4, 5 ne bakıdı.

0: Lekin aşna qam nevrələri omraq oldu ikən bu.
1: Onda emas o.
0: Hə?
1: Onda emas.
0: Aşna emas mı? Onda emas oxşa. Onda o şucan onda emas deydim.
1: O gəm desək hazır bula hazır qarışdırıb bizim tılab gedədin ha. Şo deməyli nimiş qon nimiş ikənligini.
0: Aşna qoş yo.
1: Onda emas. Yolu as.
2: Prezidentin özünün yolu kavri. Әрдіген мен болдым, өзіңді бұл радиол шығымды ғой.
1: Онда әместі ғой?
0: Ой.
2: Сәді ол машинда радиол аңлайан бұдым ғой деген.
1: Ұлжыда?
0: Айдың кешіләді ұқшыр бәді ғой, аңлап бәші ұлжыды кібір нәйәке аңлық ұқшырымыз аңлап ұқшыр бәді ғой.
1: Ұлжыда одан шықпады ғой, ұлжыды кі аңлықшыда бір ұқшыр бейірбәсін қынды сіздің радиорыңыз бұзды қаға ұшмамды ғой. Бүгін онда сіздің башқа аңлықшымыз тек онда. Радио андақ мандақ деп бақ мүді?
0: Машина болсын дейіл десек тек ол сигнал яқшы жүмі? Сигнал.
1: Шо.
0: Ауазы құчырладың аңлап ақамдық.
1: Аңлайлы. Mənə Adılcan.
3: Salam riyazət kimi, Xoçan Nəzəndə, Adıl Polis Çetkiyən, Adəm Bekçetkiyən taksiyyəm.
1: Xoçan Nəzəndə, hə? Hmm. Cənab Vokzalda Adəm Cıx gəldi ki taksiyyəsə.
3: Ay, Xoçan Gəl, aş, Xaysı Nəvrüsün, Xaysı Nəvrüsün atarısı, həqiqətən gəgər gelir, gelir gəsə. Kullanı çıx çıx bəsə. Aşı Nəvrüsü, Amra Kulak.
0: Ə, bobdu, baxsın, aşkın balız, qaysı balız, çıx, yaxşı, umdan qarğan balız, aşından balızın baxsın.
1: Aygül xanım, mən qulcudu, umdan qo.
0: Anladım ben deydim ona. Oy Seyfa.
1: Acab çık.
0: İşlan bilsiz kına.
1: Çık işlan bil kit siz kısız.
0: Hazır gradosun 31 deydi bugün ne çık çıkılgan da ettiğen dil kızıp gitti o da. Bugün hem de sel ürleydi o temperatura acımı. Bugün temperatura yok oraya. 25'den 38 Celsius'a gradosu küçükken ürümçü bugün hmm. Oşurcan. 38, evet 39 deydi o.
1: Baştan mı?
0: He.
1: Sık gene.
0: Hı.
1: Hele rağır sık gece mi? Nelde yok rağır sık ge. Yolla sepet.
2: Kırız yedirdi dört mü? Şimdiler sarayı mı durum yüzü koyanlar mı? Ya ben o rezyolarımın mesutu mu? Ya sonundan ki. Ha rezyol sen mesutu mu?
1: Hatice spoyu.
2: Sonra elim kukum ha rezyolarımın bir köşteyim ben. Rezyolarımın mesutu da fazla.
0: Makul. Yazmış uçur kaydırıcı.
1: Radyolarımızın mesutu sık gede. Bir de koyayla.
0: Başkalarının.
1: Normal gen. Radyolarımızdan meselesi geldin ha?
0: Malken.
1: He.
0: Ama işte diginimden mənisi şu sizden normal emesken digen məna çıkmamdı.
1: Tek mürekkepleştirmeyi. Radyolarım buzluptu dep deyizin ha?
0: Vay onda deyiz yaman kupal gom. Da bir gəpnim oğuşap gəp digen ustuğun olmağandaki çıraylı kılıp yasap tüzep kaş gözünü kılıp.
1: Başkalarının gen... normal ke dep bunda kıyıp.
0: Kaş gözün normal da kıp gəklalı
2: sıkı sıkı. Yol kavrayı ama altay yolu. Şiban çan kızılçırak radan kere.
0: Ой, бұл жұдан алағат қалам, үшін дай жықкен жұмы?
1: Әмізге ақты, яқшы омдан дейді. Бұл жұд яқшы, мұна, деп.
0: Ә, жылыр әпендім мұ, бұл үш қылып.
1: Йоқ, мау, тор радио сүкен бұ, жылынынке. Тор радио сүкен бұ. А, ұқтадарлық аптыма бұл кемес бұ.
2: Біз жетті төр елік сүрі. Ақша елімі рабан кет, жұмыр үшін жөр.
0: Мақұл болды, рахмет сізге, ә?

0: Yer belgesi orundan öy setibiliş cemiyetinin şerifi. Bir xeyri şer nurgun pulgu yaraydıgan Xalqara Çoğun Bazar yenirgi Tianshan restisi'de 514 yürüyüş yaşametlik turalğının faaliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidir. Turaklık temperaturluk su ızışkülüde azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çinikş üyde terligide çinikseniz. Siyapet salıda dost bıraydarlarınızı kütü alsanız bulundu. Tianshan'daki katlı cemiyetinin yaşametlik turmuşudun bahraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolgan Tavpulada 5. evlat öyle bak. 3 yataklık öyne 4 yataklık kılıp işitleneysiz. Paydanış nispeti yukarı. Tepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirik'ten yeni öyne aldım seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-16
1: Şiltıvatkan numarınız eğizgi ravan kelmese. Sabahdaşlarınızga bir kanç kettim deppeyemi geçe eğizde tutu alamaydıgan bolsa Şincan Telegrafının okuguçlar numarına almıştırın. Eğizinizga ravan kelidu. Mektepki tizimga aldırganda sabahdaşlarınızga deppeygende əsti asan kalıdu. Özünüzge təvə yeni numarını işletip, Ali Mektepteki yeni turmuşanızı başlan. San çeklik. Tezden Şincan Telegrafının ticaret sağlığı berip becerin.
0: Bir xeyriş yarımı köpülge yaraydıgan ürünçe Longchan kutsirke Tianshan 1. numarlık turalğısı təbiyeti boysunu 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa qılınğan Ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl. Versal sarayının mənzirsidin örnek ilinğa. Tianshan 1. numarlıq turalğısirke otdırhal egiz qabat binalarda əmmi ayılının küllikki 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi ba. Derizinizde assınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələyisiz. Əmmi adam intildiğan esil oltıraq rayondan öy setüleş köngünüzdü kerek iştir. Kızıq liniya telefon numarı 0991-556-499 0991-556-499 Şincan Göğal Öycay Çekşirkti'nin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125 Bir xeyriş yarımı köpülge yaraydıgan ürünçe Longchan kutsirke Tianshan 1. numarlıq turalğısı təbiyeti boysunu 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa qılınğan Ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl. Versal sarayının mənzirsidin örnek ilinğan. Tianshan 1. numarlıq turalğısirke otdırhal egiz qabat binalarda əmmi ayılının küllikki 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi ba. Derizinizde assınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələyisiz. Əmmi adam intildiğan esil oltıraq rayondan öy setüleş köngünüzdü kerek iştir. Kızıq liniya telefon numarı 0991-556-499 0991-556-499 Şincan Göğal Öycay Çekşirkti'nin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125

0: кучаа таш жолу менип аткан алуучумуз келип кучаага 30 километр калды дейди. Бопту, Жасурбай тийнеп кеткен эмесми? Үтүп кеткен. Акыры эмне дегенимди билдим, кайтып келдим мен деп. Өзүн өзү тийип бопту акыр. Як, Гуанхуй көркүн аз тарпыда деп. Ошо аш тарап керек туура келди го. Гуанхуй көркүм айтып бак жолдон Гуанхуй көркү чыгылган тарапка. Бу эмесми? Халык жолу кошулунушта жолдор раван экен дейди сахар. Ул жа аба булутлук шунда салкын. Ширин гон жолдор раван.
1: Кудат Алмаш Табыров Шурба şu uçurunu yetkizeyle.
0: Makul buldum.
1: Devlet yolu 216. liniyasının Yanşa Çonkörgü yol bölge koş yönelişte katnaşka çak koyuldu. 2026. yılı 8. ayının 1. günü saat 21'den 35 minut ötken de Devlet yolu 216. liniyası Honşenzöy Cilun liniyasının 1336 kilometre koşulgan 358 metrelik yani Yanşa Körgü Yanşa Çonkörgü yol bölgede Plan karakterlik kuruluş kılınıvatkan yol bölgedeki yan yol su apeti sebeplik buzulgaçka bir hatar yol yürüyüş şeraiti hazırlanmadı. Bu yan yolunki koş yönelişi de katnaşka çak koyuldu. Mölçerilmişçe 2026 yılı 8. ayının 3. günü saat 12'de katnaş eslik girdikken.
0: Ondan sonra yeni bir uçurun yetkiz itayla dostlarla. Şincan Muzi'ninki ekskursiya kılış kaydısı tanışılıptı. 8. ayının 1. gününden başlayıp Şincan Muzi ekskursiya kılış kaydısını tanışıdı. Herkesten işkilik kod bilen tekşürüş tertibini emelden kaldırdı. Sayyatçıla aldın gelişip saraya girgende çokum özünün küşke iki kimliknin asıl nusukasını elip sürkep tekşürüşünü ötküzüş gerek. Aldın geliş uçuru, kimlik uçuru ekskursiyacı özü bir dek bosa andın saraya girerleydi. Yakında Şincan Muzi'ye doğru süpse 3. taraf süpse bir kısım kişilerinin belgelimi kılap aldı aldın gelişiş. Sağının ilgilep teknik vasıtadan yaman niyet paydalanıp türkümle bilet ile bilet toplayıp aldın kilişi sistemisi hücum kılıp Şincan Muzi'ni ekskursiya kılış biletini vakalten sitivagan. Hem de aynığı satkallığını baykıdı. Hem de yukarı kıkılmışla Şincan Muzi'nin inatı ığır təsir yetküzdü. Şincan Muzi'yi sayıatçilerge çokum hükümet tarap aldın kilişi süpsi arkalık sarayı kirişini aldın kilişip şahsi salayet uçurunu yaxşı saklap hükümet tarapdan başka yollarda bile sitivilip kıltak uçuşup kilişinin hoşar bulup aldınıp kilişinin sakınışını eskertti.
1: Zümü tutu kürsek bulduk o. Kırtak?
0: Ee.
1: Tuzu mu tıklı kırsak buldu o. Lakin o akıgın bombaptı de. Hey. Ahat gel.
2: Hürmet şu burdasa yol sevri. Nasıl yönden aldı değil mi? Soçer nereden gel? Karip mağazin maşınlık tarçı. Bütün bir kese kalkış görüşü olur olur.
1: Ravan taksi uçur
3: olsun. Bir yetişik yol sevrime. Rokatın yolu, alça yolu, karip mağazin, bekleser gitse.
1: Гуанхуй көрүнүн астыдан сай жолуга кылдыган докка. Докудула, жада мен аша кирип бижасындай да.
0: Хымачант бидаш Шинжаңда шу атра барлык жолдор авандай да. Самат Рахман апандым, рахмат сизге жумо. Калфон акырылышып калдымы деп, а?
1: Акырылышып калды.
0: Акырылышып калды.
1: Жолу айтылып калды. Mr. Merdon sizning o'chirni topshirdi.
0: O'ynatdi Mr. Merdon.
1: Ajma Qashqada men ko'dinglar deb liq qavul navatib qildi. Abdukarimka.
4: Yo'l sevri, tansaqi va safi yo'l ravon, Maralbek tarafga manga yo'l ravon. Hozir shamol va shamol.
1: Maqla. Qashqa shahri Yimbing dodo aerodrom qizil chiroqda. Mashallah biraz ko'prakka janub shimol yo'nalishi.
0: Qashqada shuncha olay go'zal manzaralar, shuncha olay jiq narsa. Sizga qasdan avatibdi-da makovni, ha? Qasdan avatibdi. Sizga menda kavob ekrak ta'sir qilib o'xshay debdi. O'sha jang'a avatibsiz-da.
1: Ahmar va aytgan
0: shuni. Janob o'stansi xeridalar bak ko'pganda edi bo'ron taksi. Siz o'zingizcha vaqtida shuni qilmang. Мам өйдө отуруп аңлатты мен деп Сахан апай рахмат. Аш бәсек болды сез бу демепсез бая. Дишик диш план машин кә кыплам.
1: İhtifak yoldum maşalla azıldı. Yollar normal kendiydi. Ahetkamdan yemir uçuyor bakanlar.
2: Örümler bir şey burada ise yol kavri. Gansı görüntü, yöcün görüntü, yöcün görüntü, nesan çizim aldı, o şey çizim yolları var.
0: Makul, Gansı görüntüden sağ yolu uçup, sen de o büyük görüntüden çıktım, yollar avandaydı. İbrahim dediğine uçururken bana, rahmet sizlere.
1: O, Erkin kanın bir katım Erkin deyip koyan, yüzünü ismi Erkin deyip yazıklık hem de. Erkin uçur deyip koyan, kapılıp uçuruyor, meyatam da akademi de umuyun deyip.
0: Ya, kay.

0: Beijing vaqti soat 11.
1: Ejja, qo'shiq mayda, ishlaymish.
2: Ya, chiqma.
3: Ey, qizlar, soat qancha bo'ldi?
4: Ey, ustam, radioni qatnasan, radiodan to'g'irlagan?
5: Yo'q, bo'ldi, chiqma.
6: Avtomobilga chiqib, radioni ochib, qatnash san'at radiosini anglash hozirgi vaqtingizni texmo ma'nili qiladi.
0: Sizlarga eng yangi qatnash va turmush uchurlarini yetkazib, sizlar uchun mulozamat qilish bizning burchimiz.
6: Har kuni diqqatingiz Shenjong radio televiziya stansiyasi qatnash san'at radiosining safaringizda biz sirdosh programmasi bo'ldi.
7: Kelinglar, kelinglar, programma boshlanib ketdi. Programma boshlanib ketdi. Qiziqarli yangi paranglarni anglaganlar bormi?
6: Safaringizda biz sirdosh.
7: Mana biz sirdosh, biz sirdosh, biz sirdosh.
8: Safaringizda biz sirdosh.
6: Bu programmani Tırt soda çekti şirketi alaydı talep kıldı. Sakılın boz kançı yirik edipini birer trik ve tırt.
9: Yani şu trik ve tırtın gibi mi?
6: Çınak babamay, bir tıkılıktın, yedi tıkılık çıbağın trik ve tırt yürüyüştük tıklarını burun dadam işletirken. Hem de ben işletirken. Bunun dike balam işletirdi. Sakal ağaçtan sütü yakışınıp, sılıkla sopunu koşaldı. Bahası yanını özgermedi. Ejdattın evlatıkçı işletirgenimiz mengülük trik ve tırt.

0: Маңғалар Байынбұлақтың өтіп 30 километр маңғанда yolunu 9 білән тақайды екен, 9-дың бұрын өтіп бола алайды қала келіңла, бұмысы Байынбұлақтың ішінде арам іліп қонып қасыңла болды дейді.
1: Асқаржанның абазлық күтір бағынлайлы.
2: Маң бәлкөр сүрістін дабыза маңға еліш бәк тұсыл кет.
1: Рахмәт. Торт такси Розжан Йохаулы қошыныштын айтыраван деген учурны абатып ту. Рахмат.
0: Мен Варлин деген досумуз Үрүмчүгө башка шаардан өзүбүз машина айдап берип, жол билмесек себебиден BRT жолуга кирип калсак жарыйманы коем деп агаһландырыш берем деп бир маслат берген болсоңуз деп. Эгерде ошо меңишке болмайдыган BRT бекет жолу болуп калса, ошо аппарат таткан болсо жарыйманы койду, а? Şunun numarı mı o yol tahtaları karab mağaylı dostlar. BRT yolu mu, adet ki abdumobil mağdığa yol mu diyendek çoğun.
1: Andın Tauhan'ı mı içip koymuş ki Tauhan adetimizde dep bir duğuma yolda mağsan bulmaydı o dep. Öz halına uçur bağınlaylı.
3: Böyle zeytin tut, Rısal Ötü'de kadar kavalanız yakışımı,
1: atıyılığın hayırlı olsun.
3: Yaşar kadar kaval yakışımı.
0: Yakışımı.
3: Yol için bir yüte çengi tağına aldım ben, şavşınırıp geldim, yollar rahat yalancı mı hazırsa. Böyle zeytin tut, Rısal Ötü'de yaşar kadar kavalanız yakışımı, atıyılığın hayırlı olsun. Yol için bir yüte Шаушымыр, қайшылыр тарапта жолдар қойшымен қазір бір раван кенгі
1: мәртігенді. Рахмет.
0: Мерден шеншіндейді, Даша Юли, Гуаньюен Юли, қош линияда раван, Гуаньюен Юли, ғазқанды ғаз беріп атыды, өчірәті автомобиллар йоқ дейді, а?
1: Абдулла Хотанның өчір бағылайлы.
4: Шуны демәң сәсірі, үзаң жүміне шүббәк соң адамда бойлақаны сә.
0: Кімге гәп қатсыз ой?
1: Abdulla Xotanni birasi cho'ng deb qo'yibdi-da Qarg'anda qo'shinlar. Saharning uchirbaduncha yo'li qo'shinishdan aytiravan degan uchirni beribdi. Yana davomli qiyin uchirlar keldi, ya, yingilaylik. Sayfaning uchirba anglaylik.
4: Qoyni turib tek kirat qo'ni, oydan qarat manganda, qona oydan boshqa qo'rbula sayka berakka. Yaratining yo'lini mushi yadimni yitib qat manchida manchida qirqa olmaydi. Ammo da jihat nima?
0: To'g'ri, Sögü deydi, hozir Altay yo'li Beijing bolalar doktorxonasi. Beijing yo'liki bolalar doktorxonasi oldida mashallah shunchalik ko'p demoqchimi?
1: Jahon kezarning uchirba kanglaylik.
3: Markazcha urinchili yo'l uchirish, yana aziz yo'llar mashinasi insan ko'p.
1: Qadrli radio yong'ichi do'stlar, mag'lar ko'pdan ko'p rahmat davomli yangi uchirlar bo'lsa, bassanglar bo'ladi. Unda bo'lsa, program mazmunlarimizni sizlarga yetkazaylik.
5: Diqqatingizda bo'lib o'tgani, safaringizda biz sirdosh programmiz.
6: Safardagi mungdishish eng ko'ngillik. Qani keling, mungdishaylik, sirdishaylik.
7: Safaringizda biz sirdosh programimizni anglab o'tamsiz.
5: Safaringizda biz sirdosh.
7: Safaringizda biz sirdosh.
5: 107.4 Qatnash San'at radiosi.
0: Дөләт елі 216-й линиясының Яңша Чонкөрікі ел бөлікіде қош юнішті қатнашқы чек қойылды. 2026-й лі 8-й айның 1-й күні саат 21:35 минут өткенде Дөләт елі 216-й линиясы Хоңшанзуй Джилон линиясының 1336 километр қошылған 358 метрлық Яңша Чонкөрікі ел бөлікіде план характерлік құрылыш қылыныватқан ел бөлікідегі ян ел су апти сәбәплік бұзылғашқа Бехаттар yol yürüyüş şaraiti hazırlanmadı. Bu yan yolunun koş yönlenişine katnaşkı çek koyuldu. Mülçerin işçe, 2026 ile 8. ayının 3. günü saat 12'de katnaş esige geledikken.
1: Hürmetlik radyo yanılıkçı dostlar, uçurla davamlıq diye kıtanladı buludu. Şincan Muzeyi'nin ekskursiya kılış kaidesi tanşeldi. 8. ayının 1. gününün başlap Şincan Muzeyi ekskursiya kılış kaidesini tanşedi. Hərəkətçən işkilik kod bilən təkşürüş tərtibini əməldən qaldırdı. Sayatçılar aldın kilişib sarayğı kirgəndə çoxum, özünün küçki iki kimlikinin əsli nusqısını elib sürkəb təkşürüşdən ötküzüş gərək. Aldın kiliş uçuri, kimlik uçuri, ekskursiyacı özü birdək bolsa, andın sarayğı kirələydi.
0: Yaqında Şincan Muzi Torspsi, 3-cü tərəb süpıda bir qısım kişilərinin bəlgilməgi xalap alda aldın kilişiş sanını igiləb, Техника vasitasının yaman niyeti paydalanıp, türkümlep bilet ilip, bilet toplap, aldın kilişiş sistemisi ucum kılıp, Şincan Muzeyini ekskursiya kiliş biletini vakalatdan setip algan emde ayınğa satqalıqını baykıdı. Yukarıqı kılmışlar Şincan Muzeyinin inavetigi eğir təsir yetküzdi. Şinjan muzeyi sayıçlarga çoqum hükümet tarap aldın kilişi süpsi arqılıq sarayğa kirişni aldın kilişip şahsi salayet uçur

0: Qadirlik radio anlıqçı dostlar uçurladığını mı anladık? Bizden bu programımızın Türk ve Türk dağlarını bazağız alğan Türk Soda Çeklik Şirketi alayda talep kılgan bu oranğa Çin dilimizden rahmet eytimiz. Əmdi məzmunlarımız davamlıq dekhtanladı boludu.
1: Temperaturası 65 Celsiya gradusunu eşip ketken suni əmdi içmen. Bu xil su 2A türdeki rak payda qılğıcı madde qatarğa kirgizildi.
0: Mijazımız yoqçaqlarda ətrafımızdakı kişilər daim köbrek qaynaq su içişini əskertdi. Lekin biləmsiz, bir xil ısıq su bar bolub, onu içiş salamətliyə faydasız. Onun temperaturası 65 Celsiya gradusunu eşip ketken su bulup, yani suyun temperatürsi 65 gradustan eşip ketken su bulup, hatta Dünya Sağlık Teşkilatı qarmaqadaki xalqara rak keseli tədqiqat organı tərəfindən 2A türdeki rak payda qılğıcı madda qatarına kirgizilgen.
1: Emsi 65 Celsiya gradusluq su qancılık dərəcədə qızıq su. İlgirki qızğın istimalçılar 65 Celsiya gradus suyun qancılık dərəcədə qızıq su işkənlikini ölçəb baqqan. Məsələn, əmdəli qazandın usqan ügürnün temperaturası təxminən 70 Celsiya gradusdan 80 Celsiya gradusqıca. Əmdəli dəmləngən çayının temperaturası təxminən 80 Celsiya gradusdan 90 Celsiya gradusqıca. Xoğunun temperaturası 120 Celsiya gradusqı edidikən,
0: Sağlam kişilərin ağız boşluğu və qızıl öngəşinin temperaturası adətdə 37 Celsiya gradus qıcı bolıdı ikən, istimal qılışqa ən muvafiq bolğan yeməkliknin temperaturası 10 Celsiya gradusdan 40 Celsiya gradus qıcı bolıdı. Adətdə ağız boşluğu və qızıl öngəş bərdaşlıq bir aləydiğən ən yuqur temperatura 50-dən 60 Celsiya gradus qıcı bolıdı. Telimiz köygəndək tuyğunu hiss qılğanda, adətdə yeməkliknin temperaturası 70 Celsiya gradus ətrafıqa yetkən bolıdı.
1: Yeməklik temperaturası bək yuqur bulub kəsə, əzim qılış yolu şıllıq pərdisini məlum dərəcədə ısıqlıqdan zəxmiləndirdi. Məsələn, köyük yarısı digəndək. Zəxmiləngən əzim qılış yolu şıllıq pərdisinin sırtqı qəvəti tökülüb, yığılınıb durdu. Əgər qayt-qayt köyüb zəxmlənsə, hüceyrinin ösüş sürtünü tezitib, özgürüş yüz berib, beriş ehtimalını çoğaytıb, hüceyrə rak özgürüşünü kəltürüb çıxırışı mümkün.
0: Müş səbəblərə əsasən xalqara rak kesili tədqiqat orqini 65 Celsiya gradusdan yuqur bolğan naydı qızıq içimliklərini 2A türdəki rak payda qılğıcı madda dəb qaraydı. Yani bunun adam bedende rak payda qılış xarakterdeki ispatla çeklik, lekin rak payda qılışı mümkün deyişki boludu. Daim qızıq yeməkliklərini yeb adətləngəndə bara-bara yeməkliknin qızıq temperaturusuqı bolğan səzgürlük yoqaydı bunun bilən bilib-bilmək, qızıl öngəş şillik pərdisinin qayt-qaytı küyüb rakqı özgürüş xəvbini aşırıb etdi.
1: Ondaqda qayıs qıl siginallardan hoşar buluş gerek. Әр бір адамның температурға болған сәзгісі оқшаш болмайды. Бәзілер 65 Celsiya градус суын ішкенде қызық іс қылмайды. Яғни бәзілер тілін көйдіріп алды. Тұрмышта зияда қызық емек ішмектен ихтиязлықтан тілін көйдіріп алдыған әхваллар көрілсе, алды білен емекліктің температурасын төмендетіш керек. Яғни дәрхал суық су ішіш яки ағызға мұз партиясы селіп, ыссықлықтан зақымланыштан сақыныш керек. Оныңдан қалса асыраш керек. Köyük yarısı saqı iştən burun, açıq, ziyadi jirik yeməkliklərini iştən saxlanış. Bolub mu, yeni bir qitim ziyadi qızıq yeməkliklərini iyi səbəbli köydürülüşdən saxlanış gərək. Əgər ağırıq davamlıq pəsəymişsə, çoğun yara işçiq payda olsa, doktorxanı berib təkşürtüb bir tərəb qılış gərək.
0: Qızıl öngəşinin zəxmlənişidən saxlanış gərək. Normallı qızıl öngəş şillik pərdisi, epiteliyisi üzlüksüz yığılınıb durdu. Lekin əsləki kəltürüşünün aldınqı şərti, ısıqlıqının qıdıqlışı və başqa zəxmlənişini toxtutuş. Əgər zəxmlənin sürüti əsləki kəli sürütüdən eşib kəssə, o çağda kesərlikə tərəqi qılışı mümkün. Qızıl öngəşinin ağırıq sizimi küşlük bolmaydı. Əgər yat nərsini yutqandək, ya ki tosulub qalqandək, kökrək söngünün kəyin tərpidə, köyüb ağırış, ya ki sancıb ağırışdək alamətlə körülsə, qızıl öngəşinin zəxmlənişidən huşar buluş gərək. Hətta qan qusuş, çoğun tərət qar giliş qatarlıq əhvalla görülsə, qanaş əhvalı varlıqını bildirdi. Bunda əhvalda ciddi doktorğu görünüş gərək.
1: Sonu toğru suldu içişdə tövəndiki 5 nöqtini əstə çın saxlaş gərək. Birinci, suğanda andın su içdən saxlanış. İkinci, içimlik suyun temperaturası 35-dən 40 Celsiya qaraçıqçı bolsa ən muvaffaq. Üçüncü, su içkəndə az-azdan aldırma içiş, bıraqlı güpüldütüb içişdən saxlanış. Tötüncü, Su орнығы ішімлік ішітін сақылыныш. Бәшінде, ауа әр қанчы ысық болсымы, мұз селінған суны аз ішіш керек.
0: Demek kadarlık radyo anlıkçı dostlar, bazı dostlarımızdan turmuş adeta da zade ağzı köyümüze şikendek olmaydı o çayın içi. Kızlık bir çay demleğe balağım deyip durup çu. Kızlık çay içine adet kagan da özüge ilman bu kaslam, vay ne mi bu kızlık, tökültü kızlık demleğe deyip. Ameliyette dostlar bizden bu ilgi yakış görüşümüz, bizden bedenimiz gibi olan yakış görmezlik olup kaldık yani.
1: Doğru.
0: Şunlaşka mı şu... Bek kadının artık kızık neslini yiyip ama beden azalarımızın zahmilendirilişten sakınlaydı dostlar. Kızık çay içtiğin adeta bağ dostlarımız. Hem de sel ilman kapı çiçenlerini tavsiye kılımıza. Yukarıda hem de nimi sebepten hikayelik nislerle sözler bağdık. Yanılam selametlikimiz birinci. Kızık tamaklarını yiyip, kızık çaylarını içip tekrar zahmilendirilmeye vaktimizde. Bazı da ilgi devamlı şu... Aletteki temperatürü yukarı nesini yap işçiyi vergen vakitte maya mesela kız döngeçlerimiz künep kaldı ki.
1: Doğru. Yaz
0: kılanmaydıgan bu kaldı ki şunu öyle özümüz bilip bilmek için kesellik alametleri çıkıp kılışı mümkünken şu an dostlarımızdan dikkat kılışını çindirimizden ümit kılımıza alımcan depto manım şundak yakşı sağlamlık bilimlerini yetküzüp bir batısla köptün köp rahmet depto.
1: Törtaksi Rozyan Nebdo Sucuyuli Ösmü Kisellikler Doktor Hansı'nın aldığı maşallah köp deydi.
0: Rahmet Tursun Can'ın akımız mı? Yıkın yankı kızık tamak isem tilimemez dişim kuyduğun bu kaldı da püçür biripti. Demek dişleriniz mi kıyrışkı başlaptı da Tursun Can'a sezgürlük eşip. Doktor Hanı'nı berip bir köz tüp pekıncı mı? Onda sezgürlük mü bir normal doğru emezse?
1: Doğru ama çiçeğiniz düşüp tügedem, çişiniz düşüp gelse kıyırıpsız mı? Dakırsan.
0: Dikkat kılaylı. Qeyrişin mi aldığını ağılı buldu. Bədəyə azalarımızı yaxşı saxlısaq şunda mı? Bir zapcas üskünlərini de koyaylı hem de.
1: Doğru.
0: Yaxşı saxlısaq uzun işlətələyimiz dostlar. Qadirlik radiyonluqçı dostlar, onda olsa davamlıq uçurlağa qarsaq. 5-30 şimal yol, qoşumcu yol, Vencuan Qarbi yolun 5-30 cənib yolqıca, şimal cənib yönünüşdə maşınla biraz köp yürüyüş asda, sürət 11 ətrafı da.
1: Ədə abay bir dostumuz ilqi qaysı qazxanda qazlan, qaçılavat silə ədəbmüşü, məsəl soğurqandı o dostladın. Qazxana müşü, qanyuyanlı qazxanlığa basınız buldu, şükür, işkim o. Davan gazxanda şükür, bir mu beş bon, anın ki badavan gazxanda basınız buldu, gazdan süpayetleri şunda yaxşı işlerinden deyip de merdiyen için şun.
0: Demek mi gaz bahası mı? Anca münç parakla bakende itibar belki erkaysi gaz kaçılaş oralarına mı özgü tüştü itibarları bağ. Hadi biz may kaçılsak itibarla boğan kokşar.
1: Doğru. Şu bir koy. Cik hop kes bir koy. Bu mısın? Beş mu?
0: Ya bir beş mu? Can, beş pun. Aşka paraklandık
1: ya. Bir koy deyim ben bir mu?
0: Vay o, onda devesseniz öyle aşı gaz kaçılaş oranını dep bir an dep. Dostlarımızla uçurkaya gülü başlamışsın. Mevlut akam anlap kalmışsın dep tutusunca akka. Anlısı anlamısı sizden hazır kanda aletliklerinizi bildiğin mevlut diye yaman, yaman edem av. Bunda uçurlarını yazıp devasseniz ne çişim mi kıyırdı, çeçim mi kamidi de bilmem de. Bu uçurunu emeyle gördüğün tutsak.
1: Yakıp durmuşum deyip de, ey Yaşar Can, çaş doğruluk yap kınmayla, Mevlut akamdan açığı gelmişsin, yine ayak Mevlut akamdan açığı gelmeydi.
0: Künep kaldı ya Mevlut hazır, kattı açığı gelmeydi. Çaş doğrusu gelip olsa da bek sözleydi Mevlut.
1: Doğru.
0: Muşu, hem halatımızın kubul kıp yaşaş mı çoğu dostlar, hoşal kuram, yaşaşla şunda mı? Bek doğru usulü. Mesela çeçimiz çüpkes nimboptu, hem de asrayımız dostlar, çüp yetiştim burun asrayımız, hem de bedenimizdeki başka mesela çişlerimizin asrayımız, vakti vakti de mesele görürse doktoru görünüp durumuz, kesbi kadınlığa köstümüz, likin şun dahtımı tuğumuza hem de bu belki irsiyet ile münasebetlik buluşu mümkün de kubul kılımız, kubul kılımız dostlar, çaş boğumuz nimboptu. Adamın ahlakı pəzilti yaxşı bolsa, şunda mı? Her cəhətlərdə başqalarının itiraf qılışıqı erişsə, o çaşlarının çüp getişi və ya ki taşqı qiyafətləriniz bək bir təsirlərini qıp getməkdir.
1: Doğru.
0: Əməliyyətdə özümüz o. Bir saçda digəncə, bana bir doktor. Muşu əynək qarab, çıraydın ya ki turqqıdın razı olmasılıq, taqat özümüzdeki məsələ əməliyyətdə xəqlənin uşlarla ancaq qarı yoxdur. Şunda mı?
1: Doğru.
0: Hürmetlik radyoyanlıkçı dostlar, hem de ilan anlayılı.
2: Toru şiltip atkanı kıytıp alsa, işçiniz pışamdı.
3: 21 yuvenge etken çay seti bilip içişki kosuqınız ağırımdı.
2: Okuş bitiriş pesi de, Pol Ticeş'ten Epçil Çarıs geldi. Şincan Tilgrafı'nın Ali Mektep imtihanına katlaşkallar Universal Menfaat Yürüyüşlükü de Ünsün Aylık Kartısı. Çay işçimlik belirtidin halıganı talyalaysız. İşçimlikini halıgan çiçip, torgu ravan çıkalaysız. Tezden Şincan Telgrafı'nın ticaret sağlığı verip icram.

0: Başlamadı. Magı. Ha, magıtan. Meytan. Şunda mı? Meytan.
1: Öydükiler ile kilişem atımız. Ben maylık maşını alayıl desem, öydükiler toyluk maşını alayıl deyip dalışıp kaldı. Kanda kısak bula, fakat bilen mi dok?
0: Kim geldi o ne?
1: Deyip, Kayser Can şuna uçur yollup.
0: Ha, öydükilerin gibini anlap deyip kılın. Bombus, her bir maşını çıkan çaldım. Kuttan, kuttan, kuttan, kuttan.
1: Öydükiler toyluk maşını alayıl mı deyip dur. Kuttan, kuttan, kuttan,
0: kuttan. Beşinizin ağırtıp.
1: Her bir kettin maylık açılan vakti kapılap deyip. Ha?
0: Vay, siz ne? Şunda mı deyip kıldı o? Toyluk deyip cuma aç, öydükilerin deyip o çıkılın. Bomaydıgan bolsa kotuldap degen.
1: Hem toyluk maşınına özenle karanla hem de mesela şehir içinde köprek aydaydıgan işinler bolsa toyluk maşını mı buludu?
0: Kolaylık azırma uday yürüyüş musabısı aşı.
1: Kolay olup ketti.
0: Maylık maşını okşaşça uzun mağdıgan aşında toyluk maşını lan ba. Onun üstelik tok kaçıda sörütüm hazır. Nayit tez işip ketti hazır aptuma bulanın ki. Besilik, tesilik degen dek. Nayit tez tok kaçıda teknikalarını kolaydıgan. Bazı bir mulazmet raylılığı kırıp degen daha bir. Tazlık uygu bir kırıp çıkışı bu ağırlık da 80% tokaçlap bulduğun. Manda hüp kettin.
1: Bunun üstündeki tokaçlık maşınlarına ama akıl sahiplerim cahattın bulsun. İş kılıp yaman...
0: İlgar.
1: İlgar hop gidip de. Şu an hem de... Bana bir körüp yakınla bugün abdumobil körgezmişsen bir baksanla buldu. Bugün ahırık günü eğer bulmuşsun. Ama maylık maşını almayan desenle. Umu buludu. Sizden hem de maydayacak şimdi nispeten bek. Çok ihtiyacınız, telifiniz bulmuşsa.
0: 2023'den bir şüayi maşınısı var ki bunu mevatip koyduk. Çünkü 23 yılın geç ayı isken. Lakin hem de öydükilerden kim misal fikri görmedi kıparak mı dağın kumsınız? Haa. Haa.
1: Şunu olan.
2: Şuma 23'ün içi Volvo çarşı dönemekte 1.85'in 1.90'ı adı. Şuma 15 içi Tizitik Konya Kolkot tıttı. 15 içi 23'ü adı. Şuma 16 içi Kelle'ye de sosyalle 35'te 40'ın adı. Şuna 23'ün yılına altta 42 adı. Şuna 23'ün adı Yusuf'ta 166 adı.
0: Haa makul.
1: Makul buldu. Makul buldu.
2: Şuna 17 içi Lofon çarşı tıttı 10.000'ün 13.000'ün adı.
0: Haa makul. Болду. Турсун жамы уштурпан айыста кайтадан ысык болду деп бир калын расмын жолдоп койсуз га. Саят.
1: Мен өзү эмдимда бир татып алган расм окшойду мен бекпейс
0: татып. Айтак экен. Жакшы татыпсыз а. Кар жок да бунунки.
1: Расм татыш кустукансыз да коймаңыз.
0: Кустукансыз чыралап татыпсыз.
2: Кимо 20 мүнөткө лохон пашан юнмондан деп 90-ны 95 мүнөткө
0: адырам. Макул. 2020 yıl 9. ayınki mağı Halloween'den bir sıbaki karanlık halkı ben arılaşmalar gelip 80 manlı mangan dedi Nurşat'ın maşını siken. Bu maşın ne çıplı etrafı da bula dedi bu maşının hazır.
1: Evet koyuyla ya. 2018 yılı
2: Meytan 60'ın 65 yılı adı. 2020 yılı Ruhun Paşa'nın yönlüğün mendapta 90'ın 95 yılı adı.
0: Makul.
2: 2023 yılı Dağdan Turga Eldap'ta 95 yılı adı. 100 yılı adı.
0: Evet makul. Cevla.
3: O şükürsüzdür, ben bir kıyafet kaldım. Muşu ağzı eyde ortadan konmuşum, eyde evret. Eyde evret, kaçırdan kaçan elke. Küçüdüğen maşın çıktığım, küçüdüğen alıgan, yerim alıgan. Hava küçüdüğen. Başta çıkılma alaydığım aşı kalktı. Şu vakit almak zorayım ki de, bir kıyafet geldim.
0: Obdan kıyafet kıpsız, yeni birden mi kıyafet kıpık ne? Tekim o. Obdan kıyafet kilemdi o, kememdi o.
1: Valla kıyafetleriniz özünüzde mi güzelken digendekle bir iş yüklemdi o. Bopta.
0: Onda demen ey.
1: O. Aşına gep bakken o aşı hıyallarınız özünüzdüm güzelken deydiğen bir gep.
0: O digen sen daha sert digen gep o. Hıyallarınız pek güzel gep. Özünüzdüm güzel. Gep digen gep.
1: Onda demek ki emez.
0: Oy muş gepnin ki muşu tumuru mühendisi meaşta düşendi mi?
1: Ya aşına bir gep bak gep de koydum pek.
0: Hıyallarınız özünüzdüm güzel gep diyen gep. Sen çıkıp mı hıyallık sen çıkıp bak intayın sert nimi ver diyen gep o.
1: Şuna bir biyoçin batı hıyallarınız be kızık.
0: Hıyalınız yüzünüzün güzel kere yengep
1: mi? İsim ke kaldı.
0: O set oğır diyen gep mi bu? O şundak mı? Kekhin aştak nim kıkın bu ama? Ben kançilik demey.
2: Şuna 22 koyun dapta tokma yerlaşı yoksa 102 adıra bu da. Maylı kopta 80'den 85 milyon adıra bu. Şuna 22 funki SSU dapta 60'dan 65 milyon adıra. Şuna 23'ten şeyi 60 milyon 65 milyon adıra bu da. Şuna 23'ten ki dağdan turgan elde 95 milyon 100 milyon adıra bu da. Şuna 18'inki Meytan 60'ın 65 milyon adıra bu da. Şuna 22'ki Ruhun Paşa'nın yönlüğün mendapta 90'ın 95 milyon adıra bu da. Şuna 23'inki Volvo çarşı dönemekte 1.85'in 1.90'ın adıra bu da.
0: Makul. Energa.
1: Makul.
4: Doçengül yakşımı uçurken

0: Ya,
1: Yaxşı
0: mı?
1: mı o qədər əhvalınız?
0: At toxunalımız, maynalımız deyən əhvalında biraz boy ona doyasanın ki, yudem kunduğunu alsa, şükür son məhtəmən gətirikən qor. O taşlısın açın da boyan.
2: Aldı Anwar ki ama
1: Ay, umu bolu diken ha?
2: He?
1: Birisi maylıq, birisi tokluq deyip talış atkan boğandı diken.
2: Adakın kumanda.
1: Aralaşmını alsa ha? Umu bolu dikeriz.
2: Çekil.
3: Yaşımlar, yaşaytılar, şoförüstamlar.
2: Yaşşı.
3: Minden kızım bir nesil dostlarla doğumda yangı oğuzlarımız da şu canyanın azıdan bana da da bana da şeyde verirken, yadın bana iken, kıyadın bana da da bana da da bana da da bana da da
2: Makul. Dombay yangı aptuz dedi o. Dombay
1: yangı
2: sen gördüğünü.
1: Aptuz.
2: Ma ne bildim sen de bildim mangat ya hazır. Mangam mı mangmas mı bakın
1: bir. Sen
2: de bildin.
4: 16'dan 70'den de 10'dan 15 mi
2: 10'dan 15 mangat ya makul.
1: Makul makul.
2: 20'nin ki 24'ten bir sıvak ki. Odi'nin ki. Mama şimdi bir yola pereyle. 20'nin ki Odi 24. Bunu bir bağla pes edeydi. Andı ma o. Livina maşından bir suva. Hı hı. 2010'nin ki Livina dedi. Hı
1: hı.
2: Livina. Ya bu ne metvet tok. Gaz var kendi mi Livina da? O küçük yıl umar kaldı gaz var diye yerine. Andı yakışmışla ben de bir 10 kiseyla. 10 kiseyla adım bir suva dedi. 10 kiseyla. 10 kiseyla 2019'nin kiken bu 10 kiseyla. Bunu bir bağlayıp beseleydi. Bunu evet koyduk. 2013'nin kişende Verna kol kottaydı. Bunu evet koyduk. Verna'dan bir sıvakken. Andın tazın bir gap kıldığınız kuru sen siz açtak mı gekılam siz de Meryem Gül Hanım sizi gösterip dur. Şu açtak dedi. Hıyalandın üzen set dedi. Heplik ühtete yakılmen bek usta men uğurluk. Şireli.
1: Nedin YouTube'da o kiktatlani?
2: Bir xil, men sancığan bambuk yağaçları dekli kıptırdı mı şu? Mı şu?
1: Ayoy, emli
2: bu. Konuşlu bir.
1: Ne mülü olsuz ne olmaydı, kızık kına bu.
2: Men, benim ki, ben de dekli kıptırdı. Tursunca ustam yakışım 20 bin atrapı da depa halıga acet menle gibi olsun. Mi deydi o? Ma uçur ne?
1: Bir yüktün kaptı mı bulmam ki, Tursunca ustam da ezan mı dak?
2: Ondak maşını yok şuma. Ezan maşını, hazır, xil, naç, parkızını tuttu mu depa adam. Açtık. Çi canyar pambiye yo yiga beyangodu dabaçı dedi mi ne? Halide hanem açadı mağdu dedi.
1: Çi
2: canyar mağdu dedi ne? Don beyangoga memo bir iki saatin ki mağdım. Ayalım bile işkeleyle maşın neydi? Hı. Dep Ali uçur yollaptı. Aşu amir katnaş çıkıp basıncı mı?
1: Ula ağaylar ölen ki acı kızla aşında bir top bunda kolektif manga nimke. Rahmet.
2: Nensen bardo donbay yango bamaydo. Dedi ayede.
1: Ondan sonra nensen gel bas donbay yango yen ayrım o manga da aşıp kaldı. Mehsus donbay yango bardağın avtomobil yokken de onda ağanda he.
2: Gep gep şunda ama anlat kız mı de ma radyonu anlayamadıysa ma işkisi. Eş kılıp, pek gap kattım ama taksi
1: çıkart. Kim o sizi gap bağlatma atkan?
2: Ya gap kısı, gap kısı amal yok ama gap kımız olmaydı o.
1: Ha o gap kıma ben radyo anlayamadım demen cümü, köngdeki kaldı ha.
2: O gap kılamdı, gap kımamdı o yüzününki yemisi cümü o. Ama maşalla belki yıkılık ettim ama yolla bulamadım tezerek bulan. Ama o 2016'ninki 7 kişilik Liben. Liben? O kaç maşındı bu? Liben'deydi o bir maşın ne? Onu mu yolla koyduk ha? Liben maşına andın yine tıp durun he mao işkimi o yetinin ki çiyan kişki zidondan diyen can var diyen bir maşına
1: andı mao şimuyanın udul tarafıdaki bahçanın işçi de edip he ettiğinden ya kaşaya bir vap çiğne kuatkan bu çirali hazır hiç kayıt gelmepti de he Ау, кишкин юллап бердиңиз мы? Зулундан кечман башын юллап
2: бердиңиз.
1: Андан Либен
4: лобо чаяты да 15-20 минут атрабыда. Азан 2014-нче Дентонда бир автомобиль шикерлерли таптымар кор. 9800 кө.
2: Берәмсез? 9800 кө берген мен машина.
4: Азан 2014-нче Дентонда бир автомобиль шикерлерли таптымар кор. 9800 кө.
2: Bintang emes o bintang.
1: Mau bintang deyip anlandı.
2: Bintang. Bintang.
4: Şimdi o yüzden ki aptım atla çiğişkilerde 20 minit atırabildi.
2: Мен таңдайда.

0: Üsüp tamlağa qarşısında qıyna öz onzi.
1: Acayip.
0: İğir nəsələrini kötürüb, maşını mağdığan, maşını ilə bağlı olduğun yerlər üçün piyade verin, piyade. Bunda ləğmən yerlərdən şəraitiniz bulsun, neyim qılıp yiyin, nanını çılap yiyip.
1: Qurtuna
0: yiyin. Yemen, tamak yemen, aş koyun, keç uxlamayın öz onzi. Aşına qıyna.
1: Onda qıynamaydı. Abdullah Hotan degen hazır diye 10 köy tapsa diye 11 köy kaçırdı diye adam tutsa.
0: 10 köy tapsa 11 köy kavap hep yiyordu diye.
1: Ne? Ayta kaçırdı diye adam
0: bu. Rast naisin bulga ya göç kirdi diye adam göç kirdi diye adam idem tutsa rast bu.
1: Evet mangadığından kendim bugün kaçırıp yiyordu diye adam mında. Evet hamını manga ben kavap bugün yiyordu diye mında. Mında adam.
0: Nisir mi yaptı?
1: He?
0: Kuanku görüktün çıkıp nenzeng manganda yolla deşet ramanda bitiyen şuna uçur yollar.
1: Evet bugün tapınan pullarını bugün kaçırıp yiyordu diye mında.
0: Şıkılıp siz kaçırsanız olur kendimse.
1: Burada hem cennemde kıynap, cık yap kıynap yutayı çoğu dep.
0: Cık yap kıynap, cık oynap kıynap. Aşkazımda
1: cık yap kıynap, oynap kıynayı çoğu cennemde dep bende.
2: Şuna cizimde cizim bir uçuk lisan nasıl ağa oldu da 110'dan 118 uçuk atrağı dağı oldu. Eğer lisan van atlanmak sokarsa bu zaman dükkanı çıktık da 115 uçuk atlağı bersem oldu. Maşında parça sıçkıman cizim var.
1: Uy! Haytanla ile.
2: Şuna cizimde cizim bir uçuk lisan nasıl ağa oldu da 110'dan 118 uçuk atlağı dağı oldu. Eğer lisan van atlanmak sokarsa bu zaman dükkanı çıktık da 115 uçuk atlağı bersem oldu. Maşında parça sıçkıman cizim var lan lisan van 115 uçuk atlağı bersem
1: oldu. Eğme akıllı. 138 499 0142 numarını evet ve tok Ali. Ali, Ali Zencan. Şu programdan çıkandaki telefon kılıp ala kılışa.
0: Ali de dediniz o.
1: Ali, yıkılır emiz Ali deydi o.
0: Yıkılır Ali deydi de.
1: Ali dedi, Ali ya, Ali.
0: Sen Natun üstüne Ali deyip koydun. Kumulda ilganlı değil mize.
1: Canına azıra kıyılmak çoğusa lağmenin koşuklayısın deyici ama. Bakın yaşı kıyılır deyip dursun.
0: Şuna ola hemen yeni de pravağa kol göndürüştün işkin çikol maşın alaydı gen.
1: Ağzınız cümle.
0: Tüsüncan da bağımı dedi.
3: Tianshan rayonu Çoğbazar etrafıga jaylaşkan Doğumağındaki yeni üyla setilişki başladı. 88 kvadrat metreden 126 kvadrat metregiçe üyla ba. Günlük sovgat kılınıdı. Sovgat kılındığan kölümü köp boğanda 40 kvadrat metre keledi. Yoldun üstünüzde başlangıç toluksuz otur mektepa. Çoğbazar işkin doktor hanı bilen boğan aralıkı 10 minut. Kızık linya telefonu 0991 613 99 99. Yeni üyünü aldın setiş icazat numarı 202 66 50 10 20 02 87.
0: Qadirlik dostlar, anlayıb atqanlar, mening Optimobilim programmasi. Programımızda Ürümçi şəhəri Şinxua Janubi yolu yerləşən şəxsiyyət yığız boyuq ambulatoriya salayıda tələb qılğan. Ondan tirik və tirit dağlarını baza alsağan tirit xalqara sod çək şirkətimi programımızda alayıda tələb qılğan. Amma Xalidə çü, Xalidə uçurunuz yollab qoyduq çümü ma o. Muvafiq bolğan ikinci qol maşınlar bağımda otursunjan ustamda azınonda deyib tikansız Tursunjan ustamğa əvətib qoyduq. Navada tövsiyə qısa Tursunjan ustamın nömrünü mə əvətib qoyaylı. Şuna mı?
4: Allah kılsın. Canına rahat geç. Kırmızı sayak geç. Yerde yapıp canına oynatıp. Salkı yarı kapıp yutunur. Ak karga baktığınızda açsızdı. Rak ne ile gizim ama can. Hadi canına bakar atmayın. Çıktın için bir kere kadar. Sıktı mı kontrolü mü açmay.
1: Sıktım kontrolü açmay dedim bunda.
0: Kosa kaç tamak yemeği dağım işte apta. Ne mi onu unçu ola kıyırışketken bu gittiğiniz su canınızı lan siz?
1: İşkılıp
0: hazır hem de unu taz doğru kömeydi cümo hem de bir normal kıgıdayık rahatında bu sıksanız bulu da hem pek edin işketimken ahvalısı da
1: konçilik çapat olsa çünçülük rahat kögül buldu bu da karap mı da
0: ya
1: japanı mı
0: burun aşağıda deyit tok hem de
1: bu da karap doğru yek tatmışsınız japanı
0: kuruk pika japat atılsın cümo eskatmaydıgan japan tatmağın yakşı
1: Hazır degenden o japanı mı karap kalın işi
0: tutatmasın. Bu buralarda degen kançılık japatasan şüncelik alavet gögül bul degen gep ilgi tırışıp yetiyirsen. Tırışıp aş omdan aş acır sındırsan. Tırışıp ügensen. Onun inkin alavetini görse degen gep.
1: İşte gep.
0: Hazır hem korku yoklu bir baş akır yoklu tırışkan bilen. Bazı da tapkan yok yutudan bir şeyler yapıp kalıdı. Doğru tırışış gerek. Tırışış gerek. Doğru tırışış gerek.
1: Doğru cuma. Tırışıp aron tapkan pulunu yok yutudan lan ba.
0: Sen doğru tırışmış olmaydı ama canlı kıynaş deyip, canlım doğru işle kıynaymış. Mesela beden çenik durup, ilmi yiyip, mandak, ilmi vakti duklap. Yendek.
1: Yapa taa tuttuk ya. Ta ara nak tapkan pul tüytüt falan aş kızıktı ya şey.
0: Şu hem de bu işlağa hem de hazırcım da bir.
1: Yapa taa pulun tüytüt gelmez. Biz
0: şuna oylaydıgan bu kaldık hem de Abdullah Kutan Karan.
5: Boşu diyen düşen bir yasın silahıma yol.

0: Ferber'e 2.90 kanın aldığı altın bir lakat görünürüz. 5 dosyat sistem için bekçi kandırmışı. 2.90 kanın seyyenin zaten aldığı bir Rişat günü. Akıllar kuvvetli asıyla şahısın. Mesela doğru ütelci bir dakika. Yani böyle unutu etken bozsam bir hatan üstün.
1: Kim çoğretken de bunu ne? Buldum biz bir inkas kıp koyaylıcı mı? Ma sayılığı çıkış tarafta Kızıl Çırak'ın full üstü gepti. Silah tölem silah ya cevutun dinkip tölemdi. Hepti buldum ha çırak yanma atıldı deydi ama Mermercan.
2: Neye çıkıdık ya?
1: Ma yolun inki sayılığı çıkışı kızıl edepti o.
2: Cimcan yolu. Şimali koçistin sayılığı çıkışı kızıl.
1: Cimcan yolu ya.
2: Şimali çıkışı kızıl. Makul. Biz deyle katına saksılarımızın diye sıkılaylı. Doğru dedin zor olsun ki benim bir akam yolluk adamdan birisi var idi. Ak yolluk bir adamdan birisi var idi dedi. Doğru tırışmayı hayatını tapkan pul ne? Pul ne? 10 bir 10 milyon dek pul tepti ki. Sonra tırışıp japa tatıp hemisini yok etti dedi cuma. Şimdi
1: 4-5 muştaplı yok kuttu ma boğan şiken cuma.
2: Yani
1: Bavşan yolu yolu arabandaydım, hem teli efendim. Meydik 3-4 numuşlaplı yok kan gibi.
2: Şu.
1: Şirali.
2: Pa. Şimdi boşa yolu yolu araban ki.
1: Bu hakikat konuşurca 15 yıl boldur yitip olgan karan Şirali. Siz de hem de yitip siz bu hakikatine gittik.
2: Şimdi mi Şirali? Kallı işimiz de
1: şakaldı da. Keçiktiniz.
2: O doğru tırışı işte patıldı.
1: Ne bu yıllık, aklın işilti işte patıldı. Böyle ki cepat atmayı halavet görü işte patıldı. Yani bir gepler battı demeyi bu da.
2: Demeğe azra olsun kızırdım yine yüzüm. Dediğim bile.
1: Diyenleydim bir sıvayka cuma işkemen 20 nana otursun can usta. Muşunu bir bağla peygen bulsanla deydi cuma. Evet koyduk he.
2: İçim kaldığında kıtırımdan ama gepne.
1: He? İyilim işçiniz kalmadınız ey. Şunun da maşı.
2: Başkalar...
1: Ben bulsam ki işçim gelip ama beni üştürüş, gap söz, yürüş duruşuyor mu? Gap söz durum güzel dikkat kapın daha biri bulattım.
2: Başkalar gen çoğu. Usta bana
1: sırtı yoğan, duyoğan desep. Avazınız bana sırtı ünlük çıkıdıgan bop da kaçına vakit basınız.
2: Şu başkalar köyünü bilgem de yüzümünü sanmaydı. Lekin bu Şirali...
1: Şirali yani bu sizinle birleşip yüzüğü sivaldım değil mi? Bu yüzüğü salama atkan.
2: Mandak ya.
1: Şunda ondan Şirali yaraysız.
2: Bir nebik gittim ben bunu sordum paşa.
1: Şirali sizin mutlaşına oylaydık yani
2: he? He hatta oylaydık yani.
1: Umak hata yemez ki.
2: Başta dediğine bir karar. Şikimi 15'ninki tiyerleydim bir sıvak ya. Şikimi 15'ninki tiyerley. Ya şikimi 15.
1: Şikimi 15'ninki tan diyem, diyem depti.
2: Tiyerley.
1: Dursun canı ustam evet
2: koydum. Şikimi 20'nin bir tiyerley varken 15'nin mu bir tiyerley varken. Hani bir adi tan DMI'den birisi var ki 15. 15'tin ki DMI çıkama 15'te. Açı yıl sonra
1: sırlık günengin avazı kuşurun anladık mı uçuracağım?
2: Ya anladık ya bayan babanın inkasını kıldık o.
1: Abdullah Hüten'in ikinci.
2: Anladık ya. Azır kontya aşmayı cenimi kıynayım dediğin anladık.
1: Azır aşı cenimi kıynayıp beni yitip mi? Kontya aşmayı çüştü tamak mıyım ben bulsa. Sıkı yutup kalsa çünkü ondan kıynıldı canınız.
2: He. Dikkat kılın cümle Abdullah Hüten çıkıp bırakın. Gali tutup kalın sizi tamak yiyen o da kıman. Roşengül değdi bir kani. Tamakını vakti yap birin.
1: Ya cedimle kıynayım ben dedi o.
2: Ya tamakını o da yap gelsin biz bir cedin nazara kıynayıp koymam da. Nimil olsun kosak tok barış olsun cuma. Dursun can.
0: Şuma 18'inki yarda cepte 73'in 80 bin kır mayını koplasa. Sok koplasa 85'in 90 bin kır atırabilir.
2: Makola 78 maşını kettem.
1: Şikimi 16'inki Lingdong. He Lingdong. Ketti ya mı yaptım o bulma. Pul tapka adam herkes kalayım kan pul kajlamaydı dem.
2: Ma o sıgıdan iki. Pek
1: çık tapka la işindaki. Kargay kız hem misil hem misil hem misil pul tipu atılık hazır hem misil okşar pul tipu atımız. Bekirek çık tapka la işindaki dedik ya.
2: Ma 2014 linki. Ya
1: ulan şundan bu aşk taptım o ya aşk tepip bop aşk napıp kaldım onu okumdum ben.
2: Bah bah bah. 2014 linki sıgıda depli yolluğa anlıçımız sıgıdanın kayısı maşinisi aşk neyini kıraktan ha. 19 linki 2014 linki oğlan dadım bir sıvaki.
1: Ma memteli efendim ben maşını soğutadığın üst günü oynattım içmeyi oynattım ben deydi ha maşının kontiyosunu oynattım haa içmeyi oynattım ben de ben bu tanıçmış belki uzun içmeyi yapıp gitmen lazım ki ma kontiyonu cuma hem de ma kontiyonu belki payda kıp gitiş hem de ma hem salkın kıp koydu lakin belki paydası mu belki çıkamaz hem de onun Lekin bek issiq minib kelsanglar issiq yutib qolishi mumkin. Ancha-muncha ichib, yana uchirib yetib, bunda bir tangshab minishinglarni umid qilamiz. Ha, o'sha jana.
2: Ziyolik kirib yana butunlay hammin itib yetib, aytdim, Xitoyni issiq yutgan bo'lsin. Ozroq bir bek kisib ketgan vaqtida yana
1: Onun
2: ki paydası zindin çıkarak buldu cuma bazıdan bekisip gitken vakti de buldu maşin bekisip gitti hey. Mağazı sıktı hazır
1: mı? De.
2: Başına buldu ya sizin hazır.
0: Şuma olsa kızlar oğlanlar da 40'tan 45 milyon katı
2: aradı. 40'tan 40 be.
0: Şuma 16 milyon milyon da 25 milyon katı aradı.
1: Şimdi işte kaldı.
0: Şuma 15'ten çelleye yoklarsa 25'ten 30 milyon katı aradı. Şuma 15'ten bir yerli tamam kalsa 15'ten 20 milyon katı aradı. Şuma 20'nin kelleri yoklarsa 60'tan 65 milyon katı aradı.
1: Makul.
0: Şuma 18'in ki yargı yapsa 75'in 80 milyon katı aradı. Sosu koplarsa 85'in 90 milyon katı aradı.
2: Tursuncan'ın ki bir saat benim başım... He, baza aylınıp verse ben bilen bile. Yakan mıydı? Yaksız da aylınıp verdi sizden bile.
1: Ayam vaqta qaraymiz chimi o'sha jamiyatda o'tirib Tursunjonning vaqtini belgilab qo'ydi lekin
2: so'qib
1: so'ra.
2: Ya bil aylanib bersa haqqanmaydi qarang. Ya aylanmaydi vaqtimizsa mundaq gap bu. Pul oldim 1 soat aylanib berma sen bilan bilan mashin ko'rish berma.
1: Ya unda
2: mo'mich pul yersaydigan unda qadam emas u.
1: Unda tur yo'q.
2: Unda turmi yo'q ham undan qilmaydi. Vaqti bo'lsa lekin aylanib berdi. Bo'lmasa ballar ba.
1: Bo'lmasa avtomobilni siz ko'rib tanlab bo'lgan ekan Tursunjon ustamni oldiga apasangiz bo'ldi bo'lmasa.
2: Avtomobillar
1: ko'rgan siz qanday ola deb esa so'rsangiz bo'ldi. Yishyanning oldida xeridalar yomon jaqtaydi Nurjuli xonim uchori. 6-chi kelin men balam topshiriq ishlatdi, tishida men uyda lag'ma aytayotimda bo'lsin hozir uydan sirq chiqirib kelayotgan gapda sirti ustalni.
2: Alloh ishchimi bek. Bek isiq.
1: Bu 6-chi kelinlarning uy taraf xili salqi o'xshamaymi? Ikki tarafi yishilib ketgan. Bu nima uyi?
2: Bu bir madam yo'q, bir mashina yo'q, bir bog' bog'i bo'stonlikning ichigan qo bu. He?
1: Oldi telefon tursa qarabmi qo'ymay uyginish qotida emish bu.
2: Qarab mı qoymay? O qulğu orjiyo mumkin, aşı bir amal qıldı jumu? Aşı. Bir amal qıldı. Yomon deymə. He?
1: Ay balı sır tapşırıq işləb, o dərizni qarab marlab ultadınızma?
2: Bopdı.
1: Bopdı iş qılıb.
2: Şunda ondan tərbiyə. İmtahanlar dəmisində A aptımı?
1: O yəmisində 100 yaqın aptıq, 100.
2: 99
1: 98. Ha bopdı, şuna yaxşı oqub tərbiyələn, keyincə amda xoş olub qala apam məni şuna yaxşı tərbiyələbdikən. Yaxşı oxutub tikən deyib.
2: Qoşun bula məş balla.
1: Hə?
2: Qoşun bula mı?
1: Qoş bula kiyin aqlını tapqanda.
2: Aqlını tapa mı?
1: Amma şunçə ola yaxşı oxusa aqlını tapmay nə kitdə aqlı?
2: Qoşuam mümkün. Voy xeyli o elib kirib aqlını tapmaqan dötülcük qo.
1: Yəni ondan oxusa yaxşı bolsa tapar deyməm. 6-cı kilinin balısı olğandı ki 6-чы келиннең ахлаш җайып турса,
2: тапмысы 6-чы келин тапкызып койдымай келе, мен бер ахлаң тапкызып кояй дип. Тапкызып куялай дип.
0: Ва, сиз айланма, шунда раван я. Мен шу бүген тапангыны айна, кылам. Сиз айланма, мен дә булам.
2: Макул.
1: Макул. Булды рәхмәт. Булды җыма,
0: рәхмәт. Я сезгә чәп дустам, ак җыдым, фифар шәхес җыллар яван кенә бүген.
2: Булды, макул, рәхмәт. Макул,
1: булды.
2: Машинамның тәктидән бая кандай кып турды, хәтерлекме, хәтерлек. Бая кан булса. O maşından təkdidin may, o suyuqluq bir nəsə yıxıb qılış bu. İntay xətalik iş bu. Vaxtıdır Rımıt xanlığı verib, Rımıt xanlığı var emas, təşürtməz. Vaxtıdır Rımıt qıldırmasaq olmaydı. Məyli o toğluma suyuqluq olsun, ya başqa suyuqluq çıxıb maşından təkdidin onda bu bir nəsə yıxıb qılış olmaydı. Bu xətalik iş bu cuma.
1: Alimjan deydi o kontiyonu açqan çağda əmmiyəyə tigidigan qıb içinlər, bevasitə özünlərə gəl tigidigan qıb açıb qoysanlar bəlkə ziyanlıq deydi cuma Alimjan. Şunda deyib də.
2: He. Onu əmmiyəyə tigidigan aşqıl bulamdaşda?
1: Kəngir, amma kəyinələrini soyduğan qıb məsələn bevas üzüyü pürləydigan qıb qaldığanlar bar keçi.
2: Beni keçə aşdaq qonub yoxqa, əmmiyəyə pürləydigan qonub ka.
1: Bay əmmiyəyə pürləydigan qonub ka.
2: Qaçıq.
1: Şəmiyən pürdürkən amma kəyin tərəflərini soyudurkən o aldığını
2: aşdı. Hə, maşın otet bayçaq var, doğru. Tutunca.
1: Kürt bakana 5 pay umamdı, zapas çak ne kıldınız?
2: Her az 5 pay çak var.
0: Bu oğlu için sende lağımın kolkot yaptı, onunla 12 milyon kat rakla.
2: Ben deyken bunda fanbao teylik bunda maşınlan dedim, 4 pay çak var hep.
0: Bu oğlu için sende lağımın kolkot yaptı, onunla 12 milyon kat rakla.
2: Haklı.
0: Bu oğlu için kızın oğlanla da 40'tan 45 milyon kat rakla.
2: Haklı.
0: Bu oğlu için lingon da 25 milyon kat rakla.
2: He.
0: Bu oğlu için çelle yoklarsa 25'ten 30 milyon kat rakla.
2: Buldu.
0: Şuma 15'ten bir yerliği tamam kalsa 15'ten 20 milyon kat rakla.
2: He.
0: Şuma 20'lik kelleri yoktu 60'tan 65'inki atırabıda.
2: Makul.
0: Şuma 18'inki yargıcatta 75'in 80'inki mayını koparsa. Sof koparsa 85'in 90'inki atırabıda.
2: Bu oldu makul. Çatay yok. Abdikerem efendim bir sorunuz.

0: Doğru şekersin. Ağaç işte şefazla sertim anga yollu revan.
1: İsel bana
2: Ne hacı gel kalsın?
1: Aşı aşı da bir gel kılgı Allah'a geçiyor. Şunu doğru koydum. Işte. Bunda da gel kalsın. İsel katta bana. Yakışı et.
2: Altı iki
1: den okuyorum bana.
3: Sır ay oyunu aldı falan. Tapşırıkını yazmayın bana.
1: Hmm, yaraydı.
3: 31.
1: He.
2: Anlaştırıp siz. Әбіпті бір ай ойыны деп азыр әмді сұрқа жықып есіп тапшырық үшіләткізіп тәң.
1: Гені болуды ғады.
2: Біздің бұл айын давамлық ішкенжейім ойнайдып тәйірлік қолады.
1: Ашта ма? Кейін аш балансызды қапыла қамысын жұма, мені яқшын еқім апты деп.
2: Яқи. Қапылмайды.
1: Қапылмам да.
2: Сіз үлін біз мұ қапы олмадық қо?
1: Yo, ben kapı kulatmadım.
2: Hem bu kanda?
1: He?
2: Hem dilikte?
1: He?
2: Demek siz hem kirpi hem de tattığınız diken gepte aklınız ne?
1: Şu.
0: Yol soru şekersin. Ağaç işte şef azla sertim anga yolları var.
1: Buldum akıl.
2: Akıl, rahmet.
1: Ne var maşın bakı aşkıma 15'ninki. CRV dedi. Maşın da sırva dedi o. 2015'nin xeyli bekerek manga maşını okşaydı 2015'ninki bir CRV'den birisi var ki hazır kıp nek pazar bağısını bağla pes oldu dedi
2: Lenshan'ın Jiguan'dan birisi var ki ne? Bu şunu bir bağla pes et
1: 17'ninki CL bağları ne çıplı bulu da maylık dedi 2017 ooo 2017'de arlaşmam için manga
2: Bu ısıktan paylanıp derizlerini etip aptap da gördünüp kündü bir iki kilo uğruklar var demem Bu ısıktan paylanıp alaylı Az vakit denken ısıkını pulgısı etip alımız Onda kımmanla ama bulsa emmanla şu sırkı çıkıp aptap kakınlığa dep ma pünlüğün cüvence şu ne deyiz
1: mi? Anda demem ma aptap kakınlığa sıkamaz ma bu Bateki kakınlığa sıkıya aldığımız geldi ma hazır bu Ürümçününki aptap hazır yokur temperatür 38-39 şıkkı parası Aptap kakınlığa devatı da onda çıkan da oldu
2: Sıkın paylanıp derizlerini etip deydi Him etip deydi aptap da uğurdu deyip deydi İşte o uruklar kaldırış var ki
1: Öğün açtık dımık kılıp uğurdu deyip Isık yutu kaldı onda kımmanla Onda kimsi var, o deydi o bir kane. O pinlincenci onda diken bilen, o soğuş gitken adam, o sıktas koşakkan bilen, o Nurgay adamın onda soğuş gitmedi.
2: Soğuş gitken bu adam ne?
1: Şunda mı ki deymem, şunda rahatlındaki telini, hep benim kısı çoğu. Hem de, ma sık onda,
2: maşının ne deydi, maşının açına kalanlar deydi.
1: Maşının bütün derizlilerini itip, kontu yanımı açmay.
2: Telep,
1: tebrap, masama
2: yakışı deyip şunda deydi.
1: Bulmaydı, bulmaydı, bulmaydı. Hatta bu mayda aş, kontiyonu içip, sel salkın detip, temperatürsünü yakıştan aşıp yanlar. Onda kısmı mayda o.
2: Yerken de yol havriye say bazarına aldığın kaçın açalgıç boğan yollar avan diye uçurun çıkar. Ablaçan evet de.
1: Ha, Molly Girl'nin ki, Abdul'nin ki, minun maçtan mı arılaşma energilik maske?
2: O, maskeldi o.
1: Arılaşma energilik yaptım mı bulakım taz maskeldi.
2: Aygürit deydi ama bir sıvayken o ötken de verip.
1: Aygürit?
2: Aygürit bu, ne mi de bir
1: sıvayken? Aygürit? Ay gürt. Bu kandak. Bu kaldı o gap. Açtık mı? Bu da ama çarşamba günü bana çağırdı. Abda o gün olayı cuma şimdi. Oşak dediniz o yüzden.
2: Ne adı siz de demedim ay gürt dedim. Şu aşına dedi
1: ay o gürt. Ay gürt. Ay gürt de. Molly Grimm'in ki aç mahsus arlaşmayın işkile.
2: Mahsus arlaşmayın ergelik yaptım.
1: Mahsus arlaşmayın ergelik yaptım. Bunların ki 13, 5, 9. 75 telefon kılıp hazır aç arlaşma energilik Abdülmobil'e düşüdüğün aç Abdül'ün ki ismi zar nemike bir inek soruyduğun siz japa saldığın bulduk 13 5 tane 9 75 75 ay Molly Girl'ın arlaşma energilik Abdülmobil'e meksus layılan gene hasit edip ey hata
0: ama 13'ünce dağın sinsi bazıtek kibette 35 min katrafıdır
1: he şıkılıp siz ögenge nesillerinizden hem misin çalı ögen öptüken siz dursun cevap çoğun
2: şundum ögenge mi
1: Aşkım ben ayı bırıttı yapıyorsunuz.
2: Aşkım şu.
0: Şimdi 17'ninki CL'de adepte 55 min katrafıda. 50'den 55 min katrafıda. Şimdi 20'ninki Lenshan Ziga adepte 90'dan 95 min katrafıda. Şimdi 15'ninki Şehri adepte şirketetme şirketetme şirketet toplarsa 45'den 50 min katrafıda. Şirketetme toplarsa 35'den 40 min katrafıda. Şimdi 12'ninki Zendel Lando Kolkotep'te 10'dan 12 min katrafıda. Şuna 19'dan oğlanda da 40'dan 45 min katrafıdır. Şuna 21'e kıvanda da 125'den 130 min katrafıdır.
1: Ben bu tazı aşıyorum.
2: Konyacı tarafta yollaş bunlar avanken deydi Abdü.
1: O kişinin ögüneydi yapacağı. Bilim mehkeme alıp ögünüp kıran. Pul teli. Şo kin yaltı qalğan. Səbəbin dəpəsən teliqib qaldı sizə. Oğluq biz dərs sözdə məlumdur ha. Məsələn, davamlıqda misal qılıb dərs sözləyirik o məsələn. Bir günə Roşangül miyəyə verib bunda-bunda qıbdı ki, Roşangüldən bunda-bunda qança nimis var deyəndək çox. Oy, keş, kiçə mənim ismim deyə bilməsin. Misal qılıb sözləyirik onda. Kinə o. Birinci günü badım, ikinci günü badım, 3-4-cü gün verib bilm. Vay, mənə mənim ismimdən deyə keş kiçə. Abdikerim lan ne mi? Abdalam lan da bakmam size de. Şunu ona bağmadım mı?
2: Ay tak. Şunu
0: yıllar önce kulağında da biriz 25'ten biriz 30 gün kadar atırabıdım.
1: Ya bu da öyle bir fırsat takıydı. Yağ da aldı hep adam ne?
0: Şuna o an için de daha çok sinsi bir tek kibette 35 gün kadar atırabıdım.
2: Makul buldu.
0: Şuna o yüzden ki cihazla da 55 gün kadar atırabıdım. Şuna yıllar önce lensen cihazla da 90-95 gün kadar atırabıdım.
2: Makul. 90'dan 95 bin koyu atırabıdı.
1: Onda mavo bir Prado'dan bir sıvakken 2016'ninki Prado'daydı. 2016'ninki Prado 2 diyetlik kecimal iken. 2016'ninki İki diyetlilik Prado dedi.
2: Anda ma Ubul Kasım ka ma Tursuncan'ın numarını sorabdı ki. Evet koyduk cümü. A program ahırlaşkanı hazır telefon alamaydı ki. Yani bir 15-20 minut dinkin andan bir telefon kısanız bulu da akşaydı cümü.
1: 19'unki cümvi maşından bir sıvakya. 20
2: o yerçi taraf yolla şunun da ravandaydı. Hazır ma davan beyluğdu yanıl tosluş bakken o dostlar. Kandayken diken çağda. Ma içilsi de bir
1: içi. 19'ninki pakız ma cümvi maşından bir sıvakken he. Maşını bir bağla pekem bu sadeydi. Onda yine 23'ninki Yunivi'den bir sıva. Ma maşını seyredip etmedi. Makul. 2023'ninki Çangan'ninki Yunivi maşından bir sıvakken. Bu maşını yollap koyduk. Ondan azıcık elan bakar uşağınızın anlayı değil.
4: Bir buyruk bilanla teatr körüşünü, öyünüzün bexatarlık ahvalını her vakit körüp duruşunu oylamsız. Teyi akıl ekranı güzel oyla akıdaki bağırlık arzu oyunuzu kandır alaydı. Telegraf şirketinin ticaret sallarını verip, teyi akıl ekranı kesbini becerip, turumuz sıptımızda östürüm.
5: Bir buyruk bilanla teatr körüşünü, öyünüzün bexatarlık ahvalını her vakit körüp duruşunu oylamsız. Tiyanyi aql ekrani güzel oila haqidagi barliq arzuyingizni qondiralaydi. Telegraf shirkatining tijorat sonlarga berib, Tiyanyi aql ekrani kasbini bejirib, turmush sifatingizni o'stiring.

0: ਮੈਂ ਸ਼ੋਪਰ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਜਨਮ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਦੇਖਦਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਖੀਨ ਮਤਾ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਖੀਨ ਖੀਨਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਖਰ ਦਾ ਵਸਤ ਦਾ ਸੁਣੋ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਖੀਨਾ ਪੁੱਛਾ ਖੀਨਾ ਪੁੱਛੇ ਪੁਆ ਜੀ ਨੂੰ ਆਤਾ ਅੱਖਰ ਦਾ ਵਸਤ ਦਾ ਮਤਾ ਜਾਂ ਮੈਨੇ ਖੀਨਿਆ ਮਨ ਕੇ ਦਿਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚੋਗਰ ਕੋ ਕੋ
1: ਯਾ ਖਤਾ
2: мәнче мәнче болмайды әмді не
1: мәнче мәнче мұап қарамамысыңыз болмайды онда жек кеспейсіңіз мау нұрғын ұзын автомобиль айдыға бақтыда әгешін бір қысым кеселіклеп адыңа дәстәпте білінбейді азазын бір тұсса андын бешедім қинап ақырдым қинап аштақ болды аштақ болды ашып қолды шымылден мұап арам елеш мұап ішлеш вән мұап арам елешқа әдіқат қылыш İntayım mıyım?
2: Hem de hazırlı bir kıyınmazsınız. Mavuşurcan digendikten bazı bir salametlik dikkat kılığına ya dikkat kılmışsınız. Hazır uşak çüşek bunda bir asas kişisellik ağırıklan tipi alsanız kıyın yeni kıyınlıp kalıgan şey kaldı.
1: Eğitim o bek mıyım karan. Eğitim o bek mıyım. Lekin bugün bek bekerek mıyım bence. Kağın özü bütsün şuna mı ya?
2: O digen ağız mı doğru?
1: Eğitim o mıyım deyimiz. Eğitim bek mıyım.
2: Salametlik dikkat kılığına yakışı.
1: Bugün mü bek mıyım cuma hazır.
2: Ay ben bir 70-80 kırken mandavu gitemem, mandavu gitemem de hazır hem bütün ucuğunu hazırlan. Onda özünüzü bak kıyınım etken bilen, yiyip içip çarçap kıyan bilen, kıyın tazı vakıttı. Bombaydı.
1: Yaş vaktinizde hazır kılmış, kuşmak durumunuzda, bağ vakti de seyli sayahat kıldığı bulduğumuş, ballarını ikimiş hazır kılmış, olmak küçük vakittirdi deymez. Şunda mı? Bir aile kişileri. Bak, bağdaki yerler gibi yerip, tokudaki yerler durup, işlikdeki yerler işlep, ormağdaki yerler aramayıp da kıbabdı.
2: Ancım ucum şu işte bir vaktanlarda hem de bir imkaniyetler bu sabır güzel. Eslimilen kaldırıp koyuşum pek mühim ki acaba. Mesela
1: şu?
2: Uyalayık bir yer uçurcan diken de hem de o nokul bir dal yürüyemez. Bir aile kişiler bir köngüllük bir yapar. Oynayıp gelişen uzun adam bir hayatı gılgı. Uş güzel eslimilen hem ki kanda oldu kendi insanı soruşurcan. Yaşık çoğunluğa vakitte o adam bedenine nispeten bir gılgı vitamin.
1: Ay kuru kekmeyin. Geyde faydası buldu diken karan. Geyde ki çüp yattınız mı?
2: He aşına oldu diken. Şu yaş çoğunluğunda uyulsa güzel eslenen uyulsa adamın hayatı küçükü tuğlu diken de
1: bir gey arlaştırmaya gek baksın bulmam da
2: herkes sel karmalı. Güzel eslemelerden küçük herkes sel karmalı.
1: Bir gey arlaştırmaya gek lan bunu diken. Bütün de emin gey bağlı oldu kendisi siz bu.
2: O adam benim gey ondan mühim bir tursa.
1: Onun kısmı gey payda oldu bunun kısmı gey payda oldu deyip gey arlaştırıyor öyle.
2: Dopamin de yapıp da.
1: Balıklığına dopaminiz bile geyiniz ne?
3: Salam Recep Tepe, salam yasaklar. Hazır mı lan cuma? Mağabı Tavan Beylu. Şimdi flu karat manga yürümüş. Maşin sayan karat manga yürümüş. Ben Ford CX'lerinden aldı diki. Kızıcı Rehman Osman'ı soruştum. Bakken de bir avtobüs ötüktü. Şehirden avtobüsünün özeti yolu pekala kaldı ya. Kızıcı Rehman Osman'ı ya başka mı onu bilenmeye kaldık.
1: Abla.
3: Hazır aşağı iş yüzlerdi. Ne olmuş yerde?
2: Makul. Aşağıda mangan sel dikkat kılanlar dostlar manı biz bir
1: makul. Var zepenim ben adı yetkizmiş şu.
3: Hocaya yaşım ağabeyi gör yaşım. Ben yolu kadarıya geçiz. Ben zannım şimdi yaşım sen geç yolları ben geç. Ben sen görsünüz oturttuk bak. Ben onu anlatma. Eysa mangan mersizim ağabeyi.
1: Dedi.
2: Siz hayat kılmam siz bayağı kalmadım şunda işte. Demasanız olmamdı da git pardım.
1: Ben bambağın emniyette.
2: Nurgun dostlar demezseniz olmam doğru. Şengül pek işlep git parça. Soşurcan kaçarlı karşı korulu bir yer oldukken. Siz demezseniz olmam da. Azırak aram bilen de. Ben şunu küçük talepler mine annemdi. Ben bu şüphe hep işlep etkendikken.
1: Kumul kuvakçı mazdur. İşki yolunu tört yol kılıp. Tört yolunu sekiz yol kılıp. Ondan kıpaydık bir kesiniz bol demek vaktinizde.
2: Balım barım değil mi? Bu
3: şüphe etkendikken. Lanayı bırdı. Ben sattı 50-55 adı.
1: İmkanınız olur lan, kere gitiyip hemen.
3: Bu var, gönüştünüz ki lanayı bırdı, ben çatı 50-50 kaşını kadar aldım. Şükümü atlatmak için işte, kol patlatta 10 bin kadar aldım. Şükümü yürümüştün ki, çana yeni yedette 60-60 70 bin kadar aldım. Şükümü atlatmak için, cümle yedette 40-45 bin kadar aldım. Şükümü onlatın için, stüdyette bağlıdakta 40-45 bin kadar aldım. Şükümü 15-ci, oca kubiyette 45-50 bin kadar aldım.
1: 45-50 kişi ya, makul.
2: Makul buldu, rahmet. Qadirlik dostlar, programımızda yana namı kulaqdan kulaqı yetken pulunuz neticeydiğen Esil Abdul, Mulligren Abdullar'da mı tavsiye var? Әмді программымызы қолыға ұрыланымы, талапқа ұрылан бір детайл өшіржан, ә?
1: Мақылы, мақылы.
2: Үрім шәрі Шенхуа жаңау бұйылғы жадашқан шақсат еғіз бойшқан бұл аториясы алай талап қылған, яны маңызы көтшен, ә? Алай талап қылған. Оның

0: Tıttıklarını baz alsağan Tırıt Kalkırası Ulçek şirketimi alayda talep kıldı. Hem de muşu nam kulaktan kulağa yetken pulunuz netice edigen İsel Abdul, Mulligir'in Abdullarının kanda bir tavsiye bağı digen çağda hem de aile de şil çıkı maskeliğe yaptım o bulla. Adeta aldı çak söyleydigen, arka çak söyleydigen, töy çak söyleydigen deyip ayrıldı uşurcan şuna koyup.
1: Şunda
0: hem de şehirci de edişken siz çak hoy sıkıldık yaptım o buluna talısak en muhabbık.
1: Yizip de yakıp şimdi bir depiyonu asız.
0: Bunda iş. Bazardaki hem de men dep bireyi bu şu can dep birişini iyirindi. Bazardaki mutlak köp sandıki şehir içi deydiş ki maskeli kaptım o bulanı oldu çak söyleydi. Öyle misiniz? Bir yürüyüş motor, sürat, özgür sandığı katırlık hareketlendirmiş küş sapçasları yaptım o bulanı ki oldu kısmı kurulaştırılıp oldu çakını bir vasit hareketlendirdi. Bu bir yürüyüş kurumundan layiyenliş ıxçam. Hem arka çak söyleydi kaptım o bulanı tipi ihtiyacı boğan hareket uzatış okuyayım. Merkezi hareket uzatış kurulmasını ticap kılıp hem avtomobilinin yasaş tenerkini töveltirken hem avtomobilinin arka ritinin tutkuyduğun boşluğu arka yük tak sandıkının boşluğunu ilgilemek teyhimi tekşif olan ulduruş ve nesil saklaş boşluğunu şekillendirgen bulup aile ilişkin tayin maskildi. Şehirlerdeki katlaş kıstançılıkla tüven süreti kozgalığında iğrılık oldu çakı merkezleşip yani kamallaş küçük küçüyüp çak kuruk ayılınıp teyilip gitiş ehvalı asasen görülmeydi. Adette kızıl çırakta saklaş kıskı musabeti kozgılış ve tohtitişi teyhimi mukum oldu. Şundakla hareket uzdiş serpiyatı teyhimi az. Yıkılgı mayeti ceşçalıkı gevdilik bulup kündülük katlaş tenerkini ünümlük tövelletip kıskı musabeti katlaş katarlık şehir içinde yürüyüş ihtiyacını kandırdı. İxcam tipki pick-up, aileler dişiltişki maskeladığan oturu tipki pick-up'larda asaslıqı bu kurulma ba. Eksice arkaçak söyleydiğin optomobillerinin hareket uzatış kurulması mürekkep, optomobil içinde çok çiyip çıkan urun ba. Tenerik yokur bulup, heşemetlik pick-up asaslıqı müşü kontrollük ehmiyet berdiğin beyg optomobilsi mağın optomobil tiplerine teximi köp işiltildi. Hem de töçak söyleydiğin sisteminin tenerik yokuri, hareket uzatış ve serpiyat, may serpiyat yokuri köpünce SUV ya ki müşü kar yamgur yağıdığın teyilgak yol yüzüki yürüşkü maskeledigin optomobil tiplerine sepleyin. Hem de işki boşluğu, may serpiyatı, tenerik, şehir, yol ahvalının maslışçalığının ibaret köp kıl amıllarını uğurlaştırganda, umumlaştırganda, ailelerde şiltişke, aldıcak söyre sistemi sepleyin optomobillerini hem de aldın oylaysak, yeterlik, yeterlik.
1: Oldu. Ablız cevap sorunuz.
2: Sorun bir izi tepki yapsın. Saşa bu da sarı esnesine. Ekleyemi kurucu bir izi çıkıyor. Üst skuat etler. Cilizde bir güzülüğün tarzı yok oldu. O ne çıktı kılı derdi.
1: Kurucu dedi ki sekine alıp topturun. Ha bizim bir. Ekleyem bir imkaz kıp koygan şu ne. Makul.
0: Soya etki çıksanız ne mağaş gelsiz de. İş ne mi?
1: Kimga ağaç geldiğiniz burada mı?
0: Kaplan sayıya çıkıp kalsanız alınmışlar, niye ağaç geldiniz deydi?
1: Burma önce dert esir etip gelemek.
0: Eğirip çarçap da ha?
1: Eğirip çarçaş.
0: Oynap çarçapla.
1: Uff, tep bandak.
3: Şimdi 19 kimden işte çıkıyor, çıkıyor, çıkıyor, kanunluk yüzü var da 50 gün, 55 gün katıra buna.
0: Dursun canım, ustam. Gördünüz mü? Hiç ne mi dikkat kılmaydıgan bir işlağı anca zen sağmaydıgan Tursuncan ustam çıkıda iyi bilip durmu dek.
1: Kondak olup bu üçüncü olacak adamın köyünün luftu ağan ses. Tursuncan ustam.
3: Şuna zikrimiş kimişken lahiye bırdı ben çatta 50-55 milyon atırabıdım.
1: Kondak olup işte kıl olduk ya.
3: Şuna atakını kişişke kol patlakta 10 milyon atırabıdım.
1: Ya makul.
3: Şuna zikrimişken ki daha yeni yedette 60-70 milyon atırabıdım. Şuna 19'ınki cümleyi yaptı 40'tan 45 milyon katramdı. Şuna 16'ınki stüdyatta dağda yaptı böyle 40'tan böyle 45 milyon katramdı. Şuna 15'ınki oji çubek yaptı 45'tan 50 milyon katramdı.
1: Buldum akıl, rahmet. Hem de maa kağa maşallahını bir vas telefon kılıp bağlasın ma.
0: Dabaza yönelişi yan polistansı karab kitu atmen. Yolla ravan karşı tarafta maşallahcık. Dep ma. Minci uçunda uçur yolla aptıcı mı?
1: Buldu.
0: Oy minci. Rahmet, rahmet. Bu arada kendimi görüyorum. Sanki teyli deydi.
1: Kaplan.
3: Aşıklar üşengir maçı kalıkta gelin maçı. Yana pavaştan sıkarak manga yemiş rava kere.
1: Makul kaplan rahmet.
0: Ondan sonra.
1: Programımızda akıllaştırmız. Programı riyasetçileri. Roşengül Bastulen.
0: Boşurcan Hızır.
1: Evet Cemuhayrer. Fatih Gülmeymet.
0: Hayır hoş dostlar.
1: Hayır hoş.

0: Beijing vakti saat 13.
1: Yıllar azdı bize bırak.
2: Bana başlandı.
3: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Hamra programımız.
4: Bu programını Ürümçi Dönkörük Fokus Sıklaşmayları Mulazımet Orni Alayda talep kılgan. Abdullah'nın yeni süpet terisi bugün ACGA C2, C3, C5, C6 ölçümü dişlengen Fokus Sıklaşmayları. Her kıl yukur önümlük muhit asıraç hem devletinin altın derizi gaz çıkırış ölçümündeki abdumobilgı işin çıkmaz geliyordu. Amarak abdumobilinizde abdultallığında Fokus markasına alayda katılın. Fokus Sıklaşmayları.
5: Yollarınızda biz emrah.

0: 1-2-3-4 yollarımız rava.
1: Yollarımızda biz hemra programımızı.

0: Dostlarımız bugün düşenbe bu gitti. Bana şen bir şen aram günü onla. Köngüllük öttüm o ticaret onla. Köngüllük ödek bulu otam da dostlar. Şopur ustamla, ticaretçi dostlar. Öyle de demeli otkan dostlar.
1: Onda sağlıkçı dostlar. Kaysi yollarda kedi var sizler yollarına ayıkvalır kanda. Kalbette hem de aldı bilen yolu uçurları birimiz. Sizlerin teklif kılımız. Kaysi yollarda kedi varken bu sanla tosulgan yol bilek hırız uçur ve sanla ihtiyacı dostlarımız paydalansın. Onun başka katnaş kaysi soruyduğun sualım.
0: Ve işin uçurunlarını kaldırıp koysanla çoğu programına anlaş kolaysız olup kaldı. Hazır şoförlük. Ne? Şoförlük mektep tutun.
1: Anlamaptı da abay
0: kaplarımızı. Anlamadınız mı? Ben bir ötlenmeyiz size.
1: Bu gep ne yazmayalı sizge? Bulak peşi kutusu doktor khanın aldığı maşilla köp karıştı pıravan dedi şokranın uçuru ya. Yakış tuğdu oğluma da Abdırış tependim toyun kırpıyağına kandarak tuğamız. Toyun kırına.
0: Hoşçakalın uçurla karapaksak şokran bulak peşi. Longçancı doktor khanın aldığı maşin köp yolları var dedi.
1: Siz tamak yemsiz, yememsiz de Abdurrahman son küçük akımız.
0: Kim ne?
1: Mini.
0: Siz mi ne? Tamak yeydi.
1: Aşına yemsiz diyen gap mı ya bu?
0: Etigen de bir tane tuğum. Üçte asasen yemeydi.
1: Biz de konaktan.
0: Ya yemeysiz o da. Üçkanı kırk kitiz programın üçkanı kırk kitiz. Bir de bir getip alırsınız. Enden üçtenki hizmet katlaşıp keşti bıraklam verip.
1: Keşte yedirdim.
0: Azırak mı? Yedaliyim ben digendek bir tane çöptüm iş. Varığı yögep iş. İşke arı yögep yüytüdü bu oldu. Tükür
1: işin oğlan.
0: Bir günlük tamam.
1: Abdurim efendim.
2: O dediğin sevri. Ahmetçen Şimali yolu. Fatih'in kızı kırağından Bağışın yolu. Elimi kırağım aldım yolları var.
1: Ma Ömer ablet kazarak yak bir ha.
0: Nimde?
1: Kandarak bu hangi de. Kandarak bir. Mda bir. Bakt işçidim o. Ya eh. Miş boyuttak şuga baktım. Yakışka dakika kalmadı o kandadı sizce.
0: Özde baksın ha?
1: Özde baksın mı?
0: Evet, hem de.
1: Kaplan.
3: Konca adıcama yana bağıştan sınmış körük mü? Cicadan körük ötke yazla. Şehirde karatmanın işleme için çok çöpte. Çöpte ve çöpte kusur.
1: Evet.
0: Dikkat kımayla dostlar.
1: Nemiş kısı kışkandı o. Dikkat kımaptıken mi? Samırsınız yüzünüz yıl çıkıdıken o muhabbet şunasıydı.
0: Başta mı?
1: Ne kalapıkınla çoğum. Ben bir ürlüp korak etkinim kızı. Hazır taksi aydımayı atma, şunun sizlere bek uçur bir yere atma da iyi bu atış. Hey taksi aydımısınız mı? Radyo anlısınız, buluda, telefonda radyo ba, maşınınızda radyo ba. Yine uçurlar karayımız ha. Mr. Yi, am dedim. Aşına yemeyi ama adımız bek uçuk pulu cevap da dedim.
0: Zaten pulu bek çık şu
1: an. Tüzük tamak yemeyiz çukum bu. Ay adam şunu da
0: pek pulu. Kalite cildi adam tamak yemeyiz mi çukum pulu kalite cildi o.
1: Bunda işlev ama asli acaba bu mekem ne?
0: Hazır Abdunum Raylık Meteoroloji Stansı bizge bir uçur yıllar da 12 39 minut ötken çağda ama yukur temperatürden aplesin rağlı genin çınsı ha. Kızgış seyrektem de o. Aplesin rağlı signalını bu şu Kavun hınsa yüzünge götürüp durdu. Bu kızlarınlık ögahlandır signalı götürüp durdu. Ne mi kedi sana? Sık. Bugün kündüzden başlayıp 6. günü kündüz geçerdi. 8. yana 6. günü geçerdi. 3 gün Bayonğulun oblasti, Turpan şehri, Kumul şehri katarlık çaylardı. Yukur temperaturlu havarayı gördük. Yine 40 Celsius gradusunu aşıdığan yukur temperaturlu havarayını kütü olduk. Bugünden başlayıp. Yani Bayonğulun'un Cenubi, Turpan şehri, Kumul şehri katarlık Ceylan'ın kısmı rayılır diyene 45 Celsius gradüsünü aşırken yeni bir kısım rayılarda 50 Celsius gradüsünün yukura var ayını kütü olduken biz şuna işlep çıkırış, katnaş, sayahat, bir hatarlıkke alaydı dikkat kılaylı.

0: үгіт кеп дегендегі әлгі автомобил айдаш жәргендімі достарымыз бейхаттарлык алай диққат қылшыңнан әскертіміз
1: Yine uçurlağdağımı karayımız Hongshan köçüsü ravan neydi Abdülem?
0: Atışta merhaba yolla şunda ravan ke rahmet.
1: Dunkhan sıçan kızıl işil çırakta maşın köpçe deydi yüccelin iyiye.
0: Abdülem.
2: Buraya yakını tut vodunu yolu kayabey. Dunkhan garibi yol ya. Mayanlarla yol yolsun. Kayşamı yolu kayabey. Yolları var.
0: Doldu rahmet. Kaplan.
3: Kamze adıcama yana bağıştan sınmış köyükmen cücaban köyük ötçe yazla. Kersi kırıkmanın işte işlemesini kapçakta.
0: Bulak peşi kutsi doktorhanda, doktorhanı aldı maşıyla bek köyüp deydi ha?
1: Rızvan Gül ama yakışta maknağın beni yuvaldığınız bizi kartıp koyup deydim. Şu yigeş deppedim ko temini. Temini deppedim ko.
0: Kep yanla zilemi adam. Abdurim efendim.
2: Buraya yakını tut vodunu yolu kayabey. Şulkan garibi yol ya. Mayanlarla yol yolsun. Kayşamı yolu kayabey. Yolları var.
1: Ali mali yolu kayabeyiniz mi? Tencinli o sucu yolu yakız bektoslup kete deydi ko.
0: Dunkhan şan taraf kızıl çırak sahiplik maşalı biraz köp deydi bana bir keçer rahmet. Nur.
4: Salam rehbetler, salam brezir. Dur, Adıcan.
0: Kunduz Ay.
4: Kunduz Ay.
0: Yaşımsız.
4: Adıcan Üstüm, ben benim paralım A2 travisi.
1: Ha.
4: Ben bu yıl nak, bak işte kirdim mi? Kirdim. İlk açtım. Bunu
0: Ma vakit doğru, ma ilan bilen doğru ki kaldı, sel durup anlayla kaydedin ha?
5: Tianshan rayonu Çoğbazar etrafıga jaylaşkan Doğumandaki yeni üyla setilişki başladı. 88 kvadrat metreden 126 kvadrat metregiçe üyla ba. Günlük sovgat kılınıdı. Sovgat kılındığan kölümü köp boğanda 40 kvadrat metre keledi. Yoldun üstünüzde başlangıç toluksuz otur mektepa. Çoğbazar işkin doktor kanı bilen boğan aralıkı 10 minut. Kızık liniye telefonu 0991-613-9999. Yeni üyünü aldın setiş icazat numarı 202-66-50-10-20-02-87.
6: Yer belgesi orundan öy setiliş cemiyetinin şerbi. Bir heri şer nurgun pulu yaraydıgan Xalqara Çoğbazar yenirge Tianshan restisi de 514 yürü şaşametlik turalğının faaliyet orundan kölümü 2300 kvadrat metr kilidi. Turaqlıq temperaturlıq su ızışkili de azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çiniqiş üyde terlik de çiniqsınız. Siyafet salıda dost bıraydarlarınızı kütü olsanız buludu. Tianshan'daki katlı cemiyetinin əşametlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolgan Pəvkulada 5. evlat öyle ba. 3 yataqlıq öyünü 4 yataqlıq kılıp işit əleksiz. Paydınış nisbiti yok. Hepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çoğbazar Öycay Çekşirik'ten yeni öğünü aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-10-16. Bir geriş yer mu köpülge yaraydıgan Ürümçi Lomchen Kutsiriki Tianshan 1. numarlık turalgısı tabiyeti boysunu 10 milyondan artık mablağ sinini berpa kılıngan Ali derecelik bağbaranlık mahal Versal Sarayının mənzirsidin örnek ilingan Tianshan 1. numarlık turalgısiriki Otur hal egiz qabert binalarda Hem ailinin küllikki 270 gradosluq aylanlı körüş dairesi ba Derizinizde assınızla Tianshan bağ orman mənzirsini köreleksiz Hem adam intildiğan Esil Oltrak rayondan Öy setiliş Könlünüzde gerek iştir Kızıq liniye telefon numarı 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Şincan Yöğal Öycay Çekşirkti'nin yeni öğünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125
5: Anla batkınınla 177-4 Katnaş Sənət Radyosu'dan Beybasta anı kalıbatkan Yollarınızdı biz Emrah programımız Yollarınızdı biz Emrah programımız
1: Yollarınızda
0: Biz Emrah
1: Biz Emrah Biz Emrah

0: A Duzan, tam benim paralım ağaç kiralısı. Ben bu yıl 68 kredi mi ne kredi?
1: 68.
0: 68. Ben bunu Ben dediğim daha bir derttir. Kıldığa işler var mı ya paralımın da derisi işler var mı? Kıldığa işler var mı ya ben İstanbul'da bir fikrimi tapşırıp anladım.
2: Hoş, mada kılımız kırağı ka. Hazır aşık pırağınız var 60 yaş kıt oldunuz ya. Şu Kuna Ministerliğinin 172. permanı bu içe. Şükümen 25. yıldan başlayıp yol koyuldu. Bulutudun başlayıp. Aşık pırağınız var 60 yaş kıtırdınız. Yani normal işletseniz buldu. Bu ne hazır? 63 yaş kıça sürüp edi. 60 yaştan 63 yaş kıça normal aşık pırağını ediseniz buludu. Yeni şu aşkı çüşüdüğün şu jük avtomobilleri normal aydısınız buldu. Lekin her jili bir kettim tijen tapşırsız.
1: Selametlik tekşürüş.
2: Selametlik tekşürüş. Tijen kılısız. Her jili bir kettim tijen kılıp çıkan soğuk apırıp tapşırsız. Yani kendi 63 yaş toşkandım başlap. 63 yaş toşkandım başlap. Şu eğer tıpkı şu jük avtomobilleri yani A işki pırağı çürüdüğün jük avtomobillerini heydiseniz bulmaydı. 63 yaştan başlayıp he? 63 yaştan başlayıp enden Sibir pırağı çürümüz bunu. Ya Sibir'e ya Sibir'e gendek Sibir'e çürüvesek buludu. 63 yaştan başlayıp. Uçakta aşkı küştün kalıdı. Çürüp heydeyimiz. Yani kendi heydeş bilen birge yine jildi salametlik tek şu tışkılayıp heydeyimiz.
1: Ticaret demek karakterlik avtomobil mi diyemeydi, kullanmaydı.
2: Edemeydi. Hani kendin şu jük avtomobilleri ticaret karakterlik avtomobillerini şu 63 yaş kıçayı diyeleyiz. Demek siz az 60 yaş kırken bolsanız yine 3 yıl diyeleyiz diyen gibi. Yani 63 yaştan mı başlayıp? Hani kendin toktayız. Sibir güçürümüz bravo. Ulan da?
1: Maşinamın çakığı mıh kırken de kılıdı mı? Bir çaktın tak tak tak tak tak avaz çıkıp atı tep şakırcan. Vakti de yolunu uzatmayı, vakti de karap yakıp el kılın hem de yolu kıp kalman.
2: Olcudur radyo çıkmayı da aydın geçti eder. Sizden radyonuz bozulup kaldı mı ya? Ben ma...
1: Olcudur ki
2: Allah vatıdı, olcudur ki valla. Abdurrahim kam uçurup yürü vatıdı. Abdurrahman kam Allah uçurup yürü patlaştı. Siz ya başkası tanışı oldunuz mu? Aydın geçti eder. Demiş şu an.
1: Kaplan. Dünkü sen taraflarda maşilla selpel köpteydi, rahmet. Mahmutcan.
3: Yıllar evvel koşuyordu işte.
1: Oldu. Parlak kuyaş. Dostlar, iltimas kişiler küçük, yine iltimas uçurunlar süzük rek, paket uçuk birinler çoğu.
2: Üllük, üllük ya.
1: Biz mişeyde anlasak mı? Biz şunda şovkun tutuk anlamadı. Radyodun sizler tekim uçuk anlayamayızlar eğer sırt top kasanlar. Süzük pesanlar.
2: Yol uçuru, say yolu, koşumcu yoldun, Cuni Doktor Hans'a karab manga yolunu şüttü bek tosulup gitti, maşım köpteydi.
1: Ali Şen yolu şunda ravandaydı, Abdülüm ablamet, rahmet. Ömer ablet geldi sizge. Hoş, Abdü Kerem efendim.
4: Konuda Abdülhan Çarptay'la bir boyunlu yolu ravan.
1: Runhı Şimal yolu şunda ravandaydı, Şakırcan rahmet.
2: Rahmet.
1: Bir meslettim batayım, maşını sokulup gitip, sokuşup gitip, karşı tarafının maşinesi, taksi, bütün mesuliyet mende, taksinin günlük buldum başka, bir kitip beygen buldum başka, yani özünün tapavutunu müdöleyimiz mi? Şu kündülük vazifesini tüylüsünüz, şu amme nesil bir ortak buldum.
2: Buldu.
1: Kündülük vazifesi 200, 238 koyma.
2: 238 koyma. Şu ya doğru değil mi ne?
1: 235 koyma aşına rakı.
2: Ömer ablet deydi, hey riyasetçili. Boytakçılık mı? Yakşıken tok. Lekin toy kıgandın kiyin ki bekt toyuksi, tekı mı yakşıken? Ben ayalım bile şunda yakşı, inak, romantik ütüvatımız. Ayalım bile işkimiz muhabbetleşip toy kılmak aşka. Kılmak aşkı mı? bir öydü bolsaq mı, xuddi muhabbetleşip atqandek, şunçilik yeni his tuyguda, romantik tuyguda ötüp atıman. Çünkü biz ayalım bilen 10 gün içinde tunuşupla şu jarayanda çaqmaq tezligide toy qılgandık. Şuna hazır muhabbetleşip atqanda ötüp atımız. Şunçilik xoşal, şunçilik şirin. O tuyga mendil ba, siler diyorum. Ah, çakmak tezliği de kagan toy. Muşunçilik şiirin bulamdı romantik muhabbet. Ah, men ki ablat oğlu Ömer Candın silerge muhabbetlik salam. De, şunçilik çıraylık geblerini izbevedik de bu.
1: Bekti teşhiri tip çıktı mı abalın he? Karana ufçurlarının başkası yazdığım bu. Onun aldığı da pasıp ufçur yazdı. Kalkışaydı. Hongsan tak kargım yok. Hongsan luğu kargım yok. Yakış yoktu. Baldır bir şeyiniz onşaydıgan balı iken siz.
2: Şunu deyim abi. Hem de ilgi unutup gettiniz mi ya?
1: İlgi ne? İstik saman uydukları radyonu atkan bolsa.
2: Unutayım mı? Unutup gettiğe okşaysın. Ma isi yattınız. Ma şirin tuyguğunuzda. Unutup ketken okşaysız emse kızıl takı hazır kokmay çıksız go deyme kızıl tak tarapta ösünüz mü komşallık berip qalsınız mı
1: tutup ha tırjam turdu da hazır
2: ışkında bir aram buluşu yok aqça ne unutyamdınız mı ya şey siyatınızga unutuş namlık başlama nasıl uzun olsun sonuz
3: sen zimistan kılgan kalbinde Men baharni chini yalmedim

0: kendin beri.
1: Müzik ile çatık yok mu arada şu an?
0: Her gün sabir, her günü kütüş. Bu hicranga kaldım çidalmay. Berbat buldu her şirin
1: çürüş. Evci.
0: Ben bilmem, gelmeysen hem de barılmay ben. Ben bu hem takım.
2: Yürüyüsüz bana, Ömer abla bana.
1: Aslında kılıç bücüm yiyen size. He?
2: Esta.
1: Evet da bak. Hoşçakalın. Ha yar bolsun sizge. Turmuşunuz köngüllük. Mana şunda şirin tuyğun devamlı devamlaştırırsınız. Şirali dedi. Ey Ömercan sizdek ayalınızın etti ve şirsini emdi bilirsizdek. Aldırap hoşup gitme. Yeni bir iş kişildin ki ölsün. Ömercan de radyoda görüşüp kalamız mı ki?
2: Ma Şirali çidemez. Birinci derecek içit koy ba Şirali. Mister.
1: Bugün aslında yapka yamguylaydı.
2: Benim dedim ne bilmeydi.
1: Derdim nedir? Derdim ne bilmeydi o.
2: Bahtiyar.
3: Kalitere bu kirli bilemez. Bizim kıyıp toktakan bir kere yüzü kıyıp kapırgan tülümde başı. Doğru kesen koyda türüyle küçülerini koyayım. Bize Allah sıfattı.
2: Hem de onu kilisi buludu, 350 koyduğunu hesaplaptı dediniz mi? Bakhtiyar, kilisanlı buludu, karşı tarafıyla değişip, şu anda?
1: Vazif pulunu bir, mukum vazif pulunu sürüştü kılığına çıplık ya. Vazif pulunu beğendin ki, ne bu? Kağan pulunu değişsanlı buludu hem de kilisip, şu. O ağızdan çıkan ben bir günlük 500 koy taptım, 500 koy yürüseydi sunmaydı o. Şu vazif pulunu bir yap. Kağan ne kilişi varsanlı buludu. Kilişemirsanlar sot koyarıp kiliştirip koysu buludu. Azizem deydi o, Azizem hanım, kızım Azize'ye Lencu Daşio'nun akbarat kesmedin çakırık geldi. Muş koşallıkımda embehirleydip mukapatlık kep sözlerine ağlığım kepti. Mübarek olsun.
2: Mübarek olsun.
1: Kızınız Azize bana akbarat kesmedin kubul kılınıptı Lencu Daşio'nun. Mübarek olsun.
2: Kesip taşkemiz bana.
1: Yakşı uqup bana bizden sepki katnışıp, yakşı bir akbarat.
2: Adımı ya?
1: Adımı bulup devletimizden akbarat kesip gibi bir tüp koşsun. Mübarek bolsun.
2: Okuşların neticilik bolsun ha?
1: Doğru.
2: Bunun da uşuk mukapat yoktu azizem. Yakış dilek diye en çok mukapat.
1: Mukapat hem siz mukapat lan kızınız ne?
2: Özal.
4: Adıcım şu da kız şaşırmırdım ya. Dabazar geldim. Dabazan aldım o aklımda gitti. Dabazadım ben kaldırmış o. Aydın
2: boğul
4: geldim,
2: maya trafalı
1: olarak. Buldu rahmet. Buldu da rahmet sizge. Aydın keşlerde anan buraya gibi bakan lapaklı. Aynen.
4: Dağılanlar ertesine yaksın olarak. Martıda mı uzunin gibi. Yağın yapalım da. Bir üst giriş çıkıdı. Şimdi. Azizem balansı.
1: Koş. Cizle.
4: Kumduza yaksın mı? Tak tak kumduza mı uzunin martıda. Şimdi bir tomalarım içi. Kaçan fıtırende.
2: Neymiş oğanda?
1: Abdurimka radyo çıkmadım da.
2: Abdurrahman Somiş Ayka siz bir gelip Ayka yayı.
4: Kumzaya da Adıcan kameraf yapsın ha. Yapsın ha. Cülanın aldı ya. Dukudun mu de kapketti bana.
2: Cülanın aldı ya. Bek tosuldu şuna ama. Aman gül diyen nakşına anlayıldı. Aman gül layısınız ki kaptı da. Nur Ali.
5: Masaylarına mağlık gözüne destırınla. Bilimlerde kutsakın destırınla. Fakat kutsan ben masada kırıldı. Başını kongat beş anlık balla kırıldı.
2: Nimde pırınla değil mi?
1: Biz nakşı neyi tuat kalkışıyordu. Hoş yine uçurlar dağımlı karaymaz. Ömer Can nimi deydi unutup gittim. Adılca hazır kokmayı çıkayım kızıl takka.
2: Bek güldü.
1: Güldüydünüz de. Hem de biraz unutup kalkışıyız.
2: Dostlarımız külüp dumulak kapış kılıp. Ma bu taksi. Kaşkaya taksi numarıdık anlıkçımız.
6: Ben de yakın bir şey duvatını alacağım.
1: Koş.
6: Ben devamlılık taksiye geldim. 17 yıl oldu böyle bu geldi.
1: He.
6: Yakın trafik sanmamda onda yaksı siyasetle.
2: Radyo çıkmayordu demek ki ma.
1: Ben bu her bir uhturuş, her bir çürülgen siyasetle bütün Hı-hı. memleket uyuşu çürüldü. Bunu pekat sizden haberde buluş bulmasınız demdi. Şuna taksici dostumuzmuş da uçurlarını körüp duraylı, haberde bulup duraylı, kandak yeni siyasetle bulup atıdı, bilip duraylı. Bilgen çağda anen kendin düşünüş dairemiz keniydi. Hem şu siyaseti yakış paydalına alaymaz. Eğer udulkenmeye kalsa neymiş münasebetlik orullara vakti inkas kıl alaymaz. Ama uçurlardın bilgeçke. Bilmesek şu oturduğun gibi. Şu an taksiyer dostlarımız uçuru gelişken mayır bulaydı. Hmm. Bilimimizle aşırı ile dostlar. Tan birlikte.
2: Abdurrahman sen uçuk yakıptın.
7: Ya Abdurrahman sen çıkmaya dedi hemen kırsından bağlı. Yok racil yok.
2: Bak doyundaki kadri yemişsin de depto. Ettigenin yak davatı da hemisi çıkmedi depteydi. Biz inkas kalayla. Bugün şuna bu kalı şuna mı tünögün normal dedi tünögün o da uçuru yoktırız. Ne yapıcı?
7: Hey ağabey. Ya ben çıkan kadri misiniz? Saçma bir sizi uçak köpünün de boğuldu. Ama şimdi yaptıran da yok, hırsı yapsam da şey yapıp yapasın olduğu ne? Baş kapağı da ki, taş yok, ormayı kırılarsan da su taz kılıçlı oldu. Atarsın mı tırağı
2: Doldu Rahmet. Sayılı Şidaca Körük'nün astı, şu sayılın kesip ütüldü kaldı, sel köpüyüp kaldı. Yeğile üç grup ödem ötmek için sayılı Şidaca Körük'nün astı, sayılın kesip ütüldü kaldı. İnkas kılayla. Hani nişanla uçurayım.
8: Yaşım riyasa güzelmiş olsun, ona meclis olsun.
1: Rahmet.
8: Dayama taksiyenin gücünün kıran Pavlovcu'nun o kıran bilimde varsa onun ilgili oyun bulduğuna iş yok. Ha, dördünüzün belgelerine bir günü iş gücüm söz koydu. Başkası ölçen kurulaşını ve sana Pahagam bunun gibi bir şey olsun söz verip erkekler onda olsa. Ben sözü vereyim sana bu diyorsunuz.
2: Değilsenle kilitsenle buldu. Lekin uğruşup talışıp emez. Naydemdi. Hiç kim oylamaydı, hiç kim kalmaydı onda sürkülü başını. Hem işte bu kaldı hem de onu el kılımız ko. Tüm müttesek diyen on şu vakılı buludu ko, leken köyünümüzde ağırtmaylı. Dayven Cenubiyeli Çanlıya'nın aldı işte bakıyorluk mangan liniyede maşallah bek köpteydi. Ha şokranı uçuri rahmet.
1: Şirşçü Fayan'ın aldı bir töklük moto yıkılıp kaptı ki şuna matrep tuslup gitip vardı de Jolin Konur.
2: Aydın geçlerde iş yandık. Sizge iş yandık bolay.
1: Tatip evet.
2: Tatip evet.
9: Sizlerin bir iş gidi üçtü mene çıkma atıdı.
1: Buludu hazır inkas kılıp ettik aydın keşlerde. Buradan saklayıp durun makul mu?
2: Ösme keserlikle doktor hanının. Ösme keserliklerinin aldığı kegende yollar aban. Xerida bekçik deydi taksici dostla. Şu adın Xerida asanlı boğduk.
1: Abdurimka.
10: Bir yüz yetiştirdik, kocuğu yok evre. Karbayla mı evre, karbayı yoluyoruz, kendi yoluyoruz geldim. Yolları var, benim bir yüz yetiştirdik, tur taşıyor, tur radyosu.
1: Tur radyosu da çıkıyor YouTube'da ya maşında.
2: Yeniler geldi kaptığımı buluşmam karganda.
1: Allah alır normal.
2: Sertem Kroran aldı ki Kızılçırak tok yok, toksimi yersen kalıp kaptıp yüzüpçen kayısı orundikisi. Orunun da ha, daven tarap, davendik kim o, ya ki o, nanku taraptı kim o bunda. Yolunun ismi badu.
1: Şu he?
2: Nurali.
11: Dobrodo sa, ya
2: Kulak.
1: Hoş.
2: Ravan taksi.
11: 174 yol xavrema kelije xurujira ravan kene.
1: Maqul.
2: Mashinamning kungtiyosi buzilib qolgan tanlovchilar, tunugun Urumchidan yakanga mingishimda yakanning nerdi yaxshi o'ngshaydigan ya badu, mushtog'liq bir uchir bergan bo'lsanglar. Ha, hazır anlaş kolaysız bop kaldı. Müş vişin yolla peygen bozsanla dedi. Yeken de, yok anlayamayım dedi hazır. Ha? Yeken de maşının kongtiyosunu uşaydığa yerler bu step besanla dostlar. Telefon numaralı bile evet, evet peygen bozsanla biz yetküz kuleyim ha dostumuzga.
1: Yeken ki dostlar evet Twitter'da hazır bir demde.
2: Bir demde ha. Anında olsa ilan vakti okaptı o. Şuralarını yıngılap bir evet geç duramız dostlar. Hazır kaytikilimiz.
12: Yeah. Yer belgesi orundan öy setiliş cemetnin şerti. Bir xeyir şer nurgun pulğa yaraydığan xalqara çoğ bazar yenirge Tianshan rastisida 514 yürüş yaşamatlik turalğının faaliyet orundan kölümü 2300 kvadrat metr kilidir. Turaqlıq temperaturlıq su ızışkilide azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çiniqiş öyde terligidek çiniqsınız. Siyafet salıda dost bıraydarlarınızı kütü olsanız boludu. Tianshan'daki katlı cemetnin yaşamatlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolğan təvkulada 5-ci evlat öyle bak. 3 yataqlıq öyne 4 yataqlıq kılıp işitdəleysiz. Paydanış nisbiti yukarı. Tepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirik'tinin yeni öyne aldım seçik icazet numarı 2026-650-103-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3
13: bəmigicə isədə tutuval almaydıqan bolsa, Şincan telegrafının oquqıcılar nomırıqa almaşdırın. İğzınızğa ravan kelidu. Məktəbki tizimğa aldırğanda, savaqdaşlarınızğa dəppəgəndə əstə asan qalıdu. Özünüzgə təvə yeni nomırını işlətib, ali məktəbdiki yeni durmuşanızı başlan. San çəklik. Tezdən Şincan telegrafının ticaret sağlığı berib pecirin.

0: Ben yöre, kapı yöre olsa, kanı yöre olsa, çatım yollar mı?
1: Balı. Bulut diyen dostumuz.
2: Yaşıma böyle getirdik kız. Halkını doyun kuraya bastan bu. Sonra havran sıkıp ya bu. Böyle getirdik kız. Kulağı kutsurlarsa. Fakat başlarına kusurunu koymaydı ki. Yüzünden de üstürdü. Daim kadar verdik an. Kadar yıllar var ki. Sonra kim ulan koyduk ki. Başkanı kere koymaydı ki. Bakma ya.
3: Siz cırası mı da, yağın mı da, Bulut?
1: He, bana uççızdan uççurumuz mu koyulu batıdık o?
3: He, görüş baktık mı Bulut siz bile?
1: He, onda tatır ıqın payda ıqın mağlıvındak.
3: Hem de muşu, doğru de ki, muşu da deyiş, hem de muşu da akbarat vasıtları gepti de, bekadın bekak he. Bunu ben de oylusam, adamın bilinç dairesine ait.
1: Doğru.
3: Küçük boğan sıra, muşu da gep sözge işinip, gep sözge keyni kırıp, ergişip mesela muşun da buldu ki adam bilse ama bunda işke deyip bilgi adam ilgi çık sözlümeydi o asan sen o anlaydı nazaret kılıp anlaydı şu bilmigen boğandıkin şu bilmigellik deyen o bilim üçüncülük düşünüş dair üçüncülük boğandıkin onun için onu bunu deyip bakıdan
1: şu gepnin kıgalla şu inkaslarını yazgalla mı bırak etim bir uçur gizip bırak etim uçuru çıkmayıp bakalla emez biz her katı meskertimiz. Uçurunla çıkmaya kalsak kaydeden yığılıp. Mesela o bırak katı yollayıp yokap getirdiğin dosturumuz var. Bazenle tuğuncu katlaşıp mı tekrar talaya ilgisi bulup mukabatlarına erişip ep getirdiğinleri var. Bizden hem de neyme prensibimiz dostlar? Uçurunu biz yeni yeni yetküzümüz. O vakti ütep getken uçurla yetküzülmeydi o yeni yeni yetküzümüz. Şuna uçurlar yığılıp yığılıp evetimiz. Biz mi bazen uçurunla çıkmaya kalsak kaydı yollasanla deyimiz emez mi?
3: Hani kendin mesela bu şu burun Çırbocaylar'a kirep bizden programımız katlaşka anlayıcılarımızın ait köp. Şuna bu kirep bu şu studiyen ziyaret kılıp uçurlar kanda kilidi mesela. İş bu musa bu şu Vişin'in ki bu şu salonunu başkurduğun ballağımı bilirdi bunu mesela.
1: Doğru.
3: Hutey. Salon kıldığın ballağımı bilirdi de. Mesela bu şu uçurunun kancı ulağa uçurken uçurken miydi teki? Mesela bu şu biz sözlü hayatımız hazır. Lep uçur kilo vardı. Muşu gepnin ornuğa biz ne uçurunu anlayımız mesela. Biz bazı uçurlarını mesela bir uçurunu anlayamayız, yol uçurunu anlayamayız. Uçur 10 sekot kilodu ya 15 sekot kilodu biz tuluk anlayamayız. 15 sekot tuluk uçur kegen boz, anlap boğan bozsak 15 sekot vakitinin içi de yine bir muç uçur kilodu dedi.
1: Net 100 uçur kep buldu.
3: Acaba bir baştan anlayamayız. 10 uçu boğa ağırlıkta bazı uçurunun vakti uyutudu. Bazı uçurunun tayini yok paran ba. Kuruk gep kıldık Allah ba onu muharrir süzdü ayadı çö muşu programının muşu radyodaki muşu programının kandak çıkıp atkallığını bilmeydi mesela Bulut siz mi şu muşu gepnin soru kallığınız dayıt yakşı oldu çöğençi beydi siz mi bilmeyiz mesela muşu net yüz uçurla gep oldu ben paranı kıvarsam a işki muharrir teşhide oturup anlaydı süzüldü. Bunu uçurdu çıkıdı gav uçurba, çıkmaydı gav uçurba. Muharrir elli gekti süzüldü bunu. Çünkü bir büteyle ama şu gep çıkıp kaldı. Süzüldü. Bez tayini yok paranı kıldık Allah va. Bez
1: münasibetsiz.
3: Münasibetsiz. Mezmun mu münasibetsiz. Programı mu münasibetsiz. Gep ne kıldık Allah va. Hani kendi sılı bir şeyle anlıgan bu olsa anlat işte oturup. Munda demli var ki. Muşunun muş gep tep demdi o. Deydik Allah va. Mesela sırtı durup kege uçurunu tuluk alırsan. Onu biz radyoda belsek sılı mı değişti? Riyasetçili oturup ta aynı yok geptim. Muşu geptim o anlatıdık. Muşu geptim o kuyduk.
1: Paydınamayız lade. Maksimiz değil mi? Sıla için mülazimet kılırsak paydınış kıymeti var uçurdan yetkizmiştir.
3: Şimdi onu süzüdü hem de. Hani kendime yol uçurulurken nispetten bir uçurunu mesela İhtipak yolu Ravan diken bu olsa hazır anlatıp olduk. Kendin yeni bir kopup o mu ihtipak yolu dalıyken? O mu ihtipak yolu ravansı biz bunu beğenmeyemez. Hakikaten beğenmeyemez o uçur. Neymiş ki? İhtipak yolu da emmedem ki ihtipası bir uçur tekişi yeterlik. Şuna bak. Uçur temilleşti. İhtipak yolu ravan ya tosuldu. Yeterlik bu oldu. Onu yeni bir kopup ihtipak yolu ravan onu mu kuyu versek tekrar gep çıkı versek bu programının kıymeti olamdı o. Şuna bak. Digen gep ne versek? Bir uçur yeterlik bir yolu nispeti. Hem bir mezgil deyken özgürlük boğan bolsa yine işte bak yolda uçurkesi biz anlap durup ma yeni uçurke. Ma mezmun yeni ke. Altış kılımız.
1: Doğru.
3: Mana hazır bir muç hazır 125 uçur geldi. Bir başta xat uçur öyle bakalım. Muşini kanda uçur kilidi, kanda tehrirle, kanda süzüdü bilmeydi de şu digerle. E şuna ola mıydı uçurum çıkmadı hep narazı olurdu. Onu biz ya çöndürüp oturulduysak bu mu silgi vakti gelgen çakıdan bu zaman muşun tarakka muşu zamanda bu gepni çöndürüşüne acıdı yok deyip oylaydı
1: o. Çöndürdü deyip oylaydı.
3: Yani çöndürmeydi kalla çıkken şu anza çöndürüp koyduk çubuğu. Bunu çık çöndürüp gettik o bu ne?
1: Onun üstü gel hem de mesela şu uçurlar köpürek çıkıvat kalın şu anlıkçı dostlarımızı mı biz belki rahmet ettiğimiz demiş ki degen de şula şu uçur bir iş kaydısını hem de aslında bilip oldu. Yıngılap yıngılap uçur bir iş kükündü yıngılapmış menpet tek sunun deyip durup ulanın bir kolu bir ka bekamaz ulamı bir işi bağ edemle dekemiş başkala paydalansın deyip durup uçur bir vatı da meksessiz şundak bir uçurdan bir vatı da şuna biz mi yıngılap yıngılap şu udul kegen yakşı çaraylık pakız kıymeti var uçurlarını koyu vatımız
3: yani mesela mağı Abdurimka mesela şu olcudaki balla ma olcudaki ablikimka aydın geçle de kürpak mı kan edemle mi şu bana şunda mı Abdurimka
1: birkaçlıkta ben meyvatı dolu da
3: radyo dolukları arkalık mı şu Abdurimka mı ki olcudaki aydıydık ya izcil uçur bir do şunlu bilimiz kandak duralık palanın uçurunu cık koydu tunuşuninkini cık koydu onun çence bir işine mi acıtıyor
1: hemenla hemimiz kerindaşlar değil mi?
3: Hoş, ondan sonra azıraq ilerlerden ki kayıt ipkilimiz. Uçurunlarını bəgeç toqayızla.
4: Beijing vaxtı saat 14.
5: Yer belgesi orundan öy setibiliş cəmətnin şərti. Bir xerişer nurğun pulğı yaraydıgan xalqıra çoğbazar yenirge Tianshan rəstisidə 514 yürü şəşəmətlik turalğının paliyyat orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidu. Turaqlıq temperaturlıq su ızışkülüde azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çiniqş üyde tərligidek çiniqsınız. Siyafet salıda dost bıraydarlarınızı kütü olsanız buludu. Tianshan'daki katlı cəmətnin əşəmətlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolğan təvkulada 5-ci əvlad öyle bə. 3 yataqlıq öyne 4 yataqlıq kılıp işil tələysiz. Paydınış nisbiti yukarı. Təfsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekişirkinin yeni öyünü al...
1: Sel saksız tek durdu. Al yok. Bizeyiz boş. Çiğcan yöre tarafla koşulunuyordu. Şunu da ravan edir. Ana kızdan uçuruk karşı alımız. Ben yeni kualindim minip. Bada ben tarafı geldim. Bek ravan kadaydı. Söygünün uçuruk. Rahmet.
3: Rahmet sizge.
1: Abdurrahman.
0: Yürü 74 adıca yol kabiri, cüzdan yolları 12. yurtturunun aldığı koşulmaya duramanken Şükürko'da bir kız var da aşımda da sözler çıkmıştı. Yürü 74 ilan dersen benim ilanımı koymadı de.
3: Şunu olan... Ortak
0: şey dedi lan kız var deyme o.
1: Ha şu ilan vs ilanını koyup vermeyimiz de uçur vs uçurunu koyup vermedi.
3: Şu Ben Muş'ta gep sözünü kaldım mı? Pek ne hukuk etmeyi mi? Eğren kanmayım. Çünkü hem de şu bayağı dedim biliş dairesi adem notuyor. İşte bu oğandı ki düşenmiş sorusu buldu o lakin öyle ki fikir toplayıp klişi hata. Hem de öyle ki ne mi eğren adı kendine o inkas rayonu eğişit kallığa aklı meyren.
1: Orası özünün meydanı yok
3: ulan. Evet yok. Şu bilmezlikten biliş dairesi ken bombakallık için okumakandı ki haştak Alaka, koyu dektim dok. Aşla gayren, inkas rayonu hadis ve doğru mu dok arsız? He minin mi şu? Dep işte kaldı va.
1: Astı. Minin mi çırın dok? Minin mi şu?
3: Oy rast doğru. He ben oldun kettim bir tal uçur versem dep dok bunda. Nur ko uçurla ki durmuş dostlar bana şu çıkıvat ka uçurla ipini bilgelle mi alın uçurla? Bu da toktuma uçur bir de. İşkimitte bir mesela ma Abdurimkam bolcudu ne? Kançılık uçur verip de kündü ba. Azı pütü uçur 3874 uçur verip de bizge. Öyle pek Allah. Bir programda mı şeydem kançılık uçur verdi. Olcuna ay yolu kırdı bir uçur verdi. Ma yolu kırdı bir uçur verdi. Meyli çıksı çıkmışsa. Lekin işkimitte bir almaşka yerde bir yolda yeniden uçur verip de oğandı iken. Yenilip işkimitte bir kegendikken her bir yenilengandı bu adamın uçuru aldığı tızılıp bağlı cık uçuru bir de elikken. Şunu uçun cık çıkıdı.
1: Şunu cepat atmaya bir ayda bir uçuru verdiğin dostlar manım için cık uçuru verdiğin dostlarımızın uçurunu sile paydalanalı.
3: Ya şu.
1: Paydalansanlar
3: bu. Paydalansanlar bu.
1: Yani en üyeliğim ama daven, rüy daven yoldaydım. Rüy dağı mangan ağırlıktan başlılar bek köpkendiydi. Şükran rahmet. Раван такси.
2: Мен 70 жыл қалдым, астымда жүрген жолдар Раван кене.

0: Kəskərsənmən, gülür, qoşulmuş bərəvan.
1: Rəhmət, mənsən, mənsiz.
2: Altay yollara qoşulmuş bərəvan.
1: Altay yollara.
3: Maqətlə anlap, mən xicilop qaldım, mən mu? Nəyəm o?
1: İnkas yazıb dikəm o?
3: Çəmbə əşallıq qılıb, pinglu yazıb qoyub dikəm, mən fikir qatlaşdırıb. Alimcan, alimcan, siz mi şimdi akıldınız mı, balam? Aklınız xeyli bu akən, he? Takım valla, o tordu ki, o bu gəplə məriləri qıyır.
1: Ərqanlıq məcnunqa demək deyəm,
3: muşu... Şəxsi olsun, o bu, onda nəsli ki, o trablilik hissiyatına kəyini kir bir ədəmin gibi nəqləb, oy, dö, dö, dö, dö, dö, sözləb çıxıstır, qıdılıb o yezib qoyub, üzənlə hissiyatını ifadəndə qımmalı. O, nadan ədəmdən qılığa iş. O da bilib, şu işin düşünüb, qığa ədəm onda qımmaydı. Məyli qan da iş olsun, cümə? Onda torlu xalı qançı inkas yezib, onda qımmalı. Düşünüb, bilib, onda əlqi, yaxşı boğan, mənbət digidiğən yəlgə, ortaq fikirləsin ait yaxşı. Elqanda qaşında tordu ki, o, bu, deyişib kütüdü qo, zara, əndə gəplik, fücür yezi. No, oy, ca, içim bir xil seyli kütüdü, fücür yezi qalınan xətək qara. Nimpay isə, şuna mı ayaq mı? Əsələ, bu, birisi bir ədəmin gibi nalab, mında gidəb, əgiş, qoyun mu sanla ya? Aqlı bağ ədəm digəm, da, ondan əsək, yəqin kəmməydi ondan əsək. Хат пикер катнаштырмайды.
1: Таван Шимал Юлима Байзатнын алдыдан Юдингей тарапка маңдык маселе бек көп дейт да, шөкүрөн рахмат. Низат хан деген караң. Дензен дегенди берип. Мә, мана шундай дензен кып бүтүптү. Раван такси.
2: Мария жептипте жол сабырам ма, Динкай бандагы алты жолдору менен.
1: Динкай банда болду. Савидин салам, рахмат. Güzel нурадыңыз очурай.
0: İnsan yerinde minnettarlık kurulmuş gerek. Sıla oşullarının oyunda cepha geçir, bir riyasi çakıntı işlep bakmam sıla. Anda bir canı bombaydı, ağrının keyfiyatını bozmanla. Bir onların keyfiyatını bozmanla. İnsan yerinde minnettarlık kurulmuş gerek.
1: İyi, çıraylık yaptığın güzeller adımızı.
3: Biz bu anda keyfiyatımızı bozmamayız. Bu şu işle, ben şahsen ben işlegenden yak, onda geple üzülüp hakkın yok ko. Cık uçurgan. Hazır mı dostumuz?
1: Siz aklına hazır, siz cevap yürü atıda Yusufcan.
3: Ne, Yusufcan ki? Mavu, Kungcao, ammevi katnaş diginimiz, tepsili depesiniz depsiz. Ammevi katnaş guruyu astıdı ki, ammevi katnaş şoparlık mektibi. Bunun ismi Vulumuchi Kungcao Cahşav. Gungjao Jiaxiao. Bu şu ammevi avtobus bilesiz go, şu Jitwan'nın astıdaki şoförlük mektep. Aşağı basınız buldu. Orne Saybağ yolu dike. Saybağ rayonu dike ama adresini mən evet birey. Mektepnin ismini evet bireymiş. Dovxanğa kirgisiniz.
1: Telefon bar mı?
3: Telefonu?
1: Badek mi?
3: Telefonu yok ki. Bu şu Dovxan qıpasınız buldu ki. Bu bir. Yeni birisi ge. Abdunum rayonluk şoförlük mektebi yine tizici çaşav. Bu maşin şu yinçoy yolu dike. Bu ikisini sizge evet pire ya.
1: Kaysa orun sizge kolaylık. Saybağ mı, şin suçu mu? Aş adres bu içi izden. Amsi dostlarının yeni uçurları karayla. Çida ben nanlu dın mavu sütven.
3: Mana evet ettim. Anın kendin bunun için de hazır mı? Tiyarşan çiğ top kalsanız yine Çangancı aşağıda bir mektep var ki 3 adarıcılık sizi gördüğün bu A3 pravuş terbiyeliydi ki. Muşunum evet koyu ya. Tiyarşan çiğ de. Kaysi kolay olsa şey basınız buldu. Şu Doğukhan'ı kırgırsınız muşu bu içe başlap koydu. Lan da Hüsnü
1: Ha buldu dedi ya kaçam ben vakaretten gelmiyorum. Nuri ne uçuruyor?
2: Sarıya ziyaretlerde triyasa triyasa yakışmayı okuyordu. Mavu beycan beylo esinlikle bakma atarı yolu ataş yaptım ravan keyen.
1: Eyki yayını diyen doktorunun numarını yolla peygam bulsan anlatıyorum ha. Bek sordum de Amangül Hanım. Eyki yayı anlavatkan bulsanız bir bulsa. Evet biyorum biz demirle pireyle ha.
3: Salamet bol, uçurumuzu tapşırıp aldık. Mekitte Emercan.

0: Aydın keşle de bir uçura ver, ona bakayla. Aydın keşle ne olsun?
1: Yani bir gün vazgeçen de adıcam, o ters kızını çenmen, yani bir gün mışılanın mı mışı tırırımlığı boğulan kızgınlığı depamda yaşlarımı oyla koyunuz. Sizin benim için koysa, bizim dağını kışırlarını dersek de ma programlığı boğulan kızgınlığı boğallıktan sonra
0: doğru.
1: Açığını kanda gitmek koydu. Onun sonu sen şey kıldırdı, ters kızımla oylamak.
2: Hem de şu ilki biz o doğru düşünemiz hem de ilki hatalı şıpkan mısın demekçi. Şunda ama hatalı şıpkılıp peki bu tor digenliğin kanun sırtı da emez. Tor, muş inkaz, pinglun hemisi şu görünüp durduğun neyse. Şu ilki nadalla çıkıyor kılıp hissiyatkı egi şıplan fikir katlaştırıp koyup onun bunun gerek koyup gipirsin gibi anlap la bunda işkende mi adam ula kulukla o hissiyat kikir kitipla yüzümüzün hissiyatı uyuşu açıkımızda ula kuluk kepilini yazıp onda kınmayla kandalı işi olsun da işinin aldı kendini bir adamın gibi anlamayıp bir bunca adamın bunda geplerini anlap olsun da o bu onda uşak paran katlaşmayla şuna ama atarağın yazıp koyup şu geplerin üstüne çıkan sağlık oldu vakti gelse. Bu makası bir kadın şerif ütöp kessek bulduk o siz vezipiniz olmasa bir fikir katlaştır şuna ama şuna tor muhitini pakiz bihetler kılıçcı emimizden mecburiydi tor kanunun sırtı demez aydınlayla. Muş radyo anlatkan dostlarımızdan hemisi naite bu cihet kalıs işleydi anlıkta aydınlayla. Muş radyo anlatkan dostlarımızdan hemisi naite bu cihet kalıs işleydi anlıkta hep oylaymış. Tutya adam bir uçur yıllap da
0: kaşkaya anla bakayla. Anlayla.
3: Salam salam Abdülcan. Kundu gay yaşım o kaşkadın yıl kabrı baktın. Ben gelsedim. Yaşan sahakını aldım ki boğa arlıktan maşınla biraz git. Likin tuzlaş yok. Abdül yaşım. Bu atka vaxtı ki tamakla köz aldık kilo vatam da. Bu çoğu oğan çağda.
0: Kendim de ki.
3: Bunun tarımı da sevgis ketken mi de. Ya nazi sevgis kagen mi de. Ya bu.
0: Kim bilin lan yedik
2: ki agamda da bir yap konuşuyor. Kevatı da öz bildi da tatya da öz bildi da. Onun üstüne kaşkadı ki bir yaz da tamak yiyemez. Keştim o yiyemez. Aslında olup hazır mı ama tamak vakti hazır ben kaşkaya da tamak yağıtkan vaktim de. Şuna ama
0: kaşkaya bir yerip kessem buldu da uyladı köyünde ağızını çıkaramayıp atıdı. Ay ben kessem kunduzdum cepatat halkıya da oturup atıdı amal yok oturup atıdı.
2: Şöp kaldı ya dostlar kaşkaya da ki şu biz bile emkarlaşkan bir neçe uğurlarının caylarını sizlere tavsiye kılımız. Vo la la la azci bilirsiler Şanghay için yine bu şu hayvanatlar bahçesinin ütüp tüt köç kızılçırak karsanlar sol tarafta şu vo la la deyip Şanghay için. Gungyanli diye yeni sagaya da dokmuştu. Volalanın lazcı, çöp bilen korup buyluktu ki uslup da korup çıkarıp durdu. Bunu iyi sağlam buludu o kaşkariki dostlar. Hani kendin o yeni şarki konuşama tutuyor da Zunun Permodisi. Bu vakti filmimiz mi yakın çıkıdı? Zunun Permodisi mi acayip danlık ki kıram. Bir günde 7-8
0: min
2: satırı ki. Cihop ketken kılır 10 min dek satırdık ya permododun.
0: Ne çıktı norum da oyla bir
2: kanla. Oyla bir kanla. O permod acayip okşayık yakacak. Mini samsı çö.
0: Bir çişlem lan.
2: O yiyseniz şunda mezlik. Yiyseniz lagmini bilen koşup ya kavup bilen koşup. Samsını yediğen bozsanız acayip zunun permodisinin ama. Yani kaçka etrap ki berip baksanla. Muşu bizde atkan tağımla asasen tığsı alaydı.
0: Doğru.
2: Tağımla. Biz muşlar ile berip, kürüş, titip, muhitini kürüp, cırbo kıldık.
0: Tavsiye kıldık da dostlar.
2: Doğru he. Onun başka kargülü doğaplarını bilirsinler. Biz ile evkarlaşkan bana. Kargülü doğapları. Üç yedi bak. Bazı törtüncüsünü açmak çok bulu yutup kaşkaydı. Ya vardı bak ya. Tokumçılık. Beşkıtay doktor kanıstırıp tokumçılıktı bak ya. Cahı üzerinden udıldı. Biz aşırı kunda cırbo kıldık. Ulanın mı? Kadı doğap süzmeleri üz geçken de. Elik aşkanık kirsek seydiyelli bak ol. Lan ben soğum ben polo de bir muğunca ağlanın kağıdı dokaplarından seydiyelli de çizimliki aşında cıkkı kalan. Süzmünün bir muğun.

0: yer belgisi orundan öy setiliş cemiyetinin şerbi. Bir geri şer nurgun pulga yaraydıgan xalqara çoğun bazar yenirgi Tianshan restisi'de 514 yürü şaşametlik turalğının paliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilodu. Turaklık temperaturluk su ızış külüde azadı su ısınız. Bütün mənsirlik çınıqış üyde terligidek çınıqsınız. Siyafet salıda dost bradarlarınızı kütü alsınız bulundu. Tianshan'daki katlı cemiyetinin haşametlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolğan təvkulada 5-ci evlat öyle bu. 3 yataqlıq öyne 4 yataqlıq kılıp işil tereksiz. Paydanış nisbeti yukarı. Tepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekişirkinin yeni öyne aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-16. Bir geriş yarımı köpülge yaraydıgan ürünçe Longchen kutsirke Tianshan birinci numarlıq turalğısı təbiyeti boysunu 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa qılınğan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl Versal Sarayının mənzirsidin örnek ilinğan Tianshan birinci numarlıq turalğısirke otdır hal egiz qəbət binalarda əmmi ayılının küllikki 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi var. Derizinizde açsınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələksiz. Əmmi adam intildiğan esil oltıraq rayondan öy setiliş köğününüzdü kerek iştir. Kızıq liniya telefon numarı 0991-556-499 0991-556-499 Şincan Yuehao Öycay Çekişirkinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125
1: Hoş geldiniz dostlar, programımızın vakti akıllı şeyde kaptı. Akıllı minutlarda var aydın bir uçur biri biteyli.
2: Bugün 2026 yılı 8. yana 3. gün düşenbe. Bugün gündüzün keçigece hava uçuk temperatura 25'ten 38 Celsius gradus uçuk.
1: Şimdi ette 4. yıla gündüzün keçigece hava uçuk temperatura 27'den 39 Celsius gradus uçuk.
2: 5. yıla gündüzün keçigece hava uçuk bulup kim bulutluğundu temperatura 25'ten 34 Celsius gradus uçuk. Payamka maşın cüş oranının telefon numarını sorgan Ahmetcan, sizge ayrım kanazıq evet ettik, ayrım kanazıq bir karan, he? Dostlar, hoş demdik. Birinci numarlıq taksiye degen dostumuz, en bunu hazır desek, dostlardan cevap kapıq, şu vaxtımız toş kaldı ki, üçtünkili katnaş programısı katnışam size, şu çağdanın dostlarımız bir avaz koyup bakayla.
1: Abdurim kamdan bir ahir kuşuru var ki.
2: Alayla, alayla.
3: Aydırım yok değil, dünya yolu kızım. Çalsa yolu kızı karabağını ben varım.
1: Hoş. Dostlar programımızdan vakti tutup kapta programımızda yaktırıp anlığan köygen, anlığışla ve tordaşla gəmanlığa rahmet nöbetçi muharir Malik Esen Riyasetçilə, Kunduzay Turdu bilen.
2: Adılcan, ablamın.
1: Üçlüğünle hayırlı olsun.
2: Hayır, hoş dostlar. Aman bununla yollarınla mıravamızın. Tor aldı ki dostlar. Sılaygım o. Hayır, hoş.

0: Hürmetlik radio oqucular. Şinjan radio televiziya stansiyasi 174 qatnaş sanat radiosining qonunsiz kamera programmasini anglashingizni qarshi olamiz. Men riyasatchi Daniyar Mahmud.
1: Hürmetlik radio oqucu dostlar, men riyasatchi Risalat Qasim.
0: Bugünkü qonunsiz kamera programmamizga tuvandik mazmunlarni o'rinlashtirdik.
1: Qonun xabarlari sahifamizda Markaziy komitet tashviqot bo'limi Gun'an Ministerliği 2026'da en güzel asasi katlam halk sahtısını teşvik kılış, ilan kılış paletini kanat yaydırışını uğurlaştırdı. Şinjan boyca Tunji, Bingtön bilen Tömüryol Hemdürkü bulup kuruş Ülgü Sahçı İşler Rayonu yupkı içildi digen haberlerini anlayısıyla.
0: Dilo ve kanun sahibimizde amivi turbi liniyesi tosulup gelip, astın kıkavetken su ütüp getdi. Üstünki kıkavetki öy ilgileri cevapkarlıkını üstüge iliş gerek mi o digen Dilo misalını söze birimiz.
1: Ammi üçün əməli iş qılıb bir səhifimizdə bir parça təqdirləş xətti, bir meydan qat'i boşaşma icra qılışqı guaq boldu deyən məzmun deqtanladı boludu.
0: Proqramımızqa uğurlaşdırılğan məzmunlarını anlıqaş, anlıqçılarımızdan yana dağımlıq proqramımızqa qatnışıb uçurlan yollab duruşuna qızğın qarşalımız və işin sıpımızın numarı XC1074FM. Qeynəm sırosla əmdiri qıtanla, bugünkü qanun siz kəmrə proqramımızdın təpsili məzmunlarda bolsın.

0: Güzel asasi katlam halk sahtesini teşvik kılış, ilan kılış faaliyetini kanat yaydırışını oranlaştırdı. Kongan Ministerliği 2026'da en güzel asasi katlam halk sahtesini teşvik kılış, ilan kılış faaliyetini teşkilip kanat yaydırış doğrusurki uxturuşunu tarqıtıp, idar kılışını küçeytiş, halkının bihatarlıkını qoğdaş, terakiyatını ilgir sürüş baş temi kılıngan teşvikat faaliyetini birleştirip, yenilik yartış arqılıq, Asosiy qatlamga turtki bo'ladigan yuqori unumlik idora qilish orqali yuqori sifatli taraqqiyotga kafolat qilgan bir turkum ilg'or tiplarni markazlik tanlab tashviq qiladi hamda 2027-yilning Jongo xalq soqchilari bayrami maskanida 20 nafar eng go'zal asosiy qatlam xalq soqchisi bo'lib saylanguvchilarning ilg'or ish izlarini sirtqa tashviq qilib e'lon qiladi.
1: Uxtirishda mundaq ko'rsatildi. Bu qatimqa tashviq qilish ilon qilish faoliyatida boshchi Si Jinpingning yangi davrdagi Kong'an xizmati to'g'risidagi muhim poyalarini cho'nqur o'rganib va izchillashtirib, to'g'ri natija qarshini mustahkam turg'izib va amaliyotda ko'rsatib, diqqatni Kong'an organlarining yangi sifatlik jangovarligini o'stirish qurilishini cho'nqur olg'a siljitishga markazlashtirib, yangilik yaratish iqtidori orqali idora qilishni kuchaytirishga kuch qo'shish, amaliy ishlash orqali 15-5 yillik yirik planga kafolat qilishni Baştemi qilib, Kong'an organlarining yangi bexatarlik andizisi orqali yangi taraqqiyot andizisiga kafolatlik qilishdiki, ko'rinarlik natija unumini to'liq namoyon qilib, saqchilarning yuqori unumlik idora qilishga otlanishdiki ideya angliqligi, siyosiy angliqligi, harakat angliqligini yanada kuchaytirib, yuqori sifatli taraqqiyotning bexatarlik asosini puxtalab, yangi taraqqiyot andizisi barpo qilishni tezlatishni ma'naviy harakatlantirguch kuchga ega qilib, quyuq kayfiyat yaratish kerak.
0: Uxtirishda mundaq aydınlaştırıldı. Faaliyet oranlaştırış, seferber kılış, körsitilgenlerini təşiriş, təşviq kılıp elan kılış və ögünüş, əmliyyətdən ötküzüşdən ibarət tört basqışqı bölünüdü. Tövəndən yuqırıqı körsitiş, dərəcimi dərəci körsitiş, qatıq təşiriş, kəng təşviq kılış prinsipini çıngdırıb, siyasiyyilik, xalıqçıllıq, dəvürcanlıq, ilqarlıq, vəkillik xarakterini ölçəm kılıp tallaş, körsitiş xizmetini yaxşı işləş tələb kılınıdı. Joylardagi Kong'an organlari va aloqador tarmoqlar soqchilaridan siyosiy fazilati qattiq sinoqlarga bardoshlik bera oladigan, xalq uchun xizmat qilish hissiyoti cho'nqur, amaliy natijasi kavidlik, ish izlari o'g'inishga, hurmatlashga arziydigan, pok turis bo'lish o'lchimi bo'yicha ko'rsatish talab qilinadi. Ko'rsatilgan nomzodlarda diqqat Kong'an organlarining yangi sifatlik jangovarligini o'stirish, asosiy qatlamni idora qilish iqtidoriga ega xalq soqchilariga markazlashtirilib, g'arbi qismiga to'yib qo'shgan, vatanga javob qaytirgan yosh xalq soqchilariga muvofiq moyillashtiriladi.
1: Uxtirishda mundaq talab qilindi. Her derecelik Kong'an organları siyasi yükseklikini östürüp, təşkili rehberlikini hakiki küçeytip, könlü koyup pilallap ve uğurlaştırıp, küçük nokta arlıq çoğun temini namayan kichik nuqta orqali cho'ng temini namoyon qilib, kichik hikoya orqali cho'ng davrni aks ettirib, tipik tashviqotni yuksaklikka, ommaga yaqin bo'lishga ham cho'ngqur texmi illiqlikka ega qilib, yugurma taratqu planlashni yaxshi ishlab, ko'p xil holatda namoyon qilish, butun supini qoplash, ommaga ayirib tarqitishni ishqa oshirish, politining ta'sir ko'rsatish kuchi haqiqiy kuchaytirish kerak. Təşviq qilish, elan qilish faoliyatida asosiy qatlamga, puxralar arsiga berishqa turtki bo'lib, ko'rishish, suhbatlashish, tiplarni ziyorat qilish, ish izlarni təşviq qilish ko'riki, yosh xalq saqchilari bilan qo'shmoqlashish, taratqular orqali ko'rishish qatorliq shakllar orqali keng xalq saqchilari bo'libmi, yosh xalq saqchilarini ilg'or tiplardan o'zliksiz ma'naviy kuch elishqa tarbiyalab va yetaklab, o'g'inish, tashviq qilish natija unumini Kong'an xizmatini zamonaviylashtirishni olg'a siljitishdiki, ma'naviy harakatlantirguch kuchga aylantirib, birini tashviq qilib, bir doiraga turtki bo'lishdek yaxshi unumni shakllantirish kerak.
0: Egenlikçe Merkezi Komite Teşviqat Bölümü Kong'an Ministerliği 2019'lı tuncuk etim en güzel asasi katlam halıq sahtısının ögünüş ve teşviqiliş pahaliyetini birlikte kanat yaydırgandım bu yan, o da 7 növet kanat yaydırgan. Memleket boyunca okşaş bulmağın rayon sahtı türlerden gelgen 168 halıq sahtısı en güzel asasi katlam halıq sahtısı degen namğı erişip, yakşı ülke körüstüş ve yetekleş önümünü şekillendirgen.
1: Yaqında Şinjan bo'yicha Tunji Bingtan bilan tömir yo'l hamdurtki bo'lib qurish ulgi saqchi ishlar rayoni Shuanghe shaharlik vokzalining Bing

Hürmetli radio dinleyiciler, anlatkanlar bir 174 katnas senet radyosundan bir vasıtan kulatkan kanun sizge programı. Programımız Şinjan radyo

0: Hürmetli radio dinleyiciler, Delova kanun sayfamızda ommaviy turpa liniyasi to'silib qolib, ostinqi qavatga suv o'tib ketdi. Ustinqi qavatga uy egalari javobgarlikni ustiga olish kerakmi degan Delova misolini tinglaysiz.
1: 7-ayning 20-kuni Qarmay shahri Qarmay rayonli xalq sot mahkamasi bir tipik xo'shindarchilik huquqiga chiqilish majrosini sot qilib oxirlashtirdi. Binaning ommaviy yondi yo'li asosiy turbisi to'silib qolib, birinchi qavatdagi aholining uyi ziyonga uchirdi. Sot mahkemesi kanun boyunca üstünki qabattiki 9 öy igisige tölen pulunu tən çetiş haqqıda hüküm çıqadı. 2024-ci ili 7-ci ayda Qarmay şehri ahalisi Can X'nin öydeki mihmanxana, aşxana, tazılıq öyünün ögüsüdün su iqiş, suvaqları soyuluş, köpçüp qiliş qatarlıq buzluş əhvalları körülgen. Oltıraq rayondaki öycay mülazımıdı şirketi nəx meydanını 1-1 təkşürüş arqılıq su iqib keti səbəbinin Can X'nin üstünki qəbətki ahalla ortaq işletidigan aşxana ammivi yundu yoli asasi turbasının tosulup qilip, yığılıp qalgan suının teşip ketişini kəltürüp çıqarqallıqı. Axırda Can X'nin öyünün bezilişi və əsləhəlirinin ziyanğı uçuruşunu payda qılgallıqını müəyyəlləşdürgən.
0: İş yüz bərgəndin ki, Can X məhəllə xalq murassa komiteti arqılıq Murassa qilishqa tashkillab, ishqi chetishliq ustunki qavatiki aholilar bilan to'lam ishlari to'g'risida ko'p qitim fikr almashtirgan. Lekin har qaysi aholilar murassa qilishni rad qilib, siyonni tang istiga elishni xolimagan. Kengishish natijasiz bo'lgandan keyin, bu yil 4-oyda Jong 2 sot mahkamasiga da'vo qilib, ustunki qavatiki 9 oylikning uyini remont qilish, aslihala to'lim qatorliq aloqador xarajatlarni istiga elishni talab qilgan.
1: Sot mahkemesi sot qilib Jang X turbatqan 103-ci numarlıq öyünün yer asti suyi mustaqil turba liniyasi bolup, su ötüp ketish sinini onun özü keltirip çıqarmaganlıqını eniqlagan. Deloğa çetişlik tosulup qalgan turba liniyasi üstünki qabatdiki 9 ailik ortaq işletidigan ammavi su çıqırish turba liniyasi bolup, konkret tosulup qilishqa mesul kishi ve bir tarafning xatalıq asasi gavdisini bekitgili bolmagan.
0: Jonga xalq jumhuriyatining haq talab qonun dasturidagi aloqador belgilimlarga asosan o'xshash bir ziyonni paydo qilgan ikkidan ortiq odamning javobgarlikning eg'ir yenikligini bekitgili bo'lmasa, ular to'lam javobgarlikni tang ustiga olish kerak. Da'vogar isbot qilib ko'rsatgan remont qilish bahosi, uskuna setilish isboti va aslihalarning ufrash ahvoliga birlashtirib, sot mahkamasi eng oxirida uy biziki chiroqlarning buzilishi qatorliq turlik ziyonlarning jami 3600 yuan ekaniki. 9 javobgarning har biri 400 yuandan to'lam javobgarlikni ustiga oladiganligini bekitgan.
1: Delo bichirguchi sotchi mundaq tonishtirdi. Qo'shna ko'chmas mulk huquqdori suv chiqirib etish, ravonlashtirish, turbi

0: Yatkuzuş katarlıklarda koşnu köçmez mülükten paydalanan bolsa, koşna köçmez mülük hukuktarıga ziyan yetkuzuştan imkan kadar saklanış gerek. Bu diloni kanun boyunca sot kılışta ahalile binasıdaki amevi turbelliniyesini işletiştiki cevapkarlıkna ayrış ölçümü aydınlaştırılıp, koşnalar otursadaki ziddiyet önümlülük hel kılınıp, tabellikteki ameni amevi eslehelerini ölçemlik işletişki yitekleb, koşnalarçılık münasibetini kanun boyunca bir taraf kılış hukukunu akılanı kuğdab. Cevapkarlıkna üstüge ilişte yakşı bolgan kanun sabatlarını umumlaştırış ülgülük roluğa ige.
1: Hürmetli radio dinleyiciler, kanunsız kamera programımızda davamlaştırdığımız kane dostlarımızdan kelgen fikirler qarsaq, sahar bulbularımız bunu programımızni yoqtirib anlaş, tamoqlarni etib, o'sha pololarga bizni taklif qilib, oq marvoidningki ko'richida polo attim deb to'g'ri rahmat, tamoqingiz sinishdi bo'lsin. Tursunjon apandim, paxpa havo nim degan issiq deb. Demsin bugun bek issiq do'stlarimiz. Lekin ətə texim ısıq buldikən, ət 39 Celsiya gradusken yuqır temperatura. Şun dostlarımız, amalamışı çın qüçlədə sırtlağı bək çıxıb gətməgən bolsaq, çoxunmuşu su tuluqlaşını unutub qamaylı, qayt-qayt təkidlə vatımız. Su içəyli, az-azdın köp qitim su içini adımız ki aylandıraylı. Sayfa xışkəpsiz, Dongtin yolları ravan digən uçurunuzda, tapşırıb aldıq rəhmət bəgən uçurunuzda. Bəxit isimlik anlıqçımız mı? Çaylan işkeş bizim programımızı anlayıp etip de köpten köp rahmet. Yani karaydıgan bolsaq Savi hoş kepsiz qarşı alımız. Savi mu programımızı yaqtırıp anlayıp etip de köpten köp rahmet begen uçurunuzga.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, anlatkanınlar bir yüz siyatırı tüt katman sanat radyosundan bir basit anlatılıyorken, Kanun Siz Kamera programısı. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansısının yeni tarat kapçısı Sulu Şetin'de maskademde anlatıldı. Anlatıcılarımızın programımızını Sulu Şetin əbdisilimi anışını karşılarımız.
1: Bu programımızın tırık ve tırat tığlarını bazağı salgan tırat soda çekilik şirketi alayda talap kılgan bu oranığa çin dilimizden rahmet eytimiz.
0: Şınaq rahmet eytimiz. Dostlarımızın kegen fıçırlığa qaqırıydıgın bolsaq ilgar malım xuşkepsiz karşılarımız. İlgar malım ondaq əhval qaçanın başlap körüldü. Bir deyken bolsanız qana qoljirik dostlarımız bizinki programımız ne normal anlatamız laqini qanchalik dostlarımız anlatdı inkas rayonimizga bir uchur yollagan bolsa sahar bulbularimiz chiqilib hamma ishqi yetishsizlar mehmon kutgach pololani atgach bizinki programımızni anlagash nim degan yaxshi
1: yanada xatlarni yozgach
0: xatlarni yozgach to'g'ri Ayşem geladimiz siz mo'qish kapsiz qarshi olamiz tajriba o'tirib maktabningki shu atrofidagi yo'llar hamda remont qilinish sababli mana oxiri yo'llar yasilib shundoq kangri ozod bo'lib ketdi mashinalar ham normal yuribotdi shofer do'stlarga bir bexatarlik diqqat qilishini askartimiz deb rahmat yaxshi askartimlarimizga undoqda yo'llarningki ahvollariga qarab boqaylik do'stlar hozir soat 15 dan 43 minut o'tibdi Tosilgan yo'llarning ahvollari qarsaq, davan shimoliy yo'li. Shimoldan janubga qarab manga yo'nalishda mashinalar sal ko'proq ekan do'stlar.
1: Bo'lib bo'lmasa Chongyeguning oldi taraf, Changlayanning oldi taraflarida mashinalar biroz ko'p yurish asta, ondan mana shu Shinfulug'i ketadigan, mana 10-yil oxirgi bekat tarafda qurilish qilinayotgan emasmi?
0: To'g'ri, to'g'ri.
1: Shu sababdan bir liniyada yo'l mingishqi bo'ldi, mashinalar biroz ko'pgan, to'silish bo'lgan.
0: Ittifoq yo'llarida ham mashinalar sal ko'proq ekan do'stlar.
1: Yan'an yo'li Pyanjan Bingwen atrofidagi yo'l bilaklari Ruida qarab mangan yo'nalishda mashinalar biroz ko'p yurish asta.
0: Yana qaraydigan bo'lsak, Marhaba yo'li, mushu Jichang Gaosu taraflarida mashinalar sal ko'proq ekan.
1: Andan ma Abdulmurayliq o'zmi kasalliklar doktorxonasining atrofidagi yo'l bilaklaridimi? Hozir mashinalar biroz ko'proq ekan. Andan Xuanxe yo'li, ma Zhongyi doktorxona atrofidagi bo'laklarda mashinalar biroz ko'proq ekan, yurish asta ekan.
0: Şanak yanı karaydıgan bolsa Qarmay Qarbı Kutisinin Qoşum Çöle Qarbıdan Şarkı Qarab Manga Yılıştı mı? Maşallah sal köprekken dostlar.
1: Şinhuan Allo güzel kaçtışının aldıdın mı şu Longchuan Kutisi Qarab Manga Yılışı? Maşallah biraz köp yürüyüş azda andın say yolladın mı şu üçüncü görük çıkıdığan İğiz Longchuan Kutisi Qarab Manga'nda. Maşallah biraz köp Longchuan Kutisi Qoş Yılıştı maşallah intan köp yürüyüş azda andın Nenmin'den Sanşıqansı Qarab Manga Yılışı Cefan Allo'nun. Muşu bölekti mu maşınlar intan köp yürüyüş asla dostlar. Andın Cefanlı'nın Ardo Çoğdun Sanşıqansı Qarapmangan yönlüşü de mu maşınlar bək köp yürüyüş asla.
0: Şanak. Yeni karaydıgan bolsaq 12-ci oturunun atrafı da mu maşınlar sal köpereklikin alayda tosiliş yokken.
1: Cengin yolu. Cengin yolu. Dabıza Qarapmangan yönlüşü de mu maşınlar biraz köperekken.
0: Şanak. Cung Çao tarafı mu maşınlar sal köperekken. Otur görük tariflerde. Dostlarımız muşu yol bileklerden ötken de bir hatarlıkken alaydı dikkat kılgaysla.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, amma üçün əməli iş qılıb yeri sayfamızda bir parça taqdirləş xeyti bir meydan qat'i boşlaşmay icra qılışqı guvaq boldi degen məzmunda toxtalımız.
1: 7 ayının 23 günü Dörbilcin nahiyelik xalq sot məhkəmisi icra qıldırıb berişini iltimas qılğıcı Jin X əvətgən taqdirləş xeyti və ləvhəni tapşırıb aldı. Xətki hər bir xət səmimi. Her bir cümle kalplerini illetidigan bolup, davakarning icracı kadr saqchilarining japa mushaqqatdan bosh tortmay, mas'uliyatini butun vujudi bilan ado qilganligini yuksak e'tirof qilganligi mujassamlangan edi. Taqdirlash xatining orqasida besilib qolgan bir ijro dilosining to'liq hal qilinishi bor edi.
0: 2018 yılı 4 ayda PX mablag' obroti yaxshi bo'lmaganligidan do'sti orqali Jing X'dan 1 million 200 ming yuan qarz olgan. İki taraf qarz pul muddatini 6 ay qilib bitishgan. Qarz qaytarish muddati toshqandan keyin Jing X ko'p qitim so'ylagan bo'lsa-mu, natijasiz bo'lib, Dörbilcin nohili xalq sot mahkamasiga da'vo qilgan. 2019 yili Dörbilcin nohili xalq sot mahkamasining murassa qilishi bilan ikki taraf o'z ixtiyorlik bilan murassa kelishimi hosil qilib, PX 4 qarorga bo'lib qaytirdigan. Har bir qarorda 300 ming yuan qaytirdigan bo'lgan.
1: Kelishim kuchga ega bo'lgandan keyin PX yanala pasipalda o'zini qochirib, qarz qaytirishni rad qildi. 2020 yili 4 ayda Jing X Dörbilcin nohiyelik sot mahkamasiga majburiy ijro qildirib berishni iltimos qildi. Dilo ijro qilish tartibiga kirgandan keyin ijrochi kadr saqchilar tor orqali tekshirib kontrol qilib, PX ning nomidagi banka omonat puli, avtomobil qatorliq mol-mulklarni ko'p qatim tekshirdi.
0: PX ning vaqtincha ijro qilgudek mol-mulki yo'q. Onun üstüge yeni mal-mülük yip uçı yok idi. Sot mahkemesi icra ahvalını Jing X'ge uxturdu, hem de onun fikrini aldı. Bütün dilonun icra kılınış ahvalıgı birleştirip, bu kitimki icra kılış tertibini kanun boyunca vaktince ahırlaştırdı. Bu kitimki icra kılış tertibini vaktince ahırlaştırış, işinin ahırlaşkanlığı emez. Dilo biciriştiki asli maksat azaldan özgermedi. Көп yıllardan buyan icraçı kadr saqçılar dilo ahvalını baştan ahırı çın közləb, yip uçını təşirib, iniqlaşını sicil ızqoqlab, dilonun ilgirləş ahvalıqı əgişib, davalaş kuçının qanunlu qoquq mənbətini kapalətləndirişdən əzəldən vaz keçməy, ammının davada yeniş hoquq mənbətini ün tinsiz qoq dedi.
1: Bu yıl 7 ayda köp yıl cimib ketken diloda halqılıq buruluş boldi. Jing X sot mahkemesini PX'nin Ürümçi şehrinde hizmet qılıbatqanlığına dair icra ipucu bilen təminledi, hem de diloni icra qilishini əsliga keltirishini iltimas qildi. Aloqadarlarning ishki joyida ekanligini, berib kelsa vaqt haq sarf bo'lib, iqtisodiy tannarxning bir qadar yuqori bo'lib ketadiganligini ko'zda tutib, Dörbilcin nohiyelik xalq sot mahkemesi partiya grupsining asosi. Mahkemenin muavin başlığı Ma Shichuan, icracı kadr saqçılarını başlap, Ürümçi şehrine berip, rayon halkıp icra kılışını kanat yaydırdı.
0: Ürümçi şehrine itip barğan denken Ma Shichuan Jing X'ten, Dilo'nun tapsılatını yeni bir qitim inaklap, onun dava tertibini omum yüzlük aydınlaştırdı. Şunun bilen bile PX bilen paal alaqılışıp, kanunu düşendirip, kaydı sözüldü. Gerçi PX'nin işlevatkan cayını bilsimi, lekin işlevatkan cayığı bir vasıta

0: Hürmetli radio dinleyiciler, programımızda davomlaştırdığımız qani 5-sinfimizga kelgan uchurlardan ilg'ar ma'lumningki ovozli uchurni anglab qolgan bo'lsak.
1: Taniyor, risolat yaxshimisizlar?
0: Yaxshimi?
1: Oqshom normal qotdi, atgandan beri chiqma deb, bayammi men bir tirq bir ishdan chiqib, tasirdan tasirning radiosi yo'q deb tasdiqlashdan oldin boshqa radiolarni. Shun bayam hozir mana mashinaga chiqib kanalını takarsam yeni çıkmadı bu. Taksitler anlatıyken şimdi de dedi.
0: Boldu. Boldu biz bir münasetlik oranlığa bir inkas kıpak aylı. Karaganda bugün ya ki remont kılı atamdu ya ki başka sebep amı bir inakla pak aylı. Ahmet Apanımninki uçuri.
2: Nasıl yıldın kızıl sayılı oturan erik vatçı tutup kette diye kirmalı.
0: Boldu. Dikkat kıpmağa istedim şoför dostlar.

Hürmetli radio dinleyiciler, Şinjan Radyo Televizyonu'ndan Sibirya Siyatratöt Qatnasını Radyosu'nun Qanunsız Kemerah programısı boyunca anlatış verdik, yaktırıp anılın ağır rahmet. Riyasetçiler Risalet Qasım bilen Daniyar Mahmud, Növetçi Muharir Malik Kasan. Amdiri iktanla, sizge rahmet etkin bu programımızda bolsın.

0: بیجنگ وقتی ساعت 16
1: Hayatınızda bazı kişiler, bazı işler sizin kalbinizde çoğunlukla tesir gösterdi. Turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir duygula sizi bir aram kılıp, yak sizi çeksiz şatlık çömdürdü. Hayatlık musabısı da siz kimlerden minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Beşinizden ötken şu hikayelerini sözlep, minnettar kişilerinizge rahmet itibilin. Endi anlaydığınızla Katna Sennet Radyosu'nun sizge rahmet itkumba programısı.
2: Bu programını Tırt Soda Çekişirik'te alaydı talep kıldı. Sakılın bosu kançı yerik edipini berer Tırık ve Tırt. Tırık ve Tırt markasının yeni mahsulatı Varis markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 ayıcı işletkili boludu. Ecdattın evlatkıcı işletilgimiz Varis markalık sakal ağışı.

0: Başkalarının minnettarlıkını kabul kılıp kalmayı, ulağımı minnettarlık bildirin. İşleriniz ne yakşılık ve hayatı bulgan minnettarlık bilen davamlaştırın. Etrafınızdakilerimi siz bilen tan minnettarlıktan söyünsün. Hürmetlik radyo oğuluculu, sizge rahmet etkin bu programımız ne yaktırıp anışınlarını karşılarımız, ben riyasetçi Daniyar Mahmut. Sizge rahmet etkin bu programımız, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının yeni taratkı abdisi Sulu Şetin'de maskadamda anıtıldı. Programımız ne? Sulu Şetin abdisilimi anışınlarını karşılarımız. Bugünkü programımızda tüvendeki mazmunlarını oranlaştırdık. Avval işçida uyuşması sadası sahibimiz bu içe, çöl bayavangı caylaşkan kömür denizirki partiye esası, maşini elektri üskünleri ıstısı Li Yongchang'nın ötkelgi hücum kılıp kıyıncılıklarını yenip, emeli işlep, işlep çıkırışkı kapalat kılıçtak küreş hikayesini sözlep yerimiz. Şinjan'nın tüt türlük körgezmesi, muzeyda Jongun'u düşünüş baş temsirki körgezmede tonuşturuş dairesi kırgızıldı. Programımızda yana bu vaqtdagi mazmunlar diqqatlar bo'ldi. Oxirida Xinjiangdagi xalq soqchilarining ommaning qiyinchiligini vaqtida hal qilganligi to'g'risidagi axborot hikoyalarini anglaysizlar. Anglovchilarimizning programamizga o'rinlashtirilgan mazmunlarni anglagach, yana davomli programamizga qatnashib, uchurlarni yo'llab turishini qizg'in qarshi olamiz. Weishin spamiz nomeri XG1074FM. Qaynam sirosla amdiri qitonglar, bugungi sizga rahmat aytgan bu programamizning Tapsiri mazmunlarda bo'lsin.
1: Turmushda mayli qandoq mushkilotlarga duchar bo'lmaylik, bu bizning qarshi tarafga tutgan pozitsiyamizga bog'liq. Bizda minnatdorlik tuyg'usi bo'ladi ekan, har kunimiz illiqlikka to'ladi. Sizga rahmat aytqim bor.

Hürmetli radio dinleyiciler, işçiler uyuşması sadası sahibimizle anışınlarını karşı alımız. Şarkı Cungar'daki çeksiz çöl bayavında, üstü uçuk Kan rayonunun maşine elektri ıskınlarını teşhirip remont kılış nek meydanıda, maşine elektri uçur bölümünün müdürü Li Yongchang, yıl boyu rezinki tasmalık yetkiziş koridori, çoğun tüpteki keziş ıskınları arasında aldıraş cepip yürettti. Onun koludun sözleşiş aparatı, kaşlı hatırsı, teşhiriş üskünleri azaldan ayrılmaydı. Nazaret kılış şahanısının ekranı da özgürüp durduğun maşine elektri üskünlerinin yürüyüş sanlık malumatı, onun her güne dikkat kılıdığın moyum noktası idi. Kandı yıldız tartkan 15 yıldan buyan, Li Yongchang maşine elektri üskünlerini asıraş birinci sebede baştan ahırı çın turup, üskünlerinin mokum işlep çıkırışıga kapalet kılış, teknik özgertiş, yenilik yartış, serbiyatını tövendetişini əsli məqsəd kılıp, sansızlıqan konu üskünlerinin teknik özgertişdiki qeyin məsillerini həl kılıp, Kan rayondaki işçi xizmetçilerinin kalbideki Koludun işçi kıdığın, ötkelgi hücum kılışkı mahiyeri maşine elektri emgek nemunçilerinin ürgisiga aylandı. Bugünkü işçiler uyuşması sadası sahibimizde çöl bayavanğı caylaşkan kömür deyinzirgi partiye əsası, maşine elektri üskünleri ustası Li Yongchang'nın ötkelgi hücum kılıp qeyinçiliklerini yenip, əmili işlep, işlep çıkırışkı kapalat kılıştak köreş hikayesini birlikte anlayımız. Astaydıl tatqiq qilish, texmo mukammal qilishqa intilish Li Yongchang'ning kundalik xizmat odati. Yanada ilib yurdigan xotir daftarga turlik iskunlardagi kashillarning ko'rilish sababi, tashrif remont qilish tartibi, texnik o'zgartish, tajriba sonliq ma'lumotlari ratlik xotirlangan bo'lib, har bir iskunidagi g'ayriy ovoz, sonliq ko'rsatkichlardagi yig'ish qatorliqlarining hammasiga belgi qo'yib eskartilgan edi. Kunduzi qezish maydoni, rezinki tasmaliq yetkizish sexi berib, iskunlardagi yoshirin xavflarni naq maydonda chuvib, tashrif remont qilib, chapsaslarni tangsa, yerim kechida o'rinlashtirish uyida turib, butun kunlik Piskunlarının yürüyüş əhvalını qayt-qaytı xulaslab, özgərtiş lahiyesini əlalaşdırıddı. Maşin elektri üskünleri bəndiki işçilerinin həmmisi, limudur nəx meydanğı kəlsilə, hər qancı qol tutulğan üskünün noxsanları bolsuma həl boludu. Bunun bilən, bizdən təşirib, remont qılışda şencimiz aşıdı, deyddi. Maşin elektri üskünleri kanının işləb çıxırış asası, kiçikkini kaşılınımı öz meylike koyu etişki bolmaydı. Bu, Li Yongchang daim eğizden düşürmeydiğen hizmet meysani. O, Kan rayonudaki gidravlik bağlıqıştın soyuqluq köp ekiş, maşinini tohtup remont kılışkı uzun vaxt getirdiğen işlep çıkırış tosq noktasıgı qarda, nəx meydanda o da netçi 10 gün zonzayıp oldurup, 100'den artıq sanlıq məlumatını seliştirip, məngüylük magnetlik bağlıqışını almaştırış, özgərtiş lahiyesini dadılıq bilen otırıqı qoydu. Özgərtilgən dinkin üskünlərdə kaşlı körülüş nisbiti zor dərəcədə tövənləb, hər yili remont qilish xorumu materiali, maşinini toxtutuş sərbiyatıqı ketidigan 1 milyon yuandan artıq çıxımını ticəb qaldı. Şarkı Cungar çöllükide yıl boyu boran çıkıp, tüven temperatura, kumboranlık hava rayıda üstü uçuk maşine elektri üskünleri asanlı ufbrap, tonlap, ziyanğı uçuraydı. Li Yongchang çöl bayavan Kan rayonu'a maskeledigan maşine elektri ciddi bir taraf kılı sistemisini berpa kıldı. İlgirki yıllardaki meteorologiya sanlıq məlumatlarına birləşdirib, boran, soğuk hava rayının təsirgi uçuraydıqan üskünlərinin müdafiə tizimlikini rətləb, qomboranlıq hava rayı signali yitib gelişdən burun, rezink tasmalıq yetküzüş koridorini müddətdən burun müstəkkəmləb, nazuk əsvablarının üstünü uğrab yapdı. Qar yığıb temperatura tövənligən dinkin, o həmişə birinci bulub, ətrətini başlab, nəx meydanğı berib, Küç uzdış sapçaslarını kızdırıp eritip, toşuş üskünlerini təşirip remont kılıp, koridordaki yığılıp kalan muzlarını tazlıdı.
күтім мұсапыда смені құшып, ремонт қылып, алайды болу алмастықтың сақланды. Резинг тасымлық еткізіш машинасының мәшғылат шопыры мұндақ деді. Мәйлі сәхәрі саат қанчыда үскіндің қашылы чықсын, лимудыр дәрхал нәқ майданғы келіп, жетті ремонт қылышқа командалық қылыды. Пәкәт о бір тұташ пиланлысыла, начар хавар айдымы көмір білен тәмінләшке капалат қылышқа тәсір етмейді. Адат

Hürmetli radio dinleyicilerimiz, sizlere rahmet etkin ve programımızda davamlaştıratımız dektanla dağımlık programımızın növetki mesmalarda bolsun. Şincan'ın tüt türlük körgesmesi, Muzi'da Cungun'u düşünüş baş temisirge körgesmede tonuşturuş dairesine kirgizildi. 7. ayının 29. günü Devlet Medeniyet Yadkarlıkları İdarisi, Merkezi Komitet Torbi Hatarlıkı ve Uçurlaştırış Komiteti İşhanesi 2026 yıllık Muzi'da Cungun'u düşünüş, Cunghuan'ın münevver en-envi medeniyetini evci aldırıp, sosyalistik yadroluk kımmet karşı yetildiriş baş temsirgi körgesme türlerini toplaş, tonuşturuş neticesini ilan kıldı. Şincan'dan Bingtuan'ın öz içiğe algan halda cemi tötürlük körgesme bununla tallandı. Bunun içi de, İli Linzi Şü Hatır Sarayı'nın Takdariyalarının muhabizatçısı Linzi Şü Şincan'da namlık körgesme noktalık tonuşturuş türge kirgizildi. Kuça şehirli Küsen Muzeyi'nin Küsen Kadmi Şehri maksus temelik körgesmesi. Kaşkar Vilayetlik Muzeyi'nin İpek Yolu'daki dastlabki sada Jirzenkal Kavristanlıkını arkeologilik teşhiriş neticileri körgesmesi. Vucacu şehirlik herbiyle Bozyer Özleştiriş Muzeyi'nin Uluq Partiye kuruş royuna evcaldırıp, Kızıl Kan Tomurga varslık kılıçını davamlaştırış, Şincan Bingtuan 6.şi Vucacu şehri herbiyle Bozyer Özleştiriş Muzeyi baş temelik körgesmesi tonuşturuş türge kirgizildi. Bu körgesmelerde Şincan'ın mol tarihi medeniyet baylıkı tayinip, vatanperverlik, milletle itibaklığı, yipek yolu alakısı, Kızıl ruhu zıç birleştirip, muyum arkeologilik delil ispatla ve medeniyet yadkarlıkları hikayeleri arkalık, Cunghua medeniyetinin köpkıllık, bir gevdileşken halatını namayen kılıp, Cunghua münevver en-envi medeniyetini evç aldırılgan. Kısmen körgesmelerde rakamlaştırış vasıtlarına kolunuşka ehmiyet verilip, körgesme şekilde yenilik yaratış arkalık, ilmiyelik, hikaye karakteri, ozırılış karakterini birlik keltiriş işkaşırılgan. Amının ihtiyacını kandırıp, eskiliş duygusunu aşırıp, Muzi'nin celip kılış küçü devamlık aşırılgan.

0: dünyadaki en çıraylık anlandığın geplerinin biri rahmet sizgeden ibaret. Kulağınız çıraylık geplerde bolsun. İğizinizden çıraylık gepler çıksın. Mana şu çıraylık gepler kalıptan kalıplarga yol içip, bizge dostluk ve muhabbetin işkini içip berdi ve hayatımızga tehimi güzel mazmun koşudu.
1: Bir yüz yetti de tut, Qatnash San'at Radiosi.

Hürmetli radio dinleyiciler, 174 katnas sanat radyosundan anlatılan sizge rahmet etkin bir programı sana davamlaştırdığımız bu programımız ne? Tırıt Soğda Çehr Şirk'te alayda talep kılgın bu orunga köpten köp rahmet etdimiz. Hürmetli radio dinleyiciler, programımızdan devamı da dektanla devamlıq tövendeki məsmanladı bolsın. Şenjandaki xalq saqçıları ommanın qiyinçiliğini vaqtida hal qıldı. 7-nji aydan buyan Şinjan'ın köplügen caylarda Gong'an organlarındaki halıq sağçıları ve sağçı yardımcıları amma yardım talep kılgın meselelerine tez inkas kaydırıp, bütün küçü bilen təşirip,

0: Bu programını tırt soda çekti şirkti alaydı talep kıldı.
1: Sakalın bolsa kançı yerik edipini birer Tırık ve Tırt. Tırık ve Tırt markasının yeni mahsulatı Varis markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili bolıdı. Ecdattın evlatkıcı işletilgınımız Varis markalık sakal ağışı.

0: Yazda çınıkkanda yenik hareketlerini kılış gerek. Azraq ter çıksılış şu kupaya. Piyade meniş, su üzüş, paytop oynaş, belik tutuş, yoga hareketi katarlıklarının hemisi yaz pesildeki en yakşı ten hareket türleri hesaplanıdı.
1: 174 katma senet radyosu köpçelik şunu eskertodu ki, ertigen ya küçüştünkin çınıkış. Çınıkıştınkin bedenge vaxtıda su tuluklaş gerek. Söz toz suyunu az azdın, köp kıtım içip bergende bedendeki yokatkan suyunu önümlük tuluklığılı boludu. Yaz pasılda çeniqiş yana roi keyfiyatını tanşaydı. Hoşal halatı çeniqiş intayın mühim.
0: Bu yıl yaz adettin taşkırı ısık oldu. Tomuz ısıkta azade yenik hava ötçüdüğün kıyımlarını kıyım. Kıyımlarını kündü almaştırıp duruşka, vaxtı da yüyüşka ahmiyet verin. Suyuqsalan tamaklarını istimal bulun. Ham ve soğuk yemekliklerini az istimal bulun. Eşip kalan koruma tamaklarını yeştin saklının. Hava tanşıgıçtın temperaturusunu 26 Celsius gradüsünün tömer tanşımın. Derizini karallık içip hava almaştırıp durun. Yukarı temperaturluk havarayı körülgen mezgilde uzun vakit sırtı faaliyet kılıçtan saklanın. Çüşte muhafık aramayılıp uykunun yeterlik oluşuna kapalı tıkılın. Tavuz, soğuk içimlik, muz koşulgan kahvanı muhafık için.

叔叔再见。我在马路边捡到一分钱，把它交到警察叔叔手里边。叔叔拿着钱对我把头点，我高兴地说。

0: 叔叔手里边，叔叔拿着钱对我把头点，我高兴地说了声叔叔再见，叔叔再见。
1: Yol yürüyatkan her birinla üçün mülazimet kılıp, kalbinlerini illet alıgan bolsak, bunundan tolu mu xursan bolgan bolumuz. 174 Katna Senet Radyosu her vakit silege hemra.
2: Tianshan Narayını Çoğbazar etrafıgı caylaşkan doğumağındaki yeni öyle setli.

dünya bizge nurgun güzelliklerini bağışladı. Atrafımızda her güne her kıl tesirlik hikayeler barlık gelmekte. Eğer bu hikayeler sizni tesirlendirgen olsa, minnettarlıkınızda ayırma. Kadirleşini ögünü bilin. 107.4 Hatnaş Sanat Radyosu mehri muhabbetlik hikayeler bilen sizni tesirlendirdi.

Yana dostlarımızdan Ahmet, Niyaz, Qarqash, Aminigül, Nur, Shinfu, Badam Taksi qatarlıq dostlarımız izchil yoqtirib anglavatimiz jumo bizmi ba radio oldida deb söz qaldiribdi. Rahmat do'stlar.

0: Beijing vakti saat 18.
1: Mas'uliyetinin şekli her günü okşaş bulmaydı. Onun da ılıklık var, pozisyon var, yüksek var. Katnaş liniyesi programması, katnaş sahçılarımız bilen sizden ağırlıkınızı yakınlaştırırsın.
2: Hem de anlaydığınızla Şincan Radyo Televizya Stansı Katnaş Sanat Radyosu'nun Katnaş Liniyesi Programı'sı.
1: Katnaş Liniyesi.
0: Bu programını Şinhua Canobi yoladaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayıda talep kılgan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası da Balla İğiz Boşluk'ı, İğiz Boşluk'ın əslik keltiriş, çiş ündürüş, İğiz Boşluk'ı enek taşkı keserlikleri bölümü təsis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Canobi yolu 578. numarlı korunun 2. kayıtıda. Yeni bir oranın adresi Xotan Şehri Navaq yolu 275. numar. Telefon 0991 322 98 98.

Hürmetlik radyo anlıkçı dostlar, çünkü iyilik Allah'a hayırlık olsun. Özünüz ve başkalarının hayati ve malumluk beyhatarlığı için avtomobilini astıra kaydışınızı tanıç aman beyhatar menzilinizde yitip verişinizi ümit kılımız hem telektaşımız. Programımızı yaktırıp anlıkçılar dostlar, ben riyasetçi dostumla Kunduz Aytürdüm.

Dostlar, bugün 2026 yıl 8 ayının 3 günü düşenbe. Dostlarımızdan şu aptadan beşiden başlangan barlıq işleri köngüldü gedek bolsun, neticilik bolsun, ehmiyetlik bolsun dep oylaymız. Amda xizmetten çıdıgan ve ya ki dükkan soğut saraylardan kaytıdıgan vaxtla bop kaldı keşke yukarı, keşke katnaşı yukarı belli vaxtı. Anlıqçı dostlarımız kaysi yolladı keti vasıla, yollanın ekvalar kandak tosuluş bağımı yok. Eğer tosulgan yol bilekleri bulsa dostlarımız birinci vaxt içinde uçur besanla ihtiyacı dostlarımız paydalansın. Bizden 5 numarımızla 3 mülazimette Şincan 1074 koşmağın dostlar koş bilinle 5 salonumuzu uçur besanla buludu. Onun başka katnaş kayıt soruyduğun sual meslehetle olsun otur koysanla buludu. Qeyni merhamet. Biz mühem dostlarımızın paydalanış için neydi? Yaxşı boğan katnaş bilimlerden tayarlıdık. Elbette şu mezmunla dostlarımızı yakıdı. Asqatdı. Dep oylaymız, hem şunaq bolishini ümit qilmiz. Qani, programmamizga diqqat qilsanglar. Programmamizdan mushu vaqtning o'zini programmamizga bag'alliklaringizdan bir napga erishsanglar, manfaatni olsanglar deb oylaymiz. Mushu bir soat anglab programmada bir til mazmun bo'lsa isanglarda qalsa, shu mazmun sizlarga asqatsa foydalansanglar degan umidda. Qani, marhamat, Shenjang 1074 sizlar uchun mulozimatda.

0: yetkizdi naqshonlaylar.
1: Hamzay Osmanma yol xabari maqmishinda dadada yermiş Banzaryan qaraqpanga yermiş rabatina.
0: Hmm, bolda rahmat. Onundan keyin mavu Davan Peylu Çanlıyanın aldı işyanlı bulması herkes kev amanla tosulup tosulup yolunun yerimi. Remot kalın avatı da şu ma yol bek tosuk deydu. Onun den keyin men mi geldim davamlıq anlayma dedim Mecit Rışit karşı alımız. Kani poyiz stansı dedi. Kuşa poyiz stansı taraflarda xerida bakken bir şey kesenler buldu diken. Onda olsa anlıqçı dostlarımızga nakşladın sunaylı. Dostlarımızın kaysı nakşladığını anlıqısı bağ yeni programımızda kaldırıp koysanlar buludu.

0: Kulak silip anlaş, hürmettin. Fikir almaştırış, işençtin. Yardım kılış, mesuliyettin. Çüşendiriş, köz karaştın direk bir yerde. 107'de tüt katnaş liniyesi.
1: Şunaq anlıqçılar, katnaş liniyesi programımıza davamlaştırmız. Bu programını İğiz boşqa sağlamlıqı köngül bölüdü qalanan yaxşı talışı boğan Şinxuan Aludiki şahsat İğiz boşqa ambulatoriyası alay talap kıldı. Bu oran köpten köp rahmet. Tosadın uçurlar kaptı mı şu jariyanda? O da olsa uçurlardın dostlağı yet güzeli. Hava bek ısıp kitip bardu, nenşen salkın dımu şopur ustamla da inıqtı. Nijat diyan oluğucu. İnıq, nenşen tarap inıq salkın bulutdı. Onun başka naqştılıp qalan dostlar. Bağ olsa biz oralaştırımız. Maral beşidin çinik şıpasıdığan dostunla işlerim bırak ora ahırlaşıp azırman taksiye davadı mən. Yol şur bir iş qatırışı mən dedi ablıqat. Efendim rahmet. Onun başka, ben mi geldim cümo, ben mi ba, yokluğumuzdan bir ötü olay degen dostlar. Rahmet karşı alımız. Şeçi xotarayıp yollar şunlar aravan degen uçurun tapşırıp aldık. Amsa dostlarımızga müşü katnaş bilimleri gayet sual cevaplıq mezmunlardan teyarlıqan edok. Şu mezmunu yet güzeli birlikte katnaş bilimlerini ügensek.

0: Ne işin var nalo yani güzel kaçtaşı mekman kansının yeni de abdumobil toktuşu oranından kırsak lam şu yandılam nayet kolaylık maşin toktuşu kolaylık katnaşın bak kolaylık eğer amevi katnaşta basak aşu şen kan alu degen bikette tüşüp qalsaq lan boludu düşünün indilam başka jayladaki uruların sormaqçı ya ki aldın kelişmeçi ya ki mesela damaqçı oğan dostlar 0991-322-98-98 bilen alaqlasan la boludu Tövende kegen uçurladın dostlar yetküzümüz. Turgun efendim.
1: Görüp yatı tıpı yazarsın maçıraklanlar. Güzel basın. Aslı Baynarsın yolu çıkarsın. Aslı Baynarsın. İstifasını bir koşsun. Neşre var. Avakil maçında sıkayımın taksi maçla kıra yok. Mantuğun pazarı yazı çıkıyor. Sürekten nasıl burada çıkıyor musun? Yaşkın attı.
0: Çok yürek namam. Kaplan.
1: Anzayma Vangaryan'dan ne hozlu adım diye karatmanda yeni neşre var.
0: Oldu. 5-nji başlangıçının aldı taşımır yönüşte maşınlar bekçiyek dedi Abdu'nun uçuruyu rahmet. Kunduz aymışı tar körükte iki maşına tan mı tan kip kasa tar körükte. Kaysa aldı bilen yol birudu. Kays gün ben muşundak ekvalı uçurup kaldım. Amal yok keynige yenip yol verdim de tar körük. Tar körük bu kasa mesela ekmemez tüz mandak tar körük olsa yolunun 20'ni mınıp boğan halette mesela yolunun ki köprak kısmını mınıp boğan maşınğa aldın yol beriş tavsiye kılındı. Anan iken eğer oxşaş haletki kenglikteki yol bolsa misal muşuqıl şekilini asas kısak buldan iken maşının ekvalı karsakın boludu. Hem de bunun da çokum mandak oluş gerek deydiğen bekitip etken kaydı yok. Yolun emeli, ehvali, şu çağdaki şarait, ya ki ava ve ya ki başka şu nek meydan emeli, ehvali asasen naydı. Ken kusaklı kule mönüşüne teşebbüs kalımız. Ayrı durum diye sürat yol içilişki az kaldı. Ayrı durumda çıkış iğizi az kalganda müşel bir veqe boptu. Şu sebepten tosulgan işken, maşillani yütkep ip getirdiğen gımman diye deydi. Dostlar önümlük paylaşanlar Cicanlı mangan yolla hazır içiş başlaptı. Taşimir Şoşimir'in aldı da maşallah bir az köpteydi. Oldu önümlük paylaşanlar. Kuça poyuz stansını aldı da maşallah bek köp tosulup gitti. Xerid alamı köpteydi. Hani önümlük paylaşanlar ne karşılığımız. Eğer motorlu katnaş vasıtaları keçi de ciddi aylanma, yantu yol, eğme körük ya ki piyadeler doğru yoludan ötkende çırağını kanda işildimiz. Motorlu katnaş vasıtaları keçi de ciddi aylanma, yantu yol, eğme körük katarlıqa ya ki meşu piyadeler doğru yoludan ötkende yırak yıkını yurtuş çırağını almıştırıp yıkıp belge veriş gerek. Bu xil usul arqılıq qarşı yönüşdəki avtomobil və piyadələrin kilovatqan avtomobillərğa diqqət qilishi və keçidə yol yürüş bexatərliyinə kapalatlıq qilishni əskertib, başqa yol yürgücülərinin yol veriş tayarlığını aldın yaxşı işləşigə fürsət yaratmaqlı buludu.

0: Hani avaz okşarladın yet güzeli. Ablikim.
1: Salam et, yapak et, şoför ustama. Kızıl tıra soğanda bir kesin oynamayın mahtanla. Kısırsın oyna, batırdı gelse kızıl tıra kök kalmasın manmay. Kirin alırsa oh git. Otunu tıra koyup da kızıl tıra da ara bir iki maşını ötsen. Dikkatine mi ödeyle maşını aldığınız kadar.
0: Yaxşı yap oldu. Yaxşı asker işler oldu. Danlıq tonu maşını sel pel köpüşkü başlattı da şuna manlıqçılar onun kiyin. Mavut davan peylu onun ehvaları kandak. Hem de hazır tosulgan yol bileklerde dostlarıma Süni Amra yolu da hazır tosuluş görülüp ödüptüm. Teyşen kutsiye, Garip'ten şarkıya tosuluş görülüp ödüptüm. Suculu Yingchuan yolu dün Beijing nalu şarkıdın Garip liniyesinde tosuluş ba. Onu da ki ma iştipak yoldum tosuluş ba, Minhua kutsiyedin. Hıpin nalu Canop Şimal liniyesinde tosuluş obdalı bakken. Yingbinlu yeni tosuluş alet edik ya dostlar, Yingbinlu. Onu da ki ma Şimgo yolu. Wenchuan Xiludan Dongchuan Lu Janub liniyasiga to'silish paka. Davan Peilu Dongdalian g'arbi ko'chasidan ishtiboq kuli bu yo'lda to'silish paka. Do'stlar, unumli foydalan.

işiltip atkan nömeriňiz egizge rawan gelmese, sabahdaşlaryňyzga bir kanç ketim dep bämigiçe esede tutup alalmaýdygan bolsa, Şinjan telegrafynyň okuwçylar nömeriga almaşdyryň. Egizňizge rawan kelidi. Mektepki tizimge aldyrganda, sabahdaşlaryňyzga dep bägende äsli asan kalıdı. Özüňizge täbe yeňi nömerini işletip, ali mektepdiki yeňi turmuşyňyzy başlaň. San çeklik. Tezden Şinjan telegrafynyň ticaret sağlygy berip bejiriň.

0: Dikin küzdürüm aşırı şen yaman buketti men azade. Yanmay maktayım özümle.
1: Şıkılıp özünü maktıgan birinci ekmekte maktaplı vatsız gutan.
0: Ya uşur cevap yok vakitler makt. Ne mi?
1: Maktaplı vatsız da vatime.
0: Ne mi dediniz hazır aldı da?
1: Özünü maktıgan birinci ekmekte vatime.
0: Maktıgdayk asas bağ vakitte maktısa o kemterlik buludu.
1: Ha bop da uşur cevap yok vakitim maktı bilen ha.
0: Altın kümüş yıldan daba zaten rap karap mağa yılmış pek dostluk kette deydi. Mağın bir keçine uçuyor ya.
1: Amma lekin maaşkınla yakınki 15 günün yakı jallıq işlep koydunlar dedi Alijan.
0: Alaq Nurgulla işlegen sir bir xil yerib yil chiqib ketdi biz işlegen sir jallın kiyib barmızda.
1: Aşta bu
0: aslı. İşlesek oldu. Yani devamlıq işlesek oldu deymiş keçlerdim işlesek oldu dep ha şunda.
1: Dağa da bilən.
0: Sən onda emasmısız?
1: Siz kimiş küllük qaldı dep bilən.
0: Siz desəniz bolu yerdi.
1: Siz desəniz
0: bolu yerdi hazırda. Siz ruhlanmay kim ruhlandı da?
1: Sizdek ruh adam yok hazır.
0: Şöyle meşen şanı avazı kçörünler Allah fakayla.
2: Makım yılla teorikten üstüydü
0: maaş. Hey makul buldu rahmetsiz gecim.
1: Siz emez ekval karganı uşuracak gemi ruhluğundan dekip durdum uçtun.
0: Aşna ama.
1: Bir neç gün uçtun.
0: Dedim ki uçtun ma step. Doğru deptim ben mu?
1: Siz aşo break barım ediyorsanız bakız kekette uçtun.
0: Çıdımaz dedim o
3: ben. Ama abi rüzgarı bağırsam 13 kılınmayla hem de can vakti kaçın tutuşu sonun katında hemen.
0: Heee şu aşında Abdurrahmanka.
1: Abdurrahmanka bu avazınız bek boş ko. Çın çın yaklanan mı da bir bunda bir.
0: Bir gün bir 3000 koyluk soğuduk kılanda ekten ha bir gün ha. En iyice yollar şunun da aramandaydı uçar tortak seni yaz efendim. Kaplan.
4: Freşengül evalımız yapsınla. Yaşar Osmanlı var. Hayol kalanma işin yeniden yanımış ol. Vanca ben kerkeler ben kerem.
0: Makul buldu rahmet sizge acımı.
1: Ma 24 saat maşin mulazmet depsim koyuvan dostumuz.
3: Riyasetçi akademi Mustafa'lar hayırlısı olsun. Ben kıtıldım mı?
1: Kıtıldınız.
0: Koşuldunuz koşuldunuz kızgın karşılığımız şu Muruşengil'e de ma Şakircan şu aşına bu git barı demin.
1: A alımcan saklap tuğsu men barı men. Şin şin ciyedin deptik hemen numarını evet koydum
0: evet koydunuz mu acep yakşı onda az. Bir telefon kıp gerçekten hani telefon kıpmen müşün de bir barayı diyentim. Kançilik vakti barı men deyip inik soru yapıcı. Deyip koyuyam dişkim kemme atıdı. Müş 174 üçüncü ola yıkın körü bağırımını yıkıp yaksam. Birisi mi gerçek koyu mu deyip gönlük keket müsaiyede he?
1: Doğru.
0: Yıllıkta. Oğlum Ahmet Niyaz Karkaş. Patları da şuna.
1: Ma Kaplan imdeydi den sizin. Roşengül sepergi navadı kumulgu verip kalsanız aptap tüküyüp kardap gitersiz meye deydi.
0: Ya kay kumul dikilem şunu da appak ondan turvatı dur. Küyüp eğer onda aptap köydür iti dağın işi olsun kumuldan çıkalla kalp karo gitetti.
1: Şu.
0: Alımcan numarını yollap koyduk Alımcancımı. Maşın tonuşturgan aşık beni körüp dike Mr. Merdan. Siz mi ögün ilancı mı? Siz mi hem de mal asasen doktorluk kesmede okumanda işlan aç okumayısız. Ben aç tonuşturgan sonum ne amdan ögün alsanız yakşı. Nuri.
3: Riyasetçiler yakşıma yokar birey mavo altay yöle boğulgenin aldırki yöle asas tersin ravan kene boğulgen gibi gen inmiş oldu adam yoktu aldı da. Aramadı mı oğlum gen?
1: Mavo doyun spomuz kegen uçurulağım karapak ile ya. Navlut kamca deydi vitamin sayı toluqluqluk etti.
0: Paskal deydi navlut kamdan mı kaydı sepirge?
1: Toluqlap 80% kikepto. Gülperi deydi uslanan programı alanı bek yaktırıp körümen anlayımen deydi o.
0: Ay rahmet.
1: Bizden sınıf başlığı Susu.
0: Şanghay'da. Sınıf başlığınız mı Sümeyye?
1: Ya. Ama bizden doyun iki sınıf başlığında adım. Doyun iki sınıf başlığı da. Minun sınıf başlığı memez o.
0: Ben tek silahın aşı daşıyordu okuyan iki sınıf başlığına alakşaydı.
1: Ya kay, ama bizden programının sınıf başlığı o. Şanghay'da aşağına aldı daptım o bilay köp, işten çüktüm, Çangçın cunlu, Ravanken. Teşi de çıkıp atkan Şamal mı ısık, Oğlun Guangcan tarafla Ravanken, Çangçın beylu, Ravanken. Ben silahını tek unutup kaldım ki beni daptım ben. Dedi, Xigo güllen yollaptım bana.
0: Makul buldu, rahmet. Şikayet doktor hanım arkış terapte maşallah köptüğün uçuruna Abdu efendim evet tutucu mu rahmet sizge. Sevi sizin uçurunuzdan tapşırıp aldık rahmet işleriniz yakşı bulsun.
1: Eslime Yaşarcan ma apta bek küçükken bir yakşıgarak yüz mayı olsun tavsiye kılın de bizim siz. Ben adette yüzümle çok may sürmeyi mi aşı. Öyle koymayı olsa koymayın ilip sürüp alayım yüzüm gerilip.
0: Yaşar küzünüz kaşında may sürdüğün dek aşında çaplak çaplaydıgın dek ürünü otam da Eslime.
1: Aşta körünü atın şunun davatı de gepki sevatı de mini. Hop da.
0: Tıllığını yok tıllığı Eslime'ni.
1: He?
0: Tıllığı.
1: Ha ötmeydi o.
0: Ötmem de.
1: Ötmeydi o. Eslime'ni aşağı uçuracakken koyup etsem de burada artık şey yok.
0: Yaşar efendimge menin Vatucay deydiğimde dep koygan bolsaňyz dep pulsız bayaş Vatucay deydi.
1: Oy bilemen siziň Vatucay
0: deydi. Bilidike dep koymasam mı? Özüňiz dep bolgan yeriňiz ba okşaýdy garagan çagda şunamy?
1: 3 getdim, 4 getdim, 5 getdim dep birge.
0: Müzigi dep taňa.
1: Hem müzigi.
0: Çyrgalyk adamge dep dostlar çämberi çykyryp müştapda şu. Uýlaw çykyryp özüniki.
1: Ya biziň onda Vatucay şoprugy ihtiýajymyz bolmasa hazır ya bu kolaýdyr.
0: Mesela dep koysam nime boldy? Yaşarga dep koysam nime boldy?
1: Ha.
0: Nime qyp berdi Yaşar sizge?
1: Ya bir Vatucay.
0: Ya heýran kalmaýdy ki karan. Wa, pulsuz bay Vatucay deýdi eken dep ya heýran kalmaýdy eken. Ya başga bir hissiýat durmaýdy ki hiç kanda paýdasy ýok eken dep goýgunymdy. Biz mana käşik muzakaryny başlap getdik. 2 saat mäşikden gaýtyp gelip deýdi 6-njy gün. Et degenden ýok. Et degen bolsun aşy. Uýunyň aldyndaky bagçymyky bir ýerge açyk bolup ügünüşge guzgan. Hem 2 saat mäşik gapyryp mäşikden gaýtyryp ekilip ýene ügünüşge sabatdy jum meşgile.
1: Abalyňyz ýerimi getmeýdi eken deýin onu.
0: Abupta şu amdan tärbiýeläýärsiz emdi. Abalyňyzdan azraq bir sorap ýakyn kandaq gowun ba seniň şu dowamlyk ügengiň bamy ýa ançymyç aramagyň bamy? Sen nawada op soğan bolsaň sen maşyna kylamtyň, sen op soğan bolsaň kandaq op bolatdyň dep onda bir sorap ýakyn jumy?
1: Alimjan durtaksi nimendak çıkıdığa mukapat bu manın bilen manı 5-in sop ketti dep şeyhu diyençli çimlikin əbət tutu bunu 5 çıkıp boptu mana.
0: Arası aşında çıkıyı verdikken uzadı çö. Doğru taksi alimjan mu? Hazır alimjan ken. Ahad efendimden avazı kuşurun ağlaydı.
4: Hürmet şoförtası yol xevri. Benim uşak kulluktan. Harbi tabi taş kacan yelimiz bazen karıp manga yelmiş çiğitim gözük eğlik gelişinde yollar alın. Ma avazlı kuşurlarını mağa tutmine.
1: Anıltı batımız. Ama
4: bir katarlık birinci atarsa ma avazlı kuşurlar batımız. Ha buna da mı dostlar tabini kalsın. Hürmet şoförtası yol xevri. Yenmiş harbi taş kalın yolu. Gafi görüştünmüş ürüncü ve güzel kuşur yolu kekazırılan.
0: Hey, makul buldu. Rahmet sizge acımı. Rahmet.
1: Aslime, ben o, hazır koşuduyak ama ben de jirak durduğum buldu. Ben bilen,
0: küçük
1: ilişanmay deydi. Küçük ilişanmay ama siz bilen tantukuz kemmi deyip bakan şu.
0: Sizi yaratma deyip.
1: Ben daha oturup
0: alıp getirdim. Ay, buldular deyip, çöz.
1: Küçük ilişanmay deyip getirdim, deyip kanaklayım olsun.
0: Ve bir demdil yazılı tapçırıqın yazıp olsun, özü kalgan oyunu oynaydı. Bu balam inan, çıraylıq balam, umak balam, uydan cinin balam deyip, ma 6-ci kilo nazar açına deyip, çör yollabdı. Abupta onda azraq bir oyunu mubakken de, enin bu sabır küllük 8 saatin içi de. Mən Qashqada taksi edeymen, bilibilin la, deyip, ma Sıdıqcan.
1: Oy, o, sımınızdan özlülü çıxıp durdu, ene, şinki o ti deyip taksi edeydiğiniz. Roşengül ma maşından 4 çakı bakken, zapas çakı bilen 5. çakı bakken, hey zapas çakı bilen 5 çakı bakken, rolü yumulak işken deyip koydukken siz, hey kanda bolsa bulat deyip bu maşin bu musa deydi.
0: Şu aşında koşu maşin deyip, şu aşında çüşen durduk koşunda bu kaşka.
1: Niyaz Alican Yaşar'dan tersi yumuran ah bolgan ninkin çaplak çaplak may sürdüğen okşaydı deyip kalan çıkıva deydi. Sizin benim turmuş tükemegenlikken yüzüm ah mı, benim kar mı bilmeyizler de. Benim yüzüm ah mı? davatkın ne? Kara men.
0: Yumran likin.
1: Şu davatı ben koymayı sürmede. Çaplakların gibi kımmanla he mi de koyayım.
0: Çaplak çaplaydıgan görüp kımmanla mıydı?
1: Ne?
0: Şunu olan çaplak çaplamaydı, yap işip kalan bunda, seyaz kankalar bunda çaplı oldu değil. Ağızdan yap kalan diken aşağı yapaklarında yüzük sürü oldu.
1: Vakti kökken kıytıklarını yüzümle sürü oldu meyadette.
0: Şunu olan Yaşarcan, Germeyke de hem onurgun dostlar, Arşıpinlerini körüp diyen zankan dostlar, rahmet hem mi lağıcımı? Köp rahmet silege. Kaplan iş kılıp minan aşımış demilişim bilerlik aldığınız zade.
1: Siz ya bir Roşengül adamın ya bir kumuluk bası apırıp koyamsız.
0: Haa, şimdi deyime. Kanda kıldı ki ben dem alsam.
1: He?
0: He? Kanda oldu mesela ben dem alsam.
1: Kanda kılalaysız
0: diyorsunuz. Kanda kılalaysız. Demep hayat kısam, kımısam kanda kılalaysız. Hayat kısam kanda kılalaysız.
1: Ma esleme ma.
0: Kanda tesiri var.
1: İgiz yeledin, jirağırak turun siz o igiz yelek yağmış olmayı.
0: Rast bir beş bal şamal çıksın, uç gitsiz cümü. Esleme. Ben Vatucu'da denizçin çalıyım ben, Bekir efendim. Acaba yoğun aşık oldukken siz.
1: Vatucu'da denizçin çalıyım ben?
0: Şu aşına, bizim aşına devlet edin de. Kulağın imil desek buludukken, deponda depek atı size Bekir efendim.
1: Siz devamlı Vatucu'da denizçiniz, çileyverin. Biz devamlı dostadın ki
0: gemi çıkartın. Biz uzun sümünde daha denizçin çalıyım de çileyip bak atı size. Ronkı Canobi yolda maşallah sel köprak. Ay çilgandı ki çilin temeyimiz mi razı? Ә, ошнаңа
1: ватучыда.
0: Денсиңа мазыр ватучыда деп, Бәхри әфәндем. Ой, нимдә ямансыз деп.
1: Сез 2 көн үтеп башы ватучыда сүкүреп кичеләң. Оның нинкен думбак чилең.
0: Ә. Аның

0: Çin kılgan eski kuvaptı deydi aslında. Hee. Manda işleri var ki hazır.
1: Ha buptu. Aslında mı bir kıl akıl sepliminden akıl nesne işletilgen bu kitip.
0: O balığımı az kaldı deydi aslında. Onun kolda işlep, alımcanın kolda işlep hazırmış o. Tuyup, yemişkımı kegendime bunun kışıga. Dep hazır o.
1: Şunda bir gap açıyorum. Şirket tallaştığın aval Loben talla deydi gancı. Şirket tallaştığın aval mesela neydi işleştiğin aval aşağıdaki Loben'ı ginnin mücaziye kondukarak o kocayını aşından karanla deydi gancı bir gap attı.
0: Bir karar etmesek bulmaydı onu.
1: Cihan Gavsu yollar avan deydi Alimcan Tuğur taksiyene uçuyor ya cuma rahmet sizge.
0: Susu deydi ama Argun terepli ravanken Beijing'den lula ravanken lekin şaşık odama şılla köpken tosluş baken deydi o.
1: Makul buldu rahmet sizge. Ma itkanı aldı da maşallah yaman çıkken dikkat kımayla ağınla deyip Sıdıkcan şunda uçuyor yollaptı. Hem de ma Sıdıkcan Kaşkaya'da taksiye deymen deydi o. Benim bir yakın dostum Kaşkaya'ya sayayet gibi ağan Kaşkaya'nın taksiyelerine taksiçi dostlarına nispeten ama özününki şunda bir minnettarlık var ki. Aşını bir yetküzüp koygan bolsan deydi. Aş şunda etraflık mülazimeti bulduk ya deydi. Kaşkaya'da taksiye çıkıp beni ne kapırıp koyduysa mesela ne tamık okşaydıgan, lagmin okşaydıgan ya deyse aşıya kapırıp koyduk yani. Yakşı bir sayayet oranı ya ki bir yakşı bir mesela yataklarını ki aldık apırıp koyduysa aşıya kapırıp koyduk yani muamelesim şunda yakşı acayip kızgınken. İş kılıp ben makitimle Kaşkaya sayayetimde bir 7-8 gün oynayıp geldim. Aş Kaşkaya'daki taksici dostlardan ben şundan memnun bulup gittim, şundan hoşup gittim deydi cümle. Bu şimdi bir yetkizip koyaycı.
0: Bana.

0: Dostlar, hanglavatqınlar keşlik yollarınızda biz Semra programımızı.
1: Şuna kadarlık dostlar, keşlik yollarınızda biz Semra programımızdı mu? Muş Abdumobil klubu pahaliyetimizge katmaşkan.
0: Namı kulaktan kulak.

0: Mehmonlarim oshxonasiningki
1: beliq o'xshaydi.
0: Beliq o'xshaydi deb o'ngildim. Sizlar shu o'shirjak ham ishkanlar bir-bir sonlag'i deplashu.
1: Lekin shuna o'xshaydi ya beliq. Ajab bir. Siz yopaqdingizmi bu beliqni?
0: Ruslar opam sonli men nima bilaman
1: bu beliqni. Uyiklarni opasiz umamdi.
0: Men tek yiqindi
1: bildim. Uyiqlar yiqindi bo'lmasa shayga beliqqa.
0: Men tek yiqindi bildim o ishkanlarning o bunda beliqlarni.
1: Beliq yeb bo'lganmi?
0: Jimjiyetli berib yeb kesak
1: ekan. Oybek, jimemez, to'g'ri chiqadiq, u jimiganlik ulamdi.
0: Yapib chiqagan to'rdi, to'g'ri yapib chiqagan.
1: El xaloyiq biliq yeginimizni oshkorlab aytgan nima biz? Bunda oshkorlab yeymiz biz.
0: Odam bishiq bir qozonni yebsa
1: uni. Hamma jimiy og'liquchilar bilib bo'lgan yoma yashar uxmay qolgan. Uyining oldi yiqqin bo'lmasa shayadi.
0: Birastonlar, u mehmonlarim oshxonasining biliq o'xshaydi demisanglar. Yapib chiqirsizlar ekan deb o'tirgan.
1: Osiy yoshlarni purab tip topalamdiki deb tuqun demisimi?
0: Sizlar cho'nglar yomon tinglar unda isiltam izlashga.
1: Yaqay. Ya sizlar yoshlar yomon jumo isiltam izlashga ras. Men uning ni qilma.
0: Ni qilamsiz?
1: Nada shun ras ni qilmam. Oyaga o'zingizlar so'z tepinglar, men topolmadim. Ashu nada yangilik bir yo ichildi. Nani nimis o'xshaydi? Nada qanday yangi narsalar bor? Men yoshlar bek bilalaydi amaliyotda. Lekin men yeshidim boldir cho'nglabdi da men. Yosharchi. Yaşar bomuz ismi tak.
0: Şu apamay mel dene bir
1: mu. Yaşar.
0: Gek, onu yığıştırıp ekilip.
1: Üzem dün gep koydunuz da.
0: Ne?
1: Rüşengül bilik yemeydi deyip kaplarız. Ben bilik yemeyme. De ki a bilik rast okşaydı ki yedim a bilik ne.
0: Neymiş ki bilik yemeyi siz?
1: Onç yügüm kemeyle mi de? Hele koşurcan kao yemeyken de hilçe.
0: Koşurcan kem kao yemem de.
1: Kao yemeydi.
0: Kusurcan. Yaşına sen yemeyi silerken usla.
1: Şu an aşına tayin yok. Sizning yemaydigan narsangiz bormi?
0: Meningmi?
1: Ha.
0: Men shansa yemayman.
1: Shansa, ha.
0: Shansa.
1: Ko'zingiz bachig'ingizga qalamda.
0: Ko'zim emas, u tomoqqa bir tol salsa, tomoqni shopbit tashlab qo'yib chiqdim men.
1: U yemaydiganlar ras amal yo'q ekan. Masalan, mening cho'g'am mana yemaydida. Shansayni ko'zim ochiqga qoldi. Ajoyib puraydi deydi. U yemaydigan odamga uning ras amal yo'q. Nimish qiymaysan deb uni hayron qilmanglarmdi. U aşa yemaydim. U tamni shu qul puroq yaxshi ko'maydimdi. Qanday qilsinlar? Ashning nisbatan hadin ziyoda sezgur uchun. Shunga.
0: O'shirjakam shalon yemdikida nim bo'pti ismi shoyisa? Ha? Shundoq yaxshi.
1: Biliq yeydi, shoyis nim bo'pti?
0: Oli o'sha
1: biliq deganlar hammasi shu bir oylik kishilar olmamdi ular. İsnim bo'pti.
0: Bir oylik kishilar emas, o'xshamaydi.
1: Shala, buyliqlar qunda bir oylik kishi olmaydi, hamma sud yashaydigan tusa.
0: Hamma sud yasil bir oylik kishilar ulamda?
1: Bir oylik kishilar oladi.
0: Qo'yma yemaydi bu fikam deydi meni. Qo'yma yeymaydi, do'stlar kim meni yemaydi deydi.
1: Qo'yma yig'inanchilab bundaq yeydi degandi, qo'ymay selib. Abdurim efendimdan
2: avaz. Bir yuz geldi bir tört, hoşuna yok kavri. Gelsen yöldü. Adiyat olacak olsun, ayet olmuyor, yoksa kaldın yolları var.
1: Hey, makul buldu rahmet Yusufcan.
3: Hey, sen sıra tört yolu kire geçer mi abi? Yeğen yolları. Rüdan abi yolları var.
1: He.
3: Roşucu adamla, Roşucu adamla bir sürü iman kılıdı o da pazar açmaz mı? Oğlu kaç, lataryadır, peşinden çıkması mı iman kılması ki?
1: Kıldı kaykin o Yusufcan, likin o kaçan iman kılısı da hazır gözüm kırı valda şimdi yandırıyorsan oldu dedim.
4: Hürmet şoför dostlar, benim aşı bizden sizden yolları asas yapar olan bir taksi şoförü şu bir şehrin iki. Aburayı kılakenle kıldık yengedim. Kaçkaydım bir ağınımız elinde yakışılık tutuyor. Annelerimin maktubu yok. Şükür aşında yakışı buluş gerekse karayınız.
1: Doğru, doğru. Onun üstü hem de hazır tazı sayahat besli. Çok kaçkayız sayahat kıvardığın dostlarımı bek köp. Demek hem de bu sayahat Çilagi nisbətən ən köp bəkrək yaxşı təsir qaldıra alaydığını həm də o şu taksi çopurları. Onun üstəki taksiyə oturub ayaqda mayaq qımansa bağam şunda muvafiq. Onun üstəki mülazimət mi yaxşı olğandıkə ulaş neçə gün turubdu, neçə taksiyə çıxdı degan gəp. Həmmi saçında şunda yaxşı deydi mülazimət.
0: O bir sonda bu qanundan
1: baxmaydı. Həmmi saçında neçə gün turdum, neçə gün jarayanda iş qılıb mağaşına uçurdum. Həmmi acayip yaxşı deyib şunda maqtab getdi həm də alğandıkə özümüzmü özəm üçün bir xil məmnun olub qaldım toxtapdı mən bunu dərhal yetkizəy. Qaçqadım bizning nurgun anlıqçılarımız, nurgun taksiyə deyidigan dostlarımız var. Mushuna yaxşı gəplərini, mushuna maqtığan gəplərini, mushunda bir ilham mədəd bəgən gəplərini özərə bir yetkizüş kerak deb dərhal həm də bu gün yetkizüşüm.
0: Aş taksiyə deyidigan şoför dostlarının hamısı 174 nə anlaydigan şoför dostlar.
1: Bəs ma gəplikin.
0: İlyar taksi mən tavuz yeməyimə deyidə bu da tavuz yeməsiz. Nimiş ki tavuz yeməyisiz şunda peyiz.
1: Mişə şansay yeməyisiz.
0: O şansay olan tavuz oxşamdı.
1: Məsələn şansayını toğurğan pichaq bilan tavuzlarni tilib qo'ysa, demaysizmi chaqmi?
0: Chaqchaqlik qildingizmi? Eg'ir chaqchaq qildingizmi?
1: Yilqi masalan opalarimiz ashunda

0: بولۇپمۇ مەسىلەن پىيازنى قىلغان سامساق شاڭسەيلەرنى توغرىغان پىچاقلار بىلەن بەزى تاۋۇز تىل قويدىغۇ. ھېلىقى تاۋۇزنى يىسەڭلار بىر يەرلىرىدىن پىياز تېتىپ
1: كەندە
0: بىر ساياھەت ئورنىغا چىقسام ماشا ياداش تاۋۇز تىلىپ ئەكىرگەن تىل يىسەم لىقىلى پىياز
1: ئاشتا تېتىدىما
0: پىيازلام ھېلىقى تاۋۇزنىڭ تەمى يوق.
1: شۇنىڭ تېشى تاۋۇز يېمەيمەن چۇ
0: ئاشنامۇ
1: Öyde yiyeyim mi? Öyde özlem kolap yiysem peyze.
0: Birini iki kıplam.
1: He. He. Nan çılap kızlık nan ekrep şunu çılap yiysek. Nimdik en peyze?
0: He şunun da sap umdan organik.
1: He.
0: Özal.
2: Ha biraz yer tuttu duru işe yengül yaşarca kadar kalamam yaşıma.
1: Belen mi?
2: Güllükün hayırlık bozu yolu için.
0: Rahmet.
2: Mırayla şimdiğini aldık o şimdiği sıra var.
0: Makul buldu rahmet. Adırayım efendim.
2: Yer tuttu tut kozu da yol kavre. Aykırın yolu ya. Şahısı o yolu yıkılsın. Niye yürüyor kız çaldım yolları var.
0: Makul buldu rahmet. 24 saat.
2: Yaşarsa yaşarsa o Kaşkar'da yol sabırı. Bu Kaşkar Şimali yakınış konusundan düşüyor. Kaşkar şehir için harap banka yönünüzde maşınlar da kök. Şoför dostlarının da kırk kılık maşını mutluyum ben.
0: Makul buldu rahmet size. Gülsümay.
3: Yaşarsa yaşımı.
1: Yaşımı.
3: Aydırım. İşlerim olmuşu. Biz yetide sözü anlatmış.
1: Bana?
3: Bizim açam, atam, atam. Götümüz soğuk olsa şansa inermiş.
1: Ne ama ne? Mangol şeyle bakken.
0: Bir top bir aylık işler hemen bu. Hem bana okşaş yemeyizler ki. Hem de bir ayrıldım öyle ki. Nurgun turmuş adetler okşayıp getirdikken benim bir işki dostum başına koy güç yemeyi. Kalı güç ilgiydi. Şu bir aylık üç aylık hemen okşaş yaşındak.
1: Hı?
0: Şu kalı güçlü geydi. Demek ki sana öyle gülüm aslında mı? Yani yemdi.
1: Benim öyde. Bizden öyde. Benim öyde de koyaydı.
0: Benim öyüm bizden öyde sanız buldu. Bizden öyü çoğun öy. Benim öyüm dediğiniz siz ayırıp çıkan öy.
1: Ya kardeşim bizden öyde. Melliymeyim ben o şansayla kakayımız yeydi. Melliymeyim.
0: Bizden öyüdüm emimiz yeyimiz. Şu abreyle aşında öngülen çıkaldı yemdi işte yemeydi.
1: O şanzayını köysem tek bezilik meldik yelik. Yılık kökte satığa yerler kırıp yelik çıkarak ne sağsanız bir nesem birdi o. Şanzayla ne tepesi o kapı gitme. Bana kim
0: beysan bire o.
1: Bir kahve versem ama yemeye desem. O yarasa yemeydin de bana ki. Bir hatal almalarını koş koydu.
0: Meldiklen bilketti de ha.
1: Meldiklen bilketti.
0: Sucu yolları belki tosulup gettiydi gen uçuruna. Alımcan evet. De Sıdıkcan.
4: Görece de kakayı havasılardın, dolumluk eğitkanı aldı, eğitkanı aldı, müdahsızı kalep yukarına muşullar, maşullar, beş çıkar, soğuk olabilecek. Fakat uzman kamoza, Ruşengül, Ruşengül neyli, işte dünçeden seyahatı olsun neyli, kayış yerin tarım.
0: Başka ülkelerle
4: ilgilenen? Hmm. Şimdi mülazimetiniz, yakışık kılıvatınız, yakışık çalışmasınız neyli, tazlık cihazın olsun neyli. Türk yapıldığımız dışında yaptığı usturuş kılavatı da herkese kıyasın bozun şu mülazimetle kılavatımız mülazimet kesin olan için mülazimet yaptıysa özünüzün altında bir yapmanızda bir kıl huzurlu pazikerler rahmet silahını bunun için körü kutluğun oynavatlar cepatik verdiler en mülağa köpü kubrak.
1: Sizgim rahmet.
0: Sizlere rahmet, sizlere rahmet. Hem de her bir sayıcının aşında bir yakış kütü ilişkilerini ümit kılımız. Şoförlük ikinci tur imtihan berdiğin menin cavliyelini bilip bu menin tavuz yemeydiğini mi? Eğer ötelmişsen bir tal tavuz yigiz etmen degen temtirep ötüp ketken tavuz görünüp gitip de o yüzden tavuz bilen sizge tehtusas mı? Çünkü onlar kork gitsin ha? Ucun ondan olsuz tavuz bilen pekatli çıkışamayız kemse. Ya yemeydiğin Allah buludu mesela ben bir ilik yemeyim ben. Lekin azdır köptür ya şimdi okşığa bir iliklerini köygende yeni ilik yap koyma azırak.
1: He.
0: Bu kattil yemeydiğini kel, tavuzu kaçırdığını için bir aya tavuz satkını gözümüz girip hiç getirdik.
1: Tavuz köslü huyu tutturken de ama
0: olsun. Huyu tutkaldık açık geldik kel, siz şansay köslü açığınız kildiğinde hiç.
1: Ümitcan.
5: Fiyatı arıga piçaklan piçkan tavuz okşayı doğru şimdiler de o.
0: Ne? Küçükhanın yol haberi küçük Tianşan yolu garipten şarkı dostluk canıptın dostluk yolu canıptın şimalga uçağı bazırını aldı da aptamı bulay köp dostluş ba diye uçurunu küçük taksi evet tutucumu rahmet sizge
1: he. Aziz can bu.
0: Ay bu erkem rast yasa tutucumu ben maşını yasayım deyip kırış kağaz hadi yasa priyek operip tıkırağa bana ha.
1: Siz patikinde hile bir nesnege bir işte bulamayım he.
0: Hile bir çoğun işlağı tutuşku atkanda kılamda he.
1: He. Akıllı payız yasak anlayıp durman ya. Lekin ben bu maşının motorunu kömdüm ya, motoru bayağı kömdüm ya.
0: Motor mu? Hem de, aa, strep emes mi?

0: Ay, nimdeydi kandı madde. Ok, mavo, mavo. Sen çakma gene,
1: rolunu yumulak tuttu.
0: Onun zapas çakını koyuversin, beş yolu çakın.
1: Bunun oturduğun yeri yok iken bunu.
0: Ya oturduğun yeri bakken bunu.
1: Aa, resmen batırıyor.
0: Matakta iş yok oturduğun yeri. Kutunu mu yek sangıltı oldu?
1: He. Diyeti yıkamamdı.
0: Ma maşının tormozlaşı, putlarla tormozlaydı.
1: Kuzum yok bu maşınınki.
0: Putlarla tormozlaydı bunu.
1: Hobi şansın yok ya bu maşında.
0: Hobi şans bakken bu ne?
1: Bamke? Haa, bakken. Bu da olsa erken bu konuda hopsuz, bunda yasaş hıyalık hep kaldınız ki. Demek hem de bana bu şunda bir yığınlık yaratıp baktığında bu şunda kolu eplik adamlar bekçik etrafımızda. Bu da yasan. Kendi böyle pütürüp yakınca mı? Biz maşından bir takazamız. Bu güvenin aldığı maşınlar köpken makul mu? Dep doğru taksi Yusufcan. Vay makul, makul. Tavuzunu sayıya çıkandı onda tilip yemeğimiz, bir çakımız, sızgı uğrupla yakalımız bilen çıkıp lan maşalta kalıp maşı ağız etrafımızın aşında isek bir kıl peyiz olduğun ime de merdam yüçü aşında deydi cümü. Sizler o yer verirsiler her kişiler ayolların kırın buzluluk etmem de onda ise.
0: O tabi kırın bulamak ki deyemem ki o tavuzun kızıl bölen kofonlar.
1: Şükür mağazımız kıp kızıl çaltak mı da oturak etsek.
0: Şükür mağazımız kıp kızıl seyko.
1: Başına yek etsek oy etrafımızdaki de. Neyim boptu bu bunu. Kişi o yarışı da oy makılıklarına o makılıklarına da indan da akılıklar kız. Ayolların da akılık kız. Tazı sen kem mu bu da bana deydi cümü. Okşaş bir işini mesela ne? Erler kısı bir baha ayolların kısı bir baha işine bop kaldı benzle. Yusufcan.
2: Bari yetre tör yolu sürüyorum şu ağzını dolsanın altında başına en tane kötü
1: makul buldu rahmet abdugun yemen çamur yemeymen de. Ben bu yemeymen çamur. Lekin şorpağı salıma.
0: Şorpağı salsız özünüz çamur yemeysiz.
1: Yemeymen.
0: Öğütkiler yedi dana.
1: Umu anca çeketmeydi. Lekin
0: emiz neymiş ki salsız.
1: Şorpağı salsan şorpının temiz suyun şunda peyiz kılı da şorpını içmem sandın. Peyze oldu aşında insansın.
0: Onda yemeydi kanlarsın. Neymiş kılmıyız o şorpalar?
1: Sırap
0: demek ki. Sırap kılıp onu
1: tükmüyü tükle. Üydükler mecbur yüz itme.
0: Taşı etmeydi kanslar ya.
1: Üyüdü onda taşı. Bu üydüklerle buldu. Üyüdü onda neslen taşımayımız.
0: Çamburunun ornağı konak sarsınız mı buludu?
1: Konak sevze. Aşında sahimin bedeş durup hep şorpasını çıkarsan peyze oldu anlayım ben. Tamak yetiş doğruluk mantığında. Üyüdü gittik. Özal.
2: Şimdiden Seyfan Dayı'nın alır yıllar başına kadar önce olsun diyor.
1: Makul buldu rahmet sizge.
0: Ma alım deydi o riyasetçiler rahmet sizlerge alımcan gelip maşinamla ot aldırıp verdi. Rahmet alımcanga rahmet sizlerge memi yolu çıkıp aldım. Alımcanın işleri on işlik olsun rahmet emanlığa dünya mihir muhabbet bilen güzel. Ben hoş hop gettim de pazarı yolu çıkıp demin.
1: Kaysa alımcan kaysa alımcan tuğru taksiye ma alımcanın yardım kan buldum o. Alımcan tur taksiye bir köngül niye kılaydı yansın?
0: O alımcan emez tu, bu alımcan, o alımcan şu ma?
1: He.
0: Tuktan ben bir
1: izleyim. Kaysa Allah, kaysa alımcan yardım kan buldun la, yardım kalla bir ayıt diyorsan la. Şuna ola biz bir yardım, bir niye kılaydı, biz sile yardım kılaydı diye.
0: Biz iyilik niye kılaydı?
1: Köngül soğuz kılaydı mi? Akmer vayet onu ya görüştürdü bir yerimiz
0: mu? Ya bu alımcan emez mi ne bu alımcan emez emez.
1: O hıcılcan alımcan.
0: Mane ma alımcan, mane alımcan
1: he. He, onda olsa alımcan. Bağlı soğuz kani bir gerçekten sık Akmer vayet onu ya görüştürdün besek ama o yani fen çağın bağında şeyden iyi olam siz. Şunu olam ama eslime alımcan nelki tüncü muhabbet diye naksını alsakın da ola. Tünü gün koygan birinci muhabbet. Aşına nakşı var mı ki? Birinci muhabbet deydi kan.
0: Ne bile deydi.
1: Onun üstü siz neyim hem de bu yaştan ulan anlap hem de.
0: Alımcan.
1: Kemmeydi o nakşı.
0: Bütün alımcanlar çıktı o bugün.
1: Biraz bugün radyo anlavatkandan tağındayt olası ki biz alımcanlar. Hem mi alımcan?
0: Alımcan deydi o. Bizden uydu ben bu kalsam bu tamakla işip kalmaydı asasen hemen öz emir taraf kılıydı ben deydi bana.
1: Rasa. Erlerle boğandı ki uydu onda tamak işip kalmaydı.
0: Aziz onda mı emez hem de hem mademden
1: yedi. Cin söz gerek itipti. Ya gay cin söz gerek et geldikten emez hem de. Yaxşı göyümüz meyli go, yiyimiz, yiyimizsin.
0: Şu?
1: Ulan yiyimiz biz yer yerimiz go, meyli go.
0: Üzhal.
2: Sonu kem açtık Ahmet tatlı, yeme görüşenge çamgo neymeyseyiz. Kayanını suyu gitsin gitsin.
1: Un babam da, onda kısam. Onda kısam çamuru yüz gilemem ama.
2: Yerlerle kadına satışıma tırsıdın. Hani sen şansı karak mangalını satışımızla ki, karışın üzere bence.
1: Makul buldu. Yine ayağımdan samsak bilen koşuyor, samsakla lazı yetişkemek amrak. Lekin de aşına kaya.
0: Bazı da işte bulup kaldı. Turguncan, ma bayın ayasın Turgun kak yakla.
2: Ha yaşar ya Rüsa gel, kanlar yaşı mı aksu
1: bayınasın? Yaşı mı, kanlar yakla alamayız.
2: Kaldı tülür koşunun süre var, taksi maçı var, kırağı yok. Allah akılına tüşünün daha da
0: makul buldu.
1: Bana neydi o, maşından soğuk şamanı açsa maşının ötü uçup kaladığım bop kaldı. İşkimin o yetinlik abdumatik iyi senti.

0: Eminin işi de bu bildiğin ustamlar bozu tepegen bozu neydi? Maşının soğuk şamalını açsam maşının otu uçup kaldıgan bop kaldı.
1: En yakısı aşo remont kanı beri bir köz duydun ha? Bir yerde biz tepegen bulan mu?
0: He doğru. Sizge yakışırak bir remont kanı tersi yakısını anlayıştırmış. Bu nimkıl ne kadar akbal hazırını özü anlamat kalan işte akbalı yolu kalan bağ mı? Bu sanla bir tepegenle. Onundan başka hem de mağınlı uçumuz ne biz bir remont kanı yolu kısalaylı. Kanda.
1: İşte kılıyım ha, şirayla dindeydi. Bir anla ayalanla korkuduğun, bir anla yol dışınlarla korkuduğun, bir işlep kapsılığa koyken, o şırcandın dəlim ilan vaxtı da deyip.
0: Bir anla ayalanlardan korkuduğun, bir anla yolu. Kim? Ha, ben korkum arası. O neyim boptu yol dışının ayalanışına da ütken yakışı için ama?
1: Ya en kızık yeri değil mi bu özünüz kim daha bir karabiki yapar mı? Ben kanda, tişik çıksam kanda, öykürsem kanda, öykürsem put kolam titrem do. Ayalım bir ağız gap oğuca çekemden te akam do. De bunda bir deli tep onun ki den o gapını biz geçireli. Hem mi gapını biz gatıp koymay?
0: Şu.
1: Özünüzden korkuşunu biz gatıp
0: yedi. Akülüm ayalım şuur pişmek işte ürümçün bir kazdığınız o şuur bizde.
1: Oyalığınız bir gek boğucaş putkulağınız titrep. Bir nes yeyim de geç bütün ürümçünü kezip keçini keçi demey.
0: Şu candu lağmen yeymediz taskalısızken o turpandın aşağıdın toksundun candu lağmenle açık kılay.
1: Kumuldun yapma yeymediz o kumulu verip kilsizken o.
0: Kumdun kokulla kilsizken tanıl taslı kalsızken acıma aşında kıkılay.
1: Eylek günü.
0: Biz yüzünüz sammıdık kundu. Siz de aşında mesel boğaşka aşında dağıt oldu bizim için.
1: Eylek günü ayalı kop kokusu işkin badepteken meksus sen yağı verip yaptı o beri. Muştak yapma ne. Arkan ravan deydi.
0: Hatta çinik kılganga çinik sarıyağın bağızma etken gu. Üyge isip koyup da andamda argamçılan için. Gahalsan çinik mi nolu? Gahalsan yakıyomuz kanda ilişip oynasan meyli anında
1: da. Şu o digen çeksiz örmetleş korkuştu neyimiz.
0: Sizge kegen de örmetleş. Biz kegen de korkuşup kalam da. Biz kegen de ki o digen naaayette örmet, mesuliyet, mihir, muhabbet o digen. Çöndünüz mü?
1: Çiyemeydi de.
0: Kep digen de siz divamaysız bizim divalı alayımız mı şimdi? Korildiki ma Shihua Yuli Shihua Guangchang'dan Huashan Zhongshu tarafka mangan Zhongshu tarafka qarab manganda mashinalar bek ko'p deydi. Ayimgilning uchori rahmat sizga ajmo.
1: Shu mana Alimjon Tortaksi har qanday er kishi ayoldan qo'rqmaydi, faqat hurmat qildi deydi.
0: Shu.
1: Chiroyli qatilish.
0: Arxan yo'llar avan deydi aslima.
1: Alimjon yosharman go'shisam so'nkin tashitman boshqa hech qanday narsini ilg'imayman shu so'ngak o'shtab so'ngakni yop.
0: Qanda biz so'ngakni yutmiz? Siz tashitamsiz? Gəqildiz, acayip gəqildiz ləkə cümüş.
1: Sonakını qoşb yəvəzsiniz, qanda o qaldı o.
0: Nimi qoxşa qalsız?
1: Nimi qoxşa qalsız?
0: Alimcan bulmaysız siz uçaqda.
1: Amı o qalsız o, onda, onda, onda gəqilman, ey.
0: Xini ma o taldırıb bəyə Alimcan, telefon numurunuz müşikəndə, onda alsa telefon numurunuzu biz əvət qoymuz, Axmər Vahid, unyaq görüşlərini sizgə mükabat bəyən bulduq, miyən fənçandan evasınız buludu cümüş. Ə, açına qılın əmsə Alimcan, ə?
2: Yer belgesi orundan öy setibiliş cəmiyyətinin şərti. Bir xeyri şəhər nurğun pulğu yaraydıqan Xalqıra Çoğun Bazar yenirgi Tianşan rəstisi də 514 yürü şəşəmətlik turalğının paliyyət orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidir. Turaqlıq temperaturluq su ızışkülü də azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çınıqış üyü də tərlikdə çınıqsınız. Siyafət salıda dost bıraydarlarınızı kütüv alsanız buludu. Tianşandaki katlı cəmiyyətinin əşəmətlik turmuşudun bəhrəman bulasız. 105 kvadrat metrdən 158 kvadrat metrlik kıçı bolğan təvqulada 5-ci əvlad öylə bə. 3 yataqlıq öyünü 4 yataqlıq qılıp işildəliksiz. Paydınış nisbiti yuqarı. Təfsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekişirik'ten yeni öğünü aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-16. Yer belgesi orundan öy setibiliş cəmiyyətinin şərti. Bir xeyri şəhər nurğun pulğu yaraydıqan Xalqıra Çoğun Bazar yenirgi Tianşan rəstisi də 514 yürü şəşəmətlik turalğının paliyyət orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidir. Turaqlıq temperaturluq su ızışkülü də azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çınıqış üyü də tərlikdə çınıqsınız. Siyafət salıda dost bıraydarlarınızı kütüv alsanız buludu. Tianşandiki katlı cəmiyyətinin əşəmətlik turmuşudun bəhrəman bulasız. 105 kvadrat metrdən 158 kvadrat metrlik kıçı bolğan təvqulada 5-ci əvlad öylə bə. 3 yataqlıq öyünü 4 yataqlıq qılıp işildəliksiz. Paydınış nisbiti yuqarı. Təfsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çoğunbazar Öycay Çekişirik'ten yeni öğünü aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-0-16. Бір ғериш ярмы көп ұлғы ярайдыған үрімче Лонгчан көтсірке Тяншан бірінші нұмырлық тұралғысы тәбиеті бойсынып 10 миллиондан артық мәбләк сініп бәрпа қылынған али дәрежелік бағбаранлық мәхіл Версал сарайының мәнзірсідін өрнәк елінған Тяншан бірінші нұмырлық тұралғысырке отырғал егіз қабәт биналарда әмі айылының күлікке 270 градуслық айланы көріш дайырсы ба Дерезіңізді ассыңызла Тяншан бақ орман мәнзірсіні көрәләйсіз әмі адам интілдіған есіл олтырақ райондың өй сетвіліш көңіңізді керек іштір қызық линия телефон номері 0991 556 4 9 0991

0: Dostlar, hanglavatqınlar keçlik yollarınızda biz əmrə proqramsi. Yollarınızda biz əmrə proqramımızdan...
1: Şunda qadırlıq dostlar.
0: Nın, müşu... Böyle işçimlik neslerge o kündü davat imez. Hep işçivat sile, akakını mukapat çıkıvatkan dostlar mı? Cik, ana birisige abayıp alım canga.
1: Keyni keyindim,
0: beş çıkıptı bu kaysı işçimlik deysen la ya neslerge tanıştık. Boğani, şiho diyentri işçimliki. Şiho diyentri işçimliki, Şincan'ın energi işçimliki, Toşkan zedikini ham materyal kılgan şeker miktarı. Tüven, bedenge kuvvet doluqlaydı. Onun başka bir yüvenge almıştırıp setebiliş mukapatlığı eriş nisbeti 70% buldu. Şeyhu diyençü içimliki Şincan dereceden taşkırı futbol birleşme müsabıksı küş koşudu. Muşu şembi yekşembi günü Şincan dereceden taşkırı futbol birleşme müsabıksının hel kulguş müsabıksı.
1: Şuna oğanda bir kürt komanda kaldı mı?
0: Төрт команда қамма дей, ішкі команда қаммамда о әл құлғыш мұсабқыр қанда төрт команда қалды. О бірсе үшіншілікті талышыды шо.
1: Ха.
0: Қаған ішкісі әл құлғыш ойнамам.
1: Ха? Төрт ойнайтқан ғой.
0: О төп. Емдеймін мен бұл деп
1: кемін. Мәш футбол мұсабқысын беріп түшендіріп келейін екен.
0: Қарама деп ре,
1: ха.
0: Hazır mı o Kaşgar komandası bilen Oğulcu komandası El Kılğuş Musabıqı Çempiyonluğunu talışıdı değil
1: mi? Şunun ikincilik talışıdı
0: İkincilik ne talışmaydı? Birisi çempiyon bozu birisi ikinci ummamdı o Üçüncilik ne talışıdı o
1: Altay ile Komanda kaldı dedi ona
0: Neyim deyken Altay komandası bilen karan Turpan komandası üçüncülükle talışıdı. Çünkü maşkı müsabıkı
1: fıtırbetti.
0: Fıtırbetti de ha? Onun için hazır. Yani dört komandanın gibi. El kılgış müsabıkının gibini kuvvetim hemen yedim.
1: İşkilip el kılgış müsabıkına ait kızıydıgan da kılıdı. En güçlü komandalama neçə ayına yakayamdı müsabıkıda. Talınıp çıkan buldu. İmkaniyeti bağ dostla alıp kalsanla. İlki şu donma. Aş aptın.
0: Şudun aptısıdan şürüp asanla buldu.
1: Şürüp bilet gelip verip körüp kesenler buludu. Üst gözünle bilen köygen aş nek meydanda köygendeki o hissiyat o başkaç oludu. Verip imkaniyeti bana dostlar alıp kasanlar verip körüp gelin la. Özenler yaktırgan komandalığı verip medet verip gelin la. Degendek cümle.
0: Köyge şeyhu işçimlikini işçip, ruhlanıp, hayacanlanıp kasanlar buldu. Şeyhu işçimlikinin mukapat çıkış nispeti 70% emez mi? Şunun akakıdın içeriyle İslam'a da yapabiliyordu.
1: Doğru. Şunun aldığında maşallah sel köp. Tosluş yok dedi. O zeyli uşağına uçururken bu ha?
0: Bir ademge mandatas düşendirmeyi hemen bir gepneş kılıp.
1: Ya siz yeni düşendiremediniz. Yeterlilik doğru düşendiremediniz.
0: Eslimi düşendirdiğü değil ben sizge anlatmak eyle bu
2: şey. Ya Yaşarcan! Rüşengilerden doğru bir de şu komanda birincilik mi tanışıdı o? Şu komanda birincilik mi tanışıdı o? Şu komanda olmamdı o?
1: Şu tüt komanda sen yaktıp duradın.
0: Maytırıp davatkını mı ademden...
1: Şunda hep bizden öydükler maşunda edip düşündürgen değil mi?
0: Öydükilerin mışırla şıkıldığın bu kağını.
1: Şu.
0: Töt kumanda kağını raz.
1: Şunu ben çeksin şimdi
0: Ya töt kumanda kağını raz. Ben pekat sizge el kılgış musabıkına gibi kıvattım.
1: Şunu ben töt kumanda kaptı dedim ko.
0: Kays töt kumanda kal depekin ha?
1: Kaşka, Gulca.
0: He.
1: Kağın şu kumandını sonra bakaya ben.
0: Turpan bile Altay.
1: Turpan bile Altay ha.
0: Hmm.
1: Doğru ki töt kumanda dedim.
0: He bop de.
1: Şunu ama Alımcan doğru taksiye deydi. Ama doğru taksiye deydi. Ustamla dikkat kılınla maşına çıkan heridalarının ve işin numaralarını sormanla. Ma bir ağınım şunda sorab, ma o pingtay ne hazırcamdı, içilmaydıgan qıptı. Hazır ağınım anlavatdım, şunda aşqı bir diqqat qısı buldu diken menden ibret bolsun deydi. Ma başqa tor taksi aydaydıganlar ma bir bilip qalsam, şunda aşlaq bir diqqat qısa qoldu diken deydi çümü. Dostlaq bir ibret bolsun dep hem de özünün 15-ni ötken maş işini dep beripdim dep. Bulduğan iş boptu bizem, nimiş qanda qıldınız, nim dep onda qılsız dep sizni qançılı nuqulğınımızdan orni yok. Әмді бұның дейін кейін
0: үшінді
1: ашылан кәген жағдан айт ихтиячарлық білен бір іш қылыдыған боласыз адам өзінің бешіғі бір іш кәген вақытта ашында бір ачықланы тейтіғанда аның дейін дейқат қылыдыған болуды бұпты әмді бұның дейін кейін яқшып кетті әштіраңыз дейқат қылан бұның дейін кейін жұмы
0: әл құлғыш мұсамқыны қайырды ойнайды кен деп үрімчеді ойнайды ибрайым дейді оти жұңшыңды ойнайды
1: Argon Huycaşı dey tereplerde maşallahcık kendigen uçurunu seviye evet tuttu cuman.
0: Argon Huycaşı dey Argon'da demdeki de bir yak demek istedim aldırdık sizge. Xatın yizilişini əmət bıraq? Neymin alın?
1: Yemin daha sana aldın maşallah köp deydi. Tor taksi 55-53'nə uçur yecimi. Səyküklü tatlarını pişiqam yev yerimə, meyvilərini qırıb itimə, xıllamayım mən burun açıqlı və xalab getməkdim. İzni şarkılıq açıqnamı özü güçlük alaylıqını bayqandikin tamaqlarda özgərtiş qıldım. Hazır açıqnamı ancımıcı yeydiğən buldum dəb. Əm səyküklü tatlarının xamiyisin buludığını ba. Азырак пүшүрүп ийсиңби, яйдыганлар ба жумо
0: ошой. Эмне хом идим деп жандууну ябаманга эмне компети жумо.
1: Баз нерселерди пүшүрүп ийсиңиз, унинки алкы немиси узуклук кыммети бир кадар жогору болот жумо.
0: Сиз ачык нерселерди ийе аласыз эле?
1: Бек ачык ийемин.
0: Канчалык ачык ийесиз мен бир аңлап бакай.
1: Вейла ийемин.
0: Ачык ийе аласыз? Ийе алайман. Кандай ийемин? Вейла ийемин. Аш ачык ийгине. Шомиланылык кичик кызыларыны ийе аласыз?
1: Унда эмне деп үймөдүм эмне? Немиш буну ийемин? Тамаклар туурайман лекин.
0: Я өзүңүз мында титип бакмыңыз.
1: Я унда титип бакмым. Немиш бекадын титип бакмым уну эмнеме?
0: Сиз ачык ийемейсиз кемсе.
1: Сиз ийе аласыз?
0: Ачык деп калыпсыз.
1: Ачык ийеди адамдын ачык яман болду дейди го.
0: Хожи мен аралаштырып ийемейм ашта кызыларыны деген дейди гандо.
1: Эмсиз бек яман экенсиз э.
0: Лапизе лагмандын деген у деген у ийдиган булсам мен да кояя. Мында кем.
1: Кем бек ачык ийеди адамдын ачыгымы бек яман болду деп ашна дейди кем ди.
0: Я бу кызык шуп калды дейме. Бурун ачык ийемейтим. Раз ийемейтим эмес, аз ийетим, ийелейтим.
1: Я кунай ягыш шуксуз күшү кетип да сиз.
0: Шунуң эле муш качан.
1: Шансайды бурун да ийемептиңиз эле кандай ягыш.
0: Шансайны ашо туулгандан тартып эле ашо шансайды
1: жүрөт. Туулуп ийемепсиз экен да шансайны.
0: Лекин муш ачык нерсени тойкаганын якы яман ийеди калып кеттим караң. Немиш кеке билмедим муш нече жылдан якы ишке яман ийеди калып кеттим. Өйдүгүлөр бурун бек ийети, азыр ийемес болуп калды караң. Bu konuda, bunda kalkınıyım, ben bunu bilmedim.
1: Sen dikkat kalan cümle, ayağınızdaki bir kısım adetle, bunda sizki köşe getirdim.
0: Ama yemeklikte köstüm meyli ama adetimde
1: durmuştum. Huy beyli köşe kalmışsın.
0: Huy beyli köşe müsün o bu
1: mayın. Cümle, sizler dikkat kısınız oradaki.
0: Yani esimi digendek mayla yüzüm sürüp çıkmayayım de ben dişim.
1: Bu şeye düşünün oğla, eslimeyi fanşaylarını, fanşay sürdüğün, he? Aşılarını tavsiye kıketsiniz şunu oğla. Yoğan dağda maşallah köp amma tosluş yok deydi. Ayımgül'nün uçuyor ecim o. Çanlı yuvanın aldıdaki yolla, Şiyun'un aldıdaki yolla, Ravanken deydi o, Abdu efendim.
0: Ma eyin bek yakşı çöndürüptü. Kaşkar bilen turpan oynap, turpan fıtırıp etti. Altay bilen gulca oynap, altay fıtırıp etti. Emdi fıtkan Kaşkar bilen gulca çempiyonluğunu talışını oynaydı. Fıtkını çempiyon buldu, fıtırgını işkinci oldu. Altay bilen Turpan üçüncülükten dalışıyordu. Fıtkını üçüncü oldu, Fıtkın dörtüncü oldu deydi.
1: Şunu da alımda. Ben başında değilsem baş.
0: Siz bunlar demediniz.
1: Ben bu işine çüşengen. Musabıkından biletin aldığın torbetine yazışın. Evet,
0: Yusufcan. Makul.
1: Evet, koyaylı cümü. Kaşkay garibi yolu sancı, ürümç, koşumç oldum. Beycan yolu karap mağanda garipten şarkı bek tosluk kette deydim. İyi yünün uçuyor ya. Şıkkınlar bir bop, beni uçuyorum karap mı koymayı bırsa. Bodam toksi, onda demen, ey, onda demen. Yakan kona tibabet doktor khanasından aldı edin. Dağlı aldı gibi karab menişte aşıya dazıraq sürküliş ve akabı bu maşallah köp dünya uçurun evet siz. Güldün güzel bolsun vaktanla dep siz. Yaktırıp anlayımız dep siz. Hem de yaktırıp anlayımız dep de o. Yakış görmen dep de o digen uçurulanı. Yani bazı manda körümüz. Onu bir okup kesek. Bazı muyum uçurula taşınıp kalıdı. Anı doğru çeşemizsenler bulmaydı. Hem de hem de programı da uçur koymaslık koyuş koymaslık doğrusu çeşen çibirip her yaz seçilermiş kalıp. Danlıq tön tosılıp gitip de yer şaharına uçurayım al.
0: Şirali, danlıq kastan okumaydı bula de.
1: Şirali ilgi neyme? Katalizator demdik ilgi. Kıtıgur demdik. Pitnikor demdik. Mişindak bir...
0: Şirali ilgi neyim deseniz şivir de de.
1: Aşılan özüyü mücessem degen aşındak bir balı olup çoğup kaldı iş kılıp.
0: Kanda deseniz şivir de
1: bu. O adam bunda yakşı oluş üçün tırış gerekti bu. Yaman buluş üçün tırış bu.
0: İş kılıp. Yaman buluş yolu da zıdını batıdı bu bala.
1: Bir adamın yaman bulmağı bek tezcü mü? Yakşı olmak, sel tesrek buluşu mümkün. Lekin yaman bulmağı bir demçilik lan he?
0: Siz dikkat kılın cümü Şirali de koyayım he. Kartızımlık ya kırk
1: kipkaman. Dikkatın aşı. Yaman atak kipkaman hem de Şirali şunun da kaşı. Asıl olusun mu? Ürmütümüz var sizge.
0: Aziz Yaşar dikkat kılın ya dedi. Hem akıla dikkat kılın. Hem de tamaktan gibine davet eme dostlanma. Açık yediğim bu kaldım davetime hem de lagma yiysem mu hazır 3 kut 4 kuş kula la silip yavadime hem.
1: Turmuştun ki turmuştun asıl açık yutkağa yeriniz yoktu he.
0: He men bıp
1: bıp. Ediniz giden cümle işler.
0: Ya onun aşık oldu. Ben bir ağinem kıran. Ben hem de ağzından kipini kıldım bu bir ağinem açıksın bek yedi. Kanda yedi o den. Ben senge nyurumiye içip kalsak sertem kırı oranın kalı güşü ügür hansıgı kırıp ügür içip kalsak. Hele ki açık su kuyduğun nesip bak o. Aşınan ki lık kıda açık suyunu hemen döküytüp içtim. Açık suyunu acayip.

0: Hep yeri bitirdi dedik.
1: Açıksın madı skemle gidip.
0: Açıksın madı.
1: Ya açtı açmadığınız kemleket ki akşay.
0: Açık sonu açtı işçi dağın dostlar
1: bak. Yani bazı beden aşın talep kıldı dedik en çoğun bu normal buluş gerek. Ha dedin ziyade up getken çaldı onu mu bir teşürtüp beden de nimi kem nimi artıp getti. Onu bir teşürü ediş gerek mi o kanda he?
0: Belki.
1: Şuna mı? Turpallık Marcangül nimdeydi oğlum 9 yaş girdi. Fakat sayıda almaydı may göçlerini ay ay dimsem hamliyeydi. İtizgi seyteye gül basam, can doğulanı, teknoloji yuparmaklarını, köktatlanı hamileydiğim bu kaldı bu bala. Dadları, mazbub, cangalga taşlap koysun, can bakıdı bu, dekiti de bu bal ne, dep maturpallık, marcangül. Vey, unucu, dengcü mü, belki hamcık yavamsın hem de. Şuradan bay diyen de ke.
0: Doğru.
1: Senalı koşuyorsun işte yollara var, maşallah köp. Hem de işinim tallamaydıgan balını o, bakmak asan. Tolu tamak tallaydıgan, tolu onu bunu yemeymen deydıgan balını aşında bir erniye. Bakmak sel tesrekçü. Anı kısime atkan, manı kısime atkan, anı dis manı dev atkan abal.
0: Boşuracak kömdeki elini bakmak.
1: Bektes.
0: Yey.
1: Bektes. Oyalık levhe soğuz kız kısılıcı mı uşurcan her yıllık toy hatır gündü.
0: Kutunuzga ekişpiyemen, kutunuz sizge ekişpiyesin deyip hem de bir tamaklı mı birbirimizge ekişpiyedigan işler var mı?
1: Oyam neyim buldu mesela ekişpiyese?
0: Neyim tamaklarını ekişpiyemiz mesela?
1: Onun üstlük oyalık ekişpiyeydi, kazan beş ayağını koluttursa ayağını neyim
0: tamaklarını ekişpiyedigan işler var mı? Oyalım itpegin yemeyim ben kanakılma ayağılım itpegin
1: yemeyim. Oyalım neymiş ki tamak tanlamaydı diysem, öz yakış görüldüğün tamak neyti aldı diysenler mümkün. Ondan ama emez bizim öydükilerin rayını sorab, neyim yeysiz, neyim itime deyip durup anandikin. Anandık itim hemen. Lekin o diğer nuğu etmeyim ben. Lekin sorayım ben karan, sorap koyma.
0: Sorap koy sizden.
1: İşten şu bir telefon kılma, işten nim tamak yıkılır, nim tamak itim hemen desem. Zan bilgenini kıl deydi ahırı. Buralar da deydi, lakmen yem de okuyam, ifen deyse şu. Sen bilip it ettin
0: be. Aziz kızlık ya, benim dostların teklifim, hotonga egiş bir tamak yemenla deydi. Hotun it pegen yemeysiz veymey çakırıp alırken siz yakırgan da.
1: Kanda gep bu?
0: Ay şu aç. Kutunu
1: bana edip. Ancak mağabur şıdı kuabı şey.
0: Lağmanı kepese kargan öz veymek polo yavaldı kakşıydı.
1: Ye? Kız bu kanda gepi gitti.
0: Ne biçim? Eslime.
2: Açıkçası silahlar yaşarca öldük açıkçası. Geçen botalar, gelince içimizin altı içiyorlar. İşçimiz sağlık oldu
0: ya. Aman.
1: Bu diyence içimliğin işçi verip. Uyku kemme, keçi iç tekimi açıktı boğulup ayaktın. Mayaktın ayak örülüp, mayaktın bıyak örülüp. O diyençini belki kulaydığın vakitte keştişmen lazım ama uykunu kaçırış için ademsel ruhlandırış için içi de.
0: Az siz de çakan çakan kuruluşunu pütürüş için sizsiniz oldu. Hazırım. Ustazdan yaman gibini kılmanla eti çakım eleydim.
1: Çekin ha siz gibi azırak bir çakıdığın gı. Tepin olsanız gıbıra nes dizpem sek olmaz.
3: Beycin vakti saat 20.
4: Toru şiltim atkanı kıytı balsa işçiniz pışamdı.
1: 21 yuvenge etken çay setip ilip içişki kosuğunuz ağırımdı.
4: Okuş bitiriş pesi de Pol Ticeş'nin Epçil Çarıs geldi. Şincan Tilgrafı'nın Ali Mektep imtihanına katlaşkallar Universal Menfaat yürüyüşlükü de Önsün aylık karısı. Çay içimlik belirtidin halıganı talyalaysız. İçimlikini halıgan içip torgu ravan çıkalaysız. Tezden Şincan Tilgrafı'nın ticaret sağlığı verip icram.
5: Bir geriş yarımı köpülge yaraydıgan Ürümçe Longchan Kutsirke Tianshan 1. numarlık turalğısı tabiatı boysını 10 milyondan artıq mablağ sinni bərpa qılınğan ali dərəcilik bağbaranlıq mahal Versan sarayının mənzirsidin örnek ilinğan Tianshan 1. numarlık turalğısirke otır hal egiz qabatlı binalarda əm ayılının güllikki 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi var. Derizinizde assınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körəleksiz. Əm adam intildiğan esil oltırıq rayondan öy setüleş köğününüzde gerek iştir. Kızıq liniye telefon numarı 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Şincan Yöğal Öycay Çek Şirketi'nin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125
6: Birleşme haberlişi 10.010 kızık liniyasından derecesi aşırıldı. Kesip becerişte katırıp yürüyüşünüzden hacet yok. Bir telefon bilala 1 yuven, 2 yuven, 5 yuven, 10 yuvenlik ekim bohçisi, küllük aylık ekim bohçisi, hem de avazlık sözleşiş bohçisi kesip mulazımetini kalıgancı becerip, her vakit ehla mulazımetten behraman bol alaysız. Vakit zihin küçüğünüz neticep, sizin artıkça avarçılıktan saklap kalıdı. Kesip beceriş mehsus liniyası 10.010-14. Cungo Birleşme haberlişi.

0: Dostlar, anglavatkınlar, keşlik yollarınızda biz Semra programı.
1: Şunda kadirlik dostlar, yollarınızda biz Semra programımızda şu Şincan'daki en iyisil təmin izdeş faaliyetimizde Akhmer'a ait uniyal gürüşleri açık sularını işiltip mihmalla üzülmeydiğen mihmallarım aşkhanısı ba. Mihmallarım aşkhanısı kırıp öbüydüğün bir yancı mı?
0: Ay koyun ha, siz ne de öbük kırıp yandıp cürevkam. Minge?
1: Meyli mi?
0: Minge mi öbük kırıp ren kazan eppe güçlükün ba dep gettin boptu. He?
1: Ya bu bayatlı gəpirinizi anlayıp, o kızlağı pul töltüp yemeyim hemen deyip ayet duru olamı deyip.
0: O digen Adem o okşumaydı o.
1: Adem okşumaydı da.
0: He.
1: Adem buz pul tülsü buldu.
0: Buluyordu o.
1: Buludu onda asıl. Bir ek gün aşı yanı birlik yemekçi bizim apartlarda. Aşak tuğulu olay ya.
0: Çok o mu he? Unutkanma ya.
1: Buldu.
0: Bek hapı gitme hemen.
1: Akandı sonra bakay.
0: O dekı o dekı bunu o şu hakem yani.
1: Onun başka Şincan'daki en iyi siltemiz deş paliyetimiz de yine Sertem Kroren Uygurları var. Ürünçüde 3 orundu var Sertem Kroren Uygurları'nın orunu yazdır. Birisi Davan Şimal yolda, yeni birisi?
0: Yeni birisi olsa Saybağ rayonu, bu şu Hongshan Şan'ınki avtomobil toktuş, kırış yığızda, toktuş orundan kırış yığızda. Yeni birisi olsa Şimgo rayonu'ndaki Çançin Südüy tarafta birisi var. Dep tutsak Tortaksi depti mi? Tortaksi 5553 depti. Ben Sertem kırıp bakmağın idim. Bugün kırıp kalı güşe girişini içken idim hakikaten vaktaşkı. Erziydi kendi.
1: Biraz bir kıtımın içsiniz yana şu şey çoğu da böyle. Onun üstüge hem de ayağda çöplerini kaynatkan dedik. Çöpünü müçü manç saatte manç saat gedeydi. Ölçüm bak. Elik sayılarını mı 4 saatten 6 saat geçe. Soğuk sayıları bak o. Onun mu emmisinin aşında ölçüm bak.
0: Kaynatkan çöpünü deysiz o kay çöpünün kaç saat pişirem daha o.
1: Ya kırık şorpsini.
0: Manda dene siz hazır çöpünü dediniz.
1: Çüyende ya misi? Müşkün adı dilla çüyendirmez.
0: Ben aş şirahliyi bilen paranışı yiyip şirahliyi de kop kağıtım ya müşkünlerde.
1: Kırmaklasın kırızdaydıgan bu zıgırtçı olup he.
0: Şunun ola özümüzden koskunu o sertemde toyguzamız. He abdomobilimizden koskunu mu toyguzgan işler bado. Abdol almıştırgan işler bado. Demek bizden abdomobil kulübü da hem de bizden tavsiye kıldığımız namı kulaktan kulakı yetken bulumuz neticeydiğen İsıl Abdul Molligir'in Abdullarını dostlar tavsiye kıldığımız.
1: Şundak.
0: Molligir'in Abdullarının Ürümçedeki dükkanı bosa mı şu Çingdao Gülükki, Çingdao Hayvanı Kışıkı Celeşkan Molligir'in Abdullarını mahsus etiş dükkanı yeni birisi bosa. Şuyunun akıdaki ilgi maşını onşaydıgan koru bak o ciddi kar dep. Şunun işçi kırsanız birisi bak. Hem de başka cahiladaki oranı sormakçı bulan dostlar yapamışsa muşu doğruluk çüken çünkü iyi olmakçı bulan dostlar basa 13 5 tane 9 75 diken numarı bile alaklasanla lozun özesiyle için bir kuluk bunu azmet kıldı.
1: Doğru. Hoşunda olsa devamlı dostlarının uçuruları karaylı. Beycan Canobu Yolu Tömür Yol İdarisi'nin çavuşuk okuç bu ağırlıklı maşallah bek köpteydi. Yungan dişinden uçurayım avucu mu? Hazır dilinin bir avazlı uçuru bak ya. Garbi taş kaylanma gauti yazenden çıkıplı maşın çıkken. Karşı trap yolları avan deyip. Şuna uçur verip du. Hoş yani karsak. Yusufcan bir resim tatıp evet siz o. Nim bu? Nim resim bu?
0: Nim bu da? Çiçeğiniz niye satkıl kırdınız mı?
1: Şuna demekçi mi?
0: Ya ya.
1: Beşkıl metal dükkanı kırdınız mı?
0: Beşkıl metal dükkanı kırıp.
1: Nim mi ne yapayım da bunun da?
0: Yani beşkıl.
1: Dükkan aşka şanlatı mı demekçi mi ya? Şinşçü matrapta. Şopur yokken?
0: Mertek abi beşkıl metal dükkanı kırıp Sertem Kuroren bağımı deyip sorab jümgen deyip.
1: Bura Sertem Kuroren'in güpünü kıfıysak resim tatıp evet koysunsa hepini izlep gitiptim hemen.
0: Şunu deyim he.
1: Yaşar Grim iken. Kumlu bozak anı tapkan tapkan bulanın sizin. Kim ne? Beni mi? Yaşar mı?
0: El de yapıyor.
1: Şunlar şu kutrat kulu kıldıgan bir işler bu şundan bundan kılsken he.
0: Yaşarcan
1: şu açığınızın toktum etil anlayısı çireliyiz.
0: Yaşarcan bu kıytı moşurcan mihmanlarımda bilek bile mihman kıldı o teki haksız yiyip gettin.
1: Aş haksız yemeğimiz şuma Bahar Gülhanım. Aş pul tölügen talonum çıkırıp koydu bu musa. Aş pul tölüp yigen neme o ne?
0: Aş biz bir yek bir bir nes kısaklaş haksız da bile oylaydıken dostlar he.
1: Aşına oyla kalın.
0: Ona oylamanla.
1: Ben bazı oklar kesip teşvikat ubunun ihtiyacı bilen barımız onda haksız yediğim onda işim miydi ucuma? Dönüyorum yeni saatten çıkan bir akımız yuhtak işkin derecelik sotunun materyallerini dönüyorum kime kime koçsudu yoktu boygan hazırlık tapan mıptı? Tipu akçılar köyücüler bosa alımcı akımız bilen ya ki ben bilen alaklaşkan bosa deydi ucuma? Yumuş yuhtak müşünde akıllık sot materyallar kent o dönüyorum kime kime koçsudu yutup koyup da belki mi atarapnım kadar zıdınla ayadık amalık saklı uç kadımla bulsun aşağıdaki başka uç kadımla adım bulsun kadar sorunla akçan tipu akıllar bulsun aşağı taraftaki dükkanlığa ya ki aşkanla koyup koyar bu gitti değil mi?
0: Koyup koydu. Halı kolayla saçkanlığa koyup koyuşu mümkün değil. Şuna bulsun mu yine bir köygen dostlar bulsun bir.
1: Bir haberini verip koysanla Nur Mehmet Adukat.

0: 138 39 0 21 43 ekan jumu. Men ködüm desenler ama numaranı ayrım evet besek buludu.
1: Abayka gip anladım da o iz kıp kaldım. Roşengül'ün yoldaşı teyir nerike futbol kumandısından hadi.
0: Top tipi de.
1: Var da durdu.
0: Baş Mahmut Can.
2: Buram Rıza Kıtıp. Şivay Han. Kınan kadar asfaya. Başınlarda kıp. Kınan kadar da mehur kezlik. Başınlar biraz kıp. Mehurun şivaya. Yolda kutuyorsunuz.
1: Tüküdüm ha? Durcu. Deydu.
0: Rahmet rahmet cuma Mahmut Can Bey'in uçurunuzda.
1: Eslimi deydu bulup muşurca hakkım işgili pul töleydi kanı şunda. Amrakşken bir gün işkimiz tamak yap kılıp. Kavap yap ben töleyi desem unumay tas kalibini uzgılı deydi.
0: Alikin rast onda yerle kegenden de.
1: Ecep sizgi sertem kuru oran kırıp kalı güşü yürüsüne ya. Sizgi töldüm edip aran kaldı kuldu.
0: Aysi mağama. O epeydi likin. Şu günü.
1: Sizgi epeydim.
0: 10 koyu bir paçak yılgı. Tuncu günü yerin bana buldu ko. Bir üğür efendim.
1: Ey yerim bana da.
0: Hoşgen yedim ben bunda köygen kığını kıldı deyim hemen. Onda yapıpla şu kız burnu sürtüldü. Yemedim etmedim köyümüdüm bana işinim kığını yok da. Bunda devaldık Allah'ın demesi çünkü ben bu hıyla digen bilişim ba. Minnettarlık duygusu bay çoğuğa neyim hemen bu.
1: Hem de deyip durvasınız kanda kılın sen. Amal yok onunla.
0: Bir hem makta koyumuz hem de uşurcan.
1: Hazır maktaysız. Özünü aldıdı bir maktımaysız kereyim.
0: Aldıdı maktımaymış Adem digen kendi de maktısak oludu. Kendi de maktiyi alsanız bana hakiki maktığan buludu bir adamdı.
1: İşte bu.
0: Şundan mı? Aslime. Oldu da maktab kendi kürüp andaktiyi mandaktiyi de bunda desek bu. Oldu da maktayımız.
1: İlk gün dedim. Kendi
0: de maktayımız.
1: İlk gün andaktiyi mandaktiyi dedim olsun.
0: Aşına dedim mi?
1: He.
0: Ay değil gidip de o vakta.
1: Seher bulbulu kosak içip sertemle ügürsün şundan işkim geldi. Minon cuma roşengül minim ihman kılsanız bombam da ecep merçikensiz sizde. Ser bulbul eden mağınsız o günde bir miğip davan tereplegi ütüp bir aşı portmalınızın yançıkınızın ilip bir şarakkıda pulunu aşılağı berip kısanız sizge sıkını bir kaçını açıp burada özünüz bir tül, pul dolayıp yap kemmem siz aşı.
0: Ay sızım ama cemiyetle ama pul oburut mu da olmuş işler azrak olsun bizi olsun mu bir 10-15 koy olsun töp koş koyun ey Eslime ey.
1: Eslime yine Eslime neysiz
0: kum. Seher bulbuli.
1: Eslime bika bika da nemişip gitti buldu dedi.
0: Azırak bir koş koyuyorum pul almış iş mi da nemi geçiyor mu? Başta oldu siz pulunu bilirsiniz. Ağa pulunu anda işletiyorum. O burut buldu da pul diken çoğu. Başta azırak bir tüyüpünüzü koşup koyuyorum. Bir 10-20 koy.
1: Şunu değil mi? Kaçallı karsa. Abdurıştıkamını tamak et güzüp oturup siz eşede.
0: Pul hacilmişsem. Mihman darçılıkı basam. Şunu doy tökün cıkmağını. Koyan dastıkan 50 koy. Ayağa göre 500 koyluk tamak yap.
1: Üyeye girip ayrım seher bulup bir yol çıkart burada deydi toylarda ağzı.
0: Honsa mal setiliş merkezine aldı da maşallah bek köp deydi. Yitiyenden uçuyor ya.
1: Restoran alınan aldı da seher bulup edemden resim çaplaklık kırmızı son dep deydi hazır. Ma ayal bek yevidir ki.
0: Yerim bahad mihmak kapattı dep.
1: Ay iyilik günü abi. Bir restoranın şirki tekslerinin boş koyma ektip demez mi öyge?
0: Yap oğan dike.
1: Park slap la şu.
0: Buraya yedim ha 174'ün anlayım ben demem cümü.
2: 174 yolluk görüyor ama o.
0: Makul buldu rahmet Mahmut Can.
2: Asıl dardım
0: Makul buldu. Elkinde belki elkinde doğru dermek titim etken şunda tabii şorpa sağandık. Aşında titi de bana da bu çorgul yaptı. Cuma. İbrahim dedi.
2: Ben kıza kırıkman kayırlı soğuklu pazarı kırık üstünde başlangıçın olduğu için nasıl için sileydi
0: fıstık. Makul buldu rahmet sizge Nuri.
2: 174 yıl kavri ama emşikta sonunu altı. Sezonlu kırıkmanga yönüse maşını bekle toplaşmak erilken
0: he. Makul buldu. Rahmet sizge cuma Nuri bege uçuyorunuzga.
1: Seher bulbulun tolan günü 8. ayından 7. günü ki. Abdurrahman efendim 8. ayından 8. günü ki. İnsanız çok tutuyordum
0: aşkını.
1: Yak insan çan tutuyor lan yak şu güne kartizmle kırk yüzüp durdu ya bir jüitli sar bu bilmi de
0: talışıyordu da 7. slat olgan gün kılma desa yol düşünen 8. slat bir günde talışıp hazır
1: mukapat sonra batıdı
0: mukapat mı?
1: Ha 2 günde 2 kıl mukapat bir anla deydi Şunun davatı mı?

0: Ürümçilikə dostlar diqqət həm də bu əskərtiş, bəlkəm siz bilən münasibətlik bub qalışı mümkən. Yol quruluşunun ehtiyacı əsasən Ürümçi, Şəuyən yolu, Kovan yolu, Beyxay yolu qatırlıq 11 yolda bütünlə yib qalət quruluş qalındı. 8-ci ayının 23 günü gecə Şəuyən yolu yəni pəntexnika baxçısı yoludun Qəşqə qərbi yolu qıcı boğan yol bölgədə bütünlə yib qalət quruluş qalınıb, optimobullarının yürüşü çəklənudu. Əslədə Şəuyən yoldan ötüdüğü optimobullar Qəşqə qərbi yolu, pəntexnika baxçısı yolu, Cunya Cənubi yolu qatırlıq yollardan ayınıb mağsı buludu.
1: 2026 yılı 8. ayının 5. günüdün, 2026 yılı 8. ayının 15. günü gece Şinçin Şarkı Kotsu'da bütünlə yipkalet kuruluş kılınıp, optimobullarının yürüyüşü çekilindu. Əslində Şinçin Şarkı Kotsu'nun ötüdüğün optimobullar Xiamen yolu, Wuchang yolu, Şinçin Kotsu qatarlıq yollardan ayınıp mansı buludu.
0: 2026 yılı 8. ayının 23 günü gece Beyxay yolu da bütünlə yipkalet kuruluş kılınıp, optimobullarının yürüyüşü çekilindu. Əslində Beyxay yoldan ötüdüğün optimobullar Sünni Yamra yolu, Şinçin Kotsi, Wuchang yolu, Cunya Cənubi yolu qatarlıq yollardan ayınıp mansı buludu.
1: 2026 yılı 8. ayının 10. günü gece Kovan yolu, yani Kovan şimali yoldan Cunya Cənubi yolu qıcı bolğan yol bölgede bütünlə yipkalet kuruluş kılınıp, optimobullarının yürüyüşü çekilindu. Əslində Kovan yoldan mağınan optimobullar Cunya Cənubi yolu, Qəşqər Qərbi yolu, Kovan Cənubi yolu qatarlıq yollardan ayılıp mansı buludu.
0: Kuruluş məzgələdə 913 yol Amvi liniyası Wuchang yoldan ötüşkə özgərtildi. Mehman kütüş yolu Toxtalğu meydanıdın Liudavan yönülüşük mağınan liniyanıki Şərək Qərb yönülüşüdeki mehman kütüş yolu bekti, Şəuyən yolu bekti, Yaşanğanlar yataq binası bektidin ibarət 3 bekət əməldən qaldırılıb, Wuchang yolu mehman kütüş yolu bekti. Pantexnika baxçısı yol iğzi bekitinin ibarat 2 bekette toxtaşqa tənşilidir. Liudavendin mehman kütüş yolu Toxtalğu meydanıq barıdığan yönelişdiki Yaşanğanlar yataq binası bekiti əməldən qaldırılıb. Nefit yeni kenti bekitidi toxtaşqa tənşilidir.
1: Yip qalatı quruluş qılındığan məzgildə şəhər ahalları qatnaş başquruş umumi xuturuşuqa asasən səpərgi çıxış liniyasını aldın pilalab, qatnaş qanun nizamlarına anlıq real qılıb, mədini səpərgi çıxıb, nəx meydandaki xalq saxçıları və başquruqçularının komandalıq boyusun iş kerak.
0: Bundan sonra uçurlar qırsaq Alimjan deydi, mən bir yardım qısaqla, muş bir iki gün içində Xotan qumuğu bağmaqçı idim, optimobil bilen. Qaysı yol bilen mansa ən yakın bir xatar baralayım mən. Şunun bir məsləhət bəgən bulsanla deyip sorab dike Alimjan. Xotan'a, Xotan qumuğa. Bu tuncaq etdim mən işiniz kəndə Xotan qumuğu optimobil arqılıq, ha? Bu ən yıqqın baralayman digininiz hem de muşu hazırı nurğun qaşqa korul ama şu qaşqa korula yaki olmasa Xotan tərəf qarab mağdığallama ürümçi lopnor yaqır sürətli taş yolu arqılıq aşağıdın ütüp hem de az bulsun mu bir yolunu qısqartıp qovatıdı. Şu yol bilen minib şu Xotan yolu mağsansam onundan başqa yanqanda yıqqın yol bağ ama bildiğin anlıqışlarımız bir dəpəsin cümü.
1: Vang Yurcho 9955 deydi Qashqardan yo'l xabari. Aydırım yo'li Aydırımdan qaytish yo'li bek to'slib ketdi deydi.
0: Yomon to'slibdi bu yo'l.
1: Shu bek to'slib.
0: Oldiga chopdim bo'lib ketibdi. Sizlarning updateli buni ekran qanday chiqirdi?
1: Toping qilsangiz bo'ldi go doyingning ostidagi 3 chekni besib toping qilsangiz bo'ldi.
0: Ha, Longchuan coach demakchi-da, Long coach sub qapdi deb abdu.
1: Cesur dedi, yaxşı mısınlar? Müşü işeyen kanpon kütü Xomiyoz etrafı da ben almış bey dediğin taksi bolsun mən bilə alaqlaşqan bolsanlar deydi,
0: hə? Qumun ayısıga qaşqa tərəf ilə mansı ən qolaylıq deydi, cümuma yitken. Alimcan, şunda dəbdəmdi.
1: Nəbican, bu programımızı qandan alamad qandan.
0: Nəbican, maşın, kompüterdə qılandı nəmə?
1: Vay, televuzu, ma, öy, deyənşi, ma, o.
0: Öy, deyənşi, çıx gedib
1: tıxı. Ya, idari kəm, o, idari orqandan kəm.
0: Yax, öy, tumam da, kəyini qaran.
1: Əbəbdə nə, o, sıqarmız olmuşsun.
0: Şıxılıb, deyənşi, çıxı baptım.
1: Deyənşi, çıxı baptım.
0: Şuna olan rəhmət dəmdi. Hazır, şuna yaxşı, anla, YouTube-da, doyun arqılıq görü YouTube-da, bəlkə maş, deyən Yürek evatı atkan, anlıqıçlarımızın içində Nəbican badəb uyuluduq, ya körüplü işlim kımıdım onu muhmuduq. Oldu bilen, şayarı verip şayarının ola yolu bilen mansım yakındaydı Merdan Mikan.
1: Dauhan'ı besip Dauhan kösetki oldu mansımın yakışı deydi.
0: Rahmetçi mi? Bu şimdi bile mi? Alımcan.
1: Tur taksi 5555 deydi ma, gümün bardağın şoför mağın telefon kısın, ben depreyi deydi.
0: Buldu, buldu. Daha sonra evet koyayla numarını Alımcan'a.
1: Ama deyimi yakma evet bildim. Ma deyimi deydi Ürümçi'den alarım.
0: Diye?
1: Deyimi deydi
0: o da. Diye deydi o da deydi. Deyimi deydi deyme. Bu kümem ismin diyu de koyu ağanı da çüçük ettim de hemen.
1: Neyim lan? Demi yürüsüz edem ha. Demi ilişiniz yakın sel kalınız neydi?
0: Ya hoşallık hazır mende dopamin lıkla hazır.
1: Yaksal diktiniz neyce kanmaydı kan bu kalsın.
0: Sen birkaç hiç yılda mı şu sayatını aldı da ama. Demi ilişinden aldı da mı şuna bu kaldı
1: ki? Sen astaydı bunu.
0: Ben hoşu kesem işte artık çayı acalım kalım hemen.
1: Dikkat kılın siz he.
0: Ben geldim kaylanla deyip ayı kıyayı. Hiç çıktınız lakin.
1: Ha şunu ola aç değil diken dostumuz Ürümçi'den Alar şehri gibi yerip 10-12 devlet yolu 580'ciliği niye çıkıp onu Xotan şehri gibi yerip 10-12 yukarı süratlik taş yolu çıkıp gümük vası oldu deyip.
0: Alımcan hem de ama anlıkçılarımız evetken liniyeler bulsun, ağı mağı telefon kusun diken şu opar akımızdan numara bulsun. Ha aç şulan hemen evet koyduk hani bir soran, değil mi? Әмі сән мұқыл дәкет тұғы, бір санақтайды, бір сыманақтайды.
1: Қанда бұл, бұнда әкет бұшла.
0: Сансако беріп, сансакодың екенгі беріп, екендің қағылық ойнақмансын болды дейді әсілім. Әдейм әкемді бардыған ел қыл жыққан жымы анда бұнда.
1: Ибраим дейді.
0: Дүниеде көпкен ә.
1: Қата дейдім ма? Тұғыр қошу, дауханға басы әң иқын, әң тез бардыған елғы башлайды қошу
0: дейді. Қосақ қасы тамақ ейді дегенде кәпілі қата әміз тұғыра. Елік ма түшен дүрген аптымы білді әкіл чү машиннан бәш жақы ба дегенде.
1: Әйкө яйы, рол дүгілекке
2: Ne,
1: Gencelik toslap durdu diye.
0: Bıptı. İşte şimdi toslap durup kalan boğan dikken aşında oldu.
1: Ürümçeden aksoğu verip andan mıral bişirdin onun inkin yekendin ötüp poskam kağılıkı verip kağılıktın gümüğman sıkırak çıkıdı. O Ahmet cansız bekçik yollan devettiniz o bu.
0: Hangi günü barıda siz diken yol bilen mansa? Hotenge.
1: Şunu deyim ha Hotenge. Bire ayladı baram dostuz diken yolladı mansa. Niye uzun bir yollan devettiniz siz?
0: Niye anlamak kayem de belki bek ondan bombaslığa mümkün. Lekin yamanlı uzun bir liniyeler o bu sizden dikeniniz. Aşkaydın yeni yuvanfan şehri çıkarıp mağa yolunuş maşallah köpürek tostuş yok deydi. Hayvı sal.
1: Sevgilim karçuganın karası Eyko, yayı.
2: Mevlüt'ün alım, kemmet tuğu, deriz taksı geçmesi de.
1: Mevlüt'ün nana, içip kalan vitaminlerini toluklaydıgan işi varken.
0: Hazır aşıyo, 80% toluklanıptı. Mevlüt'ün bir 100% bu kemekçi.
1: Şu.
0: Hangi gün kaldı? 2 gün? 3 gün?
1: Peşşembe günlerden kayıtkilerim. Ha, sanatoriyat da çıkarak turbasın
0: dedi. Oralı bir hepte demağın değil mi?
1: A, tonuş, sanatoriyat yan dostlar bile tonuşu yaptı ki şu dostlar bile jüriydi.
0: Bu şeyler hemen aşı hatırlayıp koyunlar cuma Mevlüt'üm kendi bir yaşar şunda dedi de ptisanlar mı?
1: Şıkan çakırıp beni aşı he? Sen beni yeşimdin burun sanat yüreğe ekri bitemse he? Buldukken sen demeydi o bana.
0: Hoş.
2: Gümrük vardıgan dostumuz en ahırda yol keserken buradarın iki yolu en kez vardıgan yol şu.
0: Haa. Vissal'ın yolu mu?
1: He, kimden yolu? Maşin neyi deyme de, o var o kuca deyme oğlum can, ayrıplan poyuzlar.
0: Aksıl vardı, aksıldı Maral Beş, onun dekin yekenge, yekenden poskam kağılık verip, kağılıktan gümük vansa.
1: Hemen deyme oğlum can, şunda bir abdomobil edip, o var oğan da bir poyuzlarda ayrıplanlandı, bilip bir baksanız bombamdı deyme. Maşin neydi, Xotenge pek jirak bulundu o mağam deyil. Lekin yol o hem de çıraylı.
0: Geras hem de uzun yolu, Kaşkaya Xotenge, abdomobil edip, sen min bakmağa bizdeki ademle nispeten abdomobil edip. Bek uzun bilindu o yol. Lekin hem de köp mangallağa, köp uzun seferlere çıkallağa, bek onda bilinip mi ketmeydikken. Hem de köre köre mağdığa okşaydı kurgan sayı.
1: Belkim.
0: Ayak kırıp,
1: peyzini sürüp,
0: soğuk kilip, andan korulan aynı itmişna, abir köre köre mağayla dep uyludumu. Şimdi kaç mal yolu maşallah bek köp koçlanı ya da şavuşumarının udule tosluşundan ıgırlıgıdın, koç yaptı bostarımı tızılıp getip de poizde, iş kılıp yaman katnaş çıkma tarafta deydi cümü minyon ha. Hoşunda olsa?
1: Zeperkam iyi de 100 metre yükreşli meşk vatam değil mi?
0: Böyle bir ayaktım ayak mağdığan bir nimbaylıkı. Nimba. Başınındak bir toşkan mı? Başınak. Aşınan dek miyin kettiniz go bir kılın ayaktan ayak ayaktan ayak.
1: Adem tem tıratma ola saat nastırlık istek ayaktan ayakam da o. Şunu olan aşı yol emidin yıkınken ha? İşte deydi.
0: Aşı?
1: Абайкы депеген жол койсу жол дейсиз.
0: Бизче Алимжан Айбат бирмиз жума жолланы. Рахмат экен достор. Унда азыраак эланы экен кайтып келебиз.
3: Жер белгиси орундан үй сетип алыш жаматтын шарты. Бир жер шаар нургун пулга жарайдыган халыкара чоң базар энерги Тяньшан растысында 514 үй шашаматтык туралгынын фаалият орунунун көлөмү 2300 квадрат метр келет. Туралык температуралык суу үзүшкүлүдө азады суу ысыңыз. Бүтүн мансерлик чыныкыш үйдө тарлигиде чыныксыңыз. Сыяпат салууда дос брадарларыңызды күтүп алсаңыз болот. Тяньшандагы катты жаматтын ашаматтык турмушунан бахрман буласыз. 105 квадрат метрден 158 квадрат метрлик кичи болгон тавкулада 5-чи авлод үйлө бар. 3 жатактык үйнү 4 жатактык кылып иштетесиз. Пайдаланыш нисбети жок. Тапсылатын 0991-25-5 0991-25-5 телефон кылып сүрүштүрүң. Шинжаң Жипек жолу чоң базар үй жай чекиштиркенин жаңы үйүн алдын сетиш ижазат номери 2026-650-102-3-0016.

0: Qashqar komandasi hal qilg'uch musobaqada uchrashini.
1: Endi xabarda anglanglar.
0: Stansimiz xabri. Avtonom rayonlik 10-chi navbatlik partiya komitetining 9-chi navbatlik kuzatishi bo'yicha markazlik qaytma inkas qilish yig'ini hamda 10-chi navbatlik kuzatishi bo'yicha safarvar qilish o'rinlashtirish yig'ini bugun ochildi. Avtonom rayonlik partiya komitetining shujisi Chen Xiaojiang yig'inga qatnashdi hamda so'z qilib, Xi Jinping partiya qurilishi ideyasini chuqur o'rganib, izchillashtirib, bosh shuji Xi Jinpingning kuzatish xizmati to'g'risidagi muhim bayonlarini izchillashtirib va amaliylashtirib, yangi davrdagi partiyaning Xinjiangni idora qilish tadbirini to'liq dal joyida umumyuzlik izchillashtirib, kuzatishda qaytma inkas qilingan masalalarni tuzatishni amaliylashtirishni haqiqiy qo'l silib, qiyinig'i tegish qilib chang tutib, yangi navbatlik kuzatish xizmatini yuqori sifatda yaxshi ishlab, kuzatishning cho'ch tush kuchi, teshib o'tish kuchi, turtkilik kuchini o'ziksiz oshirib, Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlash, sotsialistik zamonaviylashgan Xinjiang qurishni kuchlik siyosiy kapolatga ega qilish kerak deb ta'kidladi. Avtonom rayonlik partiya komitetining muavin shujesi, avtonom rayonning raisi Erkin Tuniyaz yig'inga riyosatchilik qildi. Avtonom rayonlik partiya komitetining muavin shujesi Bingtuanning Jingvei He Zhongyou, avtonom rayonlik partiya komitetining muavin shujesi Chen Mingo yig'inga qatnashdi. Avtonom rayonlik partiya komiteti doimiy komitetining a'zosi, intizom tekshirish komitetining shujesi, avtonom rayonlik partiya komiteti kuzatish xizmati rahbarlik guruhining boshlig'i Tian Xiangli, avtonom rayonlik 10-chi navbatlik partiya komitetining 9-chi navbatlik kuzatishiga aloqador ahvollarni uqtirdi. Avtonom rayonlik partiya komiteti doimiy komitetining a'zosi, tashkilot bo'limining boshlig'i, avtonom rayonlik partiya komiteti kuzatish xizmati rahbarlik guruhining muavin boshlig'i Li Gang, 10-chi navbatlik kuzatish guruhlarining boshliqlarini huquq berib, vazifaga tayinlash va vazifa ish taqsimoti qarorini o'qidi. Chen Xiaojiang munularni ta'kidladi. Bosh shuji Xi Jinpingning kuzatish xizmati to'g'risidagi muhim bayonlarini chuqur o'rganib, o'zlashtirib, kuzatish xizmatini qanot yoydirishning muhimligini chuqur to'nib, kuzatish xizmatini yaxshi ishlash mas'uliyat tuyg'usi, burch tuyg'usini haqiqiy kuchaytirib, siyosiy kuzatishni sijil chuqurlashtirib, kuzatishning o'tkir shamsharlik rolini texmo yaxshi joriy qildirish. 9-chi navbatlik kuzatishda qaytma inkas qilingan masalalarni tuzatishni texmo qat'iy pozitsiya, texmo puxta istil, texmo qattiq talab, texmo kuchlik tadbir orqali chiqib tutib, kuzatishning keyingi bosqichlik xizmatlarini puxta yaxshi ishlash. Tuzatish mas'uliyatini chingitib, ko'zitilgan partiya tashkilotlarining asosiy gavdalik mas'uliyati, shujilarning birinchi javobgarlik mas'uliyati va benzi a'zolarining bir ish o'rnidagi qo'sh mas'uliyatini kuchaytirib, tuzatish loyihasini astoydil tuzib, tuzatish surikini oydinlashtirib, tuzatish tizimligini turg'izib, moddimu modda, turmu tur tuzatib amaliylashtirish. Tuzatishni nazorat qilishni kuchaytirib, intizom tekshirish, reviziya organlari va tashkilot tarmoqlarining nazorat qilish mas'uliyatini amaliylashtirib, tekshirib, tadqiq qilib, haydakchilik qilish, chaqirtib, so'zlashib, eskartish, naq maydonda tekshirish qatorliq xizmat salmoqini zo'raytirib, tuzatishni aplab-saplab o'tkazilayotgan tuzatishda soxtalik qilganlarning javobgarligini qattiq surishtirish. Natijalardan foydalanishni cho'nqirlashtirib, darhol tuzatish bilan uzoq unumlik mexanizm o'rnatishni birlashtirishda chang turib, kuzatish orqali tuzatishni ilgari surish. Kuzatish orqali qurilishni ilgari surish. Kuzatish orqali tuzashni ilgari surishni sijil olg'a surib, bir masalani tuzatish orqali bir yurish mexanizmini takomillashtirish. Bir sohani qiliblashtirishni amalga oshirish kerak. Avtonom rayonlik 10-chi navbatlik partiya komitetining 10-chi navbatlik kuzatishida avtonom rayonga qarashliq 5 davlat korxonasi va 4 taraqqiyot rayonida qayta qarab chiqish qanot yoydirildi. Chen Xiaojiang munularni ta'kidladi. 10-nji növbetlik közetish boyunca qayta qarab çıqış xizmetini yuqori sifatda yaxşı qanat yaydırıp, siyasi cihette qayta tekşürüşten ibaret yadroluk orun bekitmesige çın bağlap, devlet karxanası ve terakkiyat rayonunu nazaret kılıştın ibaret muhim noktini gevdilendirip, birinci başlıqa, rehberlik benzesige ve ammının inkası küşlük bolgan gevdilik meselelerge çın qadılıp, siyasi nazaretçilikini qaratmalıq qanat yaydırıp, közetish grup bilen közütilgen partiya teşkilatının tən yönelişte küçüşüge, oxşaş ritimda ilgiri sürüşüge türtkü bolup, közütiş nazaretçilik bilen başqa nazaretçilikini tutaştırış, maslaştırışını yanımı küçeydip, haqiqi türde meselini dəl tepiş, tüzütişini puxta tutuş. Teşkilab yolgu koyuşunu yanımı küçeydip, bir tutaş pilallab maslaştırış ve yetekçilik, heydekçilik kılışını küçeydip, közütiş intizamını kattıq çınatıp, közütiş hizmetinin süpti ve önümünü özüksiz üstürüş gerek. Wang Jianxin, Zhang Yingchun, Yusufcan Mehmet, Elzat Ahmetcan, Qadın Kebin, Wang Lin, Wang Gang, Kayser Abdikerim. Atanım rayonunun münasvetlik rehberleri, Atanım rayonluk partiya komiteti közetiş hizmeti rehberlik grupsının azaları, Atanım rayonluk 10. növetlik partiya komiteti 9. növetlik ve 10. növetlik közetiş grupların başlıkları, muavin başlıkları, közetilgen uğrular ve Atanım rayonunun münasvetlik uğrularıdaki mesul yoldaşlar yığınğa katlaştı.
1: Stansımız haberi. Atonum raylıq partiya komitetinin şujisi Çin Xiaojang, Atonum rayının reisi Erkin Tuniyaz bugün Ürümçide devlet içi ve çet eldin Xinjiang'a kelip 2026 yıllık terörlüğü karıştırış halkıra muhakeme yığınığı katnaşkan Aziz Mihmalla bilen görüştü. Çin Xiaojang, Jungu Komünistik Partiyası Xinjiang Uyghur Atonum raylıq komiteti, Atonum raylıq halk hükümeti ve Xinjiang işlep çıkırış kuruluş bintüvenliği vakaleten Aziz Mihmallah'ını karşı aldı. O mundaq dedi. Reis Xi Jinping ve Jungu Komünistik Partiyası Merkezi Komitetinin küçlük rehberlik eden yeni devredeki Jungu Komünistik Partiyası'nın Xinjiang'ın idare kılış tedbirinin ilmi yetekçilik eden Xinjiang iktisadi, ictimai terakiyatta bütün dünya köz tiküdek zor muvaffakiyetlerini kolu keltürüp, terakiyat en yakşı, özgürüş en çoğun bulgan, her millet amısı en köp, emeli nefki erişken tarihi mezgirge girdi. Bu Jungu Komünistik Partiyası idare kılışı, Jungu idare kılışının gevdelik evzelliği ve terakkat hayatı küçünü toluk namayan kıldı. Jungu Xinjiang, devletinin coğrafyalik hafifsizlikini koğdaydıgan strategiyelik tosuk. Biz cemiyet mukumluğunu koğdaşını baş oranı koyuşta çıntırıp, terörlüğü karıştırış, mukumluğunu koğdaşını kanunçılaştırış, daimlaştırışını çoğunkır algı sürüp, zoravallık, terörlük cinayetine kanun boyunca kattık zerbi verip, terörlüğü karıştırış ve asabilikli tüketişinin özümüzün emeliyetine uygun kelidigan ünümlük yolu üstüde pahalı izlenip, halkara cemiyetinin kent kölemde itiraf kılışı ve kollaşığı eriştik. Terörizm bütkül insaniyetinin ortak düşmeni, terörlükü karıştırış, asabilikten tügütüş, halkara cemiyetinin ortak mesuliyeti. Biz reis Xi Jinping oturgu koygan dünyavi hafifsizlik teşebbüsünü astaydıl ısçıllaştırıp, terörlükü karıştırış, mukumluğunu koğdaş sahası da herkaisi devletlerinin yerlikleri bilen tecrübe almaştırış ve emeli emkarlışını sıcıl küçeytimiz. Mihmallah'ın kesbi evzellikini cari kıldırıp, terörlükü karıştırış, asabilikli tügütüş cihete teximi köp nazariyevi ve emeli neticilerini tatkik kılıp oturuğu koyup, halkara terörlükü karıştırış, hafifsizlik sahasındaki iki taraflık, köp taraflık hemkarlıklı pahal ilgiri sürüp, terörizmini ortak tosup ve onun zerbi verip, asabilik ideyasının aldını elif ve onu tügütüp, rayonun tençliği, mukumluğunu koğdaş, her kaysi devletler halkının yaşayış hukuki, terakkat hukuki katarlık asasi hukuklarını kapaletlendirişke töp koşuşunu ümit kılımız. Diplomatiya Ministerliğinin vekili, Jungu hükümetinin otturu şerq meselesi alaydı elsi Caycun, Jungu İctimai Pella Akademiyası'nın muavun başlığı Li Xuesong söz kılıp bunularını bildirdi. Bu kıtımlık muhakimi yığınıda halkara terörlükü karıştırış ortak tonuşunu mücessemleş, medenilikte öz ara ördek erişini çoğunkurlaştırış maksat kılındı. Şinjanın terrorluğa qarşı turış və əsəbilikni tügütüş ünümü görünərlik bulub, terrorluğa qarşı turışın qanunçılaşqan əməliyyəti arqılıq xalqara cəmiyyət üçün faydalıq təcrübə topladı. Cüngu tərəf xalqarada terrorizmin qaytıb baş kötürüb atqalıqının közü tutub, ortaq tonuşunu mücəssəmləş, tən küçəb həmkarlışını çakırıq qıldı. Diplomatiya ministerliği, Cüngu İctimai Pəllə Akademiyası Qatarlıq münasibətlik orla Şinjanın terrorluğa qarşı turuş xalqara almaş turuşu həmkarlıqını qanat yaydırışını sıcaq.

0: ishlab-chiqarish liniyasidan ko'prakni qurib, ishlab-chiqarilgan joyning rayon xasligi ro'shan bo'lgan yerlik tam qurishlari va tayyor yemaklik mahsulotlarini ishlab-chiqaradi. Shirkatning bosh direktori Li Wei bu tur to'liq ishga kirishtirilgandan keyin har yili 5000 tonna loza xom ashyosini o'z joyida aylantirib, 10000 modan ortiq yerga ta'sir ko'rsatib, yillik mahsulot qimmatini 600 million yuanga yetkazishga turtki bo'lib, savanning yeziklik mahsulotlarini inchka pishiqlash kasbidagi kamchiliklarni unumli to'liqligini bo'ladiganligini tonishtirib mundaqdi. Savan yetarlik ala sifatlik loza xom materiali va yaxshi sanoat bog'chi rayoni yurishlashtirish sharoitiga ega. Biz bosh shirkatning pishib yetilgan sifatlik markazi va butun mamlakatda setish to'g'riga tayanib, savanning lozi mahsulotlarini butun mamlakat bozoriga yuzlandirib, shu joyning lozi o'stirish kasbining sifatini o'stirib, unumini oshirishga turtki bo'lamiz.
1: Stansiyamiz xabari. Bu yılda muyan Atonum rayon xatirjem istimal barpa qilish xizmetini sijil chuqurlashtirdi. Birinchi oydan 6-chi oygacha Atonum rayon bo'yicha yangidan ko'paygan amaliy do'konda sababsiz mol qaytirishga xatirjem istimal qilishga va'da bergan o'rin 1000dan oshdi. Sayohatchilikning avat faslida Xinjiangdagi har qaysi cho'ng manzir rayonlari savdo chambaraklarining istimal hayoti kuchi yetarlik bo'ldi. Xinjiang xalqaro cho'ng bozor marinet sayohat yer belgisi bo'lish sifati bilan 15 kun ichida sababsiz mol qaytirish, o'xshash bir shaharda o'xshash baho bo'lish qatorliq tadbirni umumizlik yo'lga qo'ydi. Savdogarlar mulozimat va'dasini bir tutash e'lon qilib, haqsiz sinab yeb beqish ta'sirati bilan ta'minlab, sayohatchilarni texnik xotirjam mol sotib olish, iste'mol qilish imkoniyatiga ega qildi. Xubeyliq sayohatchi Jing Hayyan mundoq dedi. Haqiqatan bizni o'ylashibdi. Quruq uzum, qaymoq, qurut, chilan qatorliq nurg'un narsalarni sotib oldim. Xinjiang xalqaro cho'ng bozor manzir rayoni universal mulozimat markazining mudiri Bayunjan mundoq dedi. Bizda 1500 tijoratchi bor. Tez bir taraf qilish mexanizmi o'rnatdik. Sayohatchilar ziddiyat mojarolariga uchrasa, fikr arz shikoyatlari bo'lsa, biz 5 minut ichida naq maydonga yetib berib, yarim soatga qolmay hal qilib bo'lamiz. Bu yil 6-chi oyning 30-chi kunigacha butun Xinjiangda amaliy do'konda sababsiz mol qaytirishga va'da bergan o'rindan 266-si, xotirjam iste'mol qilishga va'da bergan o'rindan 768-i yangidan ko'paydi. Amaliy do'konda sababsiz mol qaytirishga va'da bergan yig'idan ko'paygan 266 o'rin yemaklik, dori, kundalik iste'mol buyumlari, oila mulozimati qatorliq nurg'un sohani qopladi. 6-chi oyning oxirigacha Atonum rayon amaliy do'konda sababsiz mol qaytirishga va'da bergan o'rindan jami 2911 ni, xotirjam iste'mol qilishga va'da bergan o'rindan 8378 ni yetishtirdi. Atonum rayonlik bozor nazorat qilish boshqarish idorasi, qonun ijrosini tekshirish idorasining birinchi darajalik mudiri a'zosi Wang Jian mundaq dedi. Va'da bergan o'rinlar tizimligini udulliq yangilab, va'da berish, va'dasiga amal qilish ahvolini nazorat qilish tekshirishni yanami kuchaytirib, va'da berish mazmunini va'daga asosiy jihatdan amal qilishdan sifatni o'stirib, darajasini o'stirishga haqiqiy turtki bo'ldik.
0: Әмді ұстансымызның «Хатыржам істеймал вәдісі Шинжан базарының ойатты күчіге қуэт қошуду маузулық обзорын алыдымыз». Қош вәді бәрген орылардың мұңдың артықы кенайды. Бұ Шинжанның істеймал мұхитіні әлалайштырыш, базар қуэттіні жалландырыштығы жанлық әмәл еді. İstimal işenci, bazar səmimiydi və tüzüm kapaldırın kəlgən. Daimlaşqan xatırcam istimal bərbaqlış, Şinjiang istimal bazarının inavət asasını müstəkəmləməkdə. Nukul nazarət qiliş, başquruş, tüzəşkə oxşumaydığını qoş vədə əndizisi də sodigərlər vədisigə öz aldığa əməl qiliş, tarmaqlar udulluq nazarət qilish, başquruş, tez sürətdə hüquqni qoğdaşqa toluq kapalətli qilishdən ibarət birikmə tədbir arqılıq, istimal hüquqni qoğdaşdiki tosuq nöqtələr ravanlaşdırılıb, istimalçılarının istimal əndişisi tüyütildi. Köp sahəni toluq qaplıqan vədi beriş sistemisi səmimi ticaret qilishni ülgə misaldın sahədki daimli qalətgə aylandırdı. Səmimi mədəniyyətini çoğunqır yıldız tartqızıb, ticaret, soda, yeng istilini yetildirgəndə, istimalçılarının təsiratı və şəhərinin danqını östürüblə qalmay, texmi mühimi istimal yoşurun küçini sicil qozğıdıb, mədəniyyət sayahat bazarını gülləndirib, rayon ıqtisadının

Dünya Erler Voleybol Birleşme Müsabakası'da Polşa komandası oğuzsuz şaraitini özgertip, Amerika komandasını yenip komanda tarihi de 3. kitim çempiyon boldu. 2026 yıllık Dünya Erler Voleybol Birleşme Müsabakası'nın El Kılgış Müsabakası 8. ayının 2. günü keşte Zhejiang'ın bu Beylun'da yaklaştı. Dünya boyunca birinci orunda oturduğun Polşa komandası işkege karşı 3 netice bilen oğuzsuz şaraitini özgertip Amerika komandasını yenip komanda tarihi de 3. kitim Dünya Erler Voleybol Birleşme Müsabakası'nın çempiyonluğunu koluk geldirdi. Slovenya komandası 3.likni talışış müsabakasında birge karşı 3 netice bilen Yaponiya komandasını yenip Dünya Erler Voleybol Birleşme Müsabakası'da 3. kitim medalga erişti.

0: Hürmetli radyanlıqış dostlar, anlavatqınınla 174 qatına sənət radyosundan berilib atqan tən tərbiyə və sağlamlıq proqramımızı. Qadirli anlıqçılar, tən tərbiyə və sağlamlıq proqramımız Şinjan radio televiziya stansiyasının yeni taratqı əbtisi Siloşı tiyanlamaz qadamda anlatılıdı. Proqramımız ne Siloşı tiyan əbtisidim anlaşanlarını qarşalımız.
1: Sinuk Shanghai danlıq mayırla müsabıqsıda Trump ve Wilson yenip чемпион болды. 2026 yıllık dünya Sinuk Shanghai danlıq mayırla müsabıqsının hal kılgış müsabıqsı 8. ayın 12. günü ötküzüldü. Dünya boyunca birinci oranda turuvatkan Judd Trump 6'ya karşı 11 netice bilen чемпионлығын saklap kilovatkan Kyren Wilson yenip özünün bu müsabıqıdaki 2. kıtımlıq чемпионлығын kolgı keltirdi.
0: Bu yıl dal Shanghai danlıq mahirlar müsabıqısı ötküzülgenliginin 20 yıllıqı. Bu növetlik müsabıqıda yanıla 24 mahir təklif müsabıqısı tüzümü kolunulub, danlıq mahirlar bu yergi cem buldu. 8 küçlük mahir qatarıqı kırgan 8 mahirinin həmmesi, dünya lövhət alışış müsabıqısı da çempion bu baqqanın həm də rəd tərtibimi dünya boyuca aldınqı 8'nin işçi de durdu. 20 qolğuş müsabıqıda 2024-cü illik müsabıqı çempionu Trump bilen 2025-cı illik müsabıqı çempionu Wilson ayrım-ayrım halda Wu Yizi bilen Zhao Shintong nişanlap el qolğuş müsabıqıda uçraşdı.
1: El qolğuş müsabıqıda 21 növetnin 11 növetide utuş tüzümü yol koyuldu. Çünkü 10 növet müsabıqıdan keyin Trump baldırla 3'ke karşı 7 numaralı üstünlük erişti. Keşlik müsabıqı başlangandan keyin iki tarafta özara yeniş yeniliş boldu. Trump 15. növete müsabıqı noktasına erişti. Wilson bir kaltayda 100'den yukarı numara ile bir növet tuttu. Lekin 17. növete o uruğunu oturduğu oraya çürüşte ketkizip koydu. Trump ahri 6'ya karşı 11 netice bilen galiba kıldı.
0: Bu meydan müsabıqıda 2 kaltakta 100'den yukarı numara aldı. O ayrım ayrım halda 12 növet ve 16. növette, yani 12. növet ve 16. növette 103 numar ve 134 numara aldı. Bu Trump'ın yeni müsabıqı pasılda tüncü qitim çempion bolışı, o yeniş bilen birge 210 min funt sterlin, tahminen 1 milyon 911 min yuan xalıq puli çempionluk mükafatıga. Wilson ikincilikke erişip 105 min funt sterlin mükafatqa erişti.
1: Dostlarım, kek uçurlar karayımız uçurlardan Şakır Canay'da Solution Team'ni çıkmaydı o bayam çıkanı uçurun yollapsız siz ma Solution Team'ni çekin YouTube kaydedin bir kırıp için ha? Belki sizinki motoru yıkılmanız tasan normal bu mağın sebeplik çıkmaya kalan buluşu mümkün. Çıkırdı cümle dostumuz. Eka can bana ağızlık uçur. Yakışma. Hürmet
2: şöpür dostlar yol kayrı. Canlı görürsün sayılık uçur. Altın şöpür dostlar yollara var.
1: Hoş yana.
2: Hürmet şöpür dostlar. Münaldırmış altın şöpürsün görürsün. Şimdi de bunu gözlerle olmamdı. Bye bye.
1: Buldum.

0: Қадірлікті саңлап отқаныңла 107.4 қатынашсын әті радиосының тәнтәрбие сағламлық программасы. Тәнтәрбие сағламлық программыз Синжан радиотелевизия станциясының еңі таратқа әптісі сұлушы тенгі масқарамдан ұтылды. Программыздың сұлушы тенгі әпсірді маңылшыңланы қарсы алымыз дасыла.
1: Hürmetli radyoyanlıqış dostlar, diqqətinizə davamlıq təntərbiyə xəbərləri də bolsun. Çünki dərəcədən təşqiri futbol birləşmə müsabiqəsində Shandong Taishan komandası Shanghai Haigang komandasını yəngdi, Chengdu Zhongcheng komandası ula beş qətim tanglaşdı.
0: 8-nji ayın 3-nji günü 2026-njy ýyllyk Çüngö derejeden taşgary futbol birleşme musabakasynyň 21-nji aýlama musabakasy ahyrlaşdy. Kiňki ýarym meýdan musabakada 10 maýyr musabaka oýnagan Shandong Taishan komandasy garşy taraf meýdanda Shanghai Haigang komandasyny ýeňdi. Çuglam nömerde 1-nji orunda durgan Çüngö Rongcheng komandasy öz meýdanda Wuhan Shenzhen komandasy bilen taňlaşyp, uda 5 gitim taňlaşyp gelişge duçar bolgan bolsunmy, lekin Çuglam nömer taqtysyda ýanala 1-nji orunda durdy. Tianjinji Menghu komandasy aldı bilen 2 top ketkizip koyup arkadan 3 top kirgizdi. Beijing Guan komandasy öz meydanda Zhejiang komandasyny yendi.
1: Shanghai Haigang komandasynyň öz meydanında Shandong Taishan komandasy bilen musabaka kilişi. Bu aýlanma musabakadaky kişiniň diqqetini äň tartgan musabakanyň biri hisaplanýardy. Musabaka başlanyp 5 minut bolganda Zeka'nın kalla topunu üstüp kirgizişi bilen Shandong Taishan komandasy oýlamagan ýerden musabakany ýaxşy netije bilen başlady. Musabaka dowamlaşyp 64 minut bolganda Huang Zhengyu jemme 2 sarı kartı bilen jazalanyp meydandan çykyryp etildi. Bunun bilen Shandong Taishan komandasy 1 maýyr az ähwalda musabaka oýnady. Shanghai Haigang komandasy arkadan nokta top tepiş pursatyna erişdi. Biraq Vitar baş bulup tepken nokta top Varta tarafından çıkarıp itildi. Onun üstüne komandadaki sebdaşları yine müddetin burun çeklengen rayonga kirgeçke toluklap tepip Varta'yı kirgizgen topi ina ve sözde hüküm kılındı. Ahırda Shandong Taishan komandası galibini saklap kılıp çoğlanma nomor tahtısının otur rettiki oranını müstehkemledi.
0: Çoğalama numarada birinci oranda turgan Chengdu Rongcheng komandası öz meydanda Wuhan Shenzhen komandası bile musabakalaştı. Musabaka davamlaşyp 49 minut bolganda Li Ang bolon top pırsatydan paýdalanyp kalla bilen topny süp kirgizdi. Bunun bilen Wuhan Shenzhen komandasy garşy taraf meydanda aldyngy oranga ýetdi. Musabaka davamlaşyp 86 minut bolganda Philip çeklenge raýonda garşy taraf maýyr tarapyndan ýykdyldy. Baş reper nokta top tepiş jazasy berdi. Weishi Hao baş bolup nokta topny tep kirgizip musabaka netijesini taňlaşdyrdy. Şonda ki iki taraf okşaşla top kirgizemedi. Chengdu Rongcheng komandasy gerçi uda 5 aylama musabakada galiba kala almagan bolsunmy, lekin ýanyla bir kadar zor äwzellik bilen Joglamy nömer taqtysyda 1-nji orunda turup atdy. Wuhan Shenzhen komandasy bolsa derejeni saklap kalyş üçin dowamlyk Joglamy nömer talaşydy.
1: Tianjin Jinmenho komandasy bu aýlanma musabakada oňsuz şaraýatyny özgertip äň kyzygan musabakany oýnady. Yunnan Yukun komandasy musabaka başlanyp 32 minut we 61 minut bolganda aldy käyni bolup wartagy top kirgizip 2 top bilen üstünlikni golyk geltirdi. Ümitsiz ähwalda Jinmenho komandasy dowamlyk güçlük hujum kıldı. Musabaka dowamlaşyp 84 minut bolganda Ji Shengpan 1 top kirgizdi. Vaqt toliqlab berish bosqichining 3-chi minutida Salvador Kalla bilan topni kirgizib, nomerni tanglashtirdi. Vaqt toliqlab berish bosqichining 8-chi minutida Kelis topni tepib kirgizib, musobaqaning oxirgi bosqichida g'alabani qo'lga keltirdi. Bu qitimliq o'ngsiz sharoitni o'zgartirib, g'alabani qo'lga keltirish Jinmenho komandasining daraja saqlash raqobatida vaqtliq aramilish fursatiga erishishiga yordam berdi.
0: Beijing Guan komandasy öz meydanda Zhejiang komandasy bilen musabakalaşdy. Musabaka başlanyp 8 minut bolganda Beijing Guan komandasynyň çetellik mahiri Fabio nokta topny tep kirgizdi. Aradan faqat 4 minutdan kyn Chengjin Zhejiang komandasy üçin 1 top kirgizip netijeni taňlaşdyrdy. Musabaka muş kadamda dowamlaşyp 82 minut bolganda Changshi Jo çeklengen raýonda topny tep kirgizip Beijing Guan komandasynyň ýene bir gitim aldyngy oranga ötüşige küç çykady hemde ahyrky meýdangaça bu üstünlikni saklap galibini golga keltirdi.
1: 2-nji nöwetlik Asiýa Ali Mektep okuwçylary basketbol birleşme musabakasy Hangzhou'da başlandy. 8-nji aýynyň 2-nji güni 2-nji nöwetlik Asiýa Ali Mektep okuwçylary basketbol birleşme musabakasy Hangzhou Binjiang Tantarbiýa Saryda başlandy. Beijing daşyýasy, Shanghai Qatnaş daşyýasy we Çinhua daşyýasynyň erler basketbol komandalary tunji musabaka günüden meýdanga çykyp musabaka oýnady hemde ayrym-ayrym halda öz meýdanadaky musabaka galbasyny golyk geltirdi.
0: Tunji kündeki müsabakanın kızlık nokta boğan keski müsabakası da Çinhua Daşvesi Erla Basketbol Komandası Sydney Daşvesi bilen boğan müsabakanın 3. çarek müsabakası da karıştırıpının oda seferlik ötküçüş pırsını çın tutup, numar perkini tezlikti çoğun aytıp, ahırda 65'ke karşı 87 netici bilen rıkabetsini yandı. Şitay çoğun bilen Şirkoy ayrım ayrım alda 14 numar ve 13 numarga erişti.
1: Grupa müsabakasının tuncu günündeki başka müsabakalarda Koreya Daşvesi komandası 76'ki karşı 80 netice bilen Beyo Daşve komandasını testi yandı. Beijing Daşvesi komandası 59'a karşı 101 netice bilen Şangang Cungutlu Daşvesi komandasını yandı. Şanghay Katnaş Daşvesi komandası 53'ki karşı 61 netice bilen Mongoliya Devletlik Daşvesi komandasını yandı.
0: Bu kadın müsabaka 8. ayının 9. günü geçe davamlışıdı. Müsabakaya katlaşkan 12 komanda içindeki 6 komandanın tuncu kadın müsabakaya katlaşı hesaplandı. Bunun için de Filipin ve Avustralya Ali Mektep Vekilliler Komandası tuncu kadın müsabakaya katlaştı. Müsabaka gün tertibi oralaştırışı asasen 12 komanda 4 grupa bölündü. Her bir grupadaki 3 komanda yek aylanma boyunca müsabaka oynaydı. Her kaysı grupulardaki aldın kışki komanda şallaş müsabakası kekirdi. Yerim el kılgış müsabakı 8. ayının 8. günü başlandı.

0: Yazda çınıkkanda yenik hareketlerini kılış gerek. Azraq ter çıksılış şu kupaya. Piyade meniş, su üzüş, paytop oynaş, belik tutuş, yoga hareketi katarlıklarının hemisi yaz pesildeki en yakşı ten hareket türleri hesaplanıdı.
1: 107.4 katma senet radyosu köpçelik şunu eskertodu ki, ertigen ya küçüştünkin çınıkış. Çınıkıştınkin bedenge vaxtıda su tuluklaş gerek. Söz toz suyunu az azdın, köp kıtım içip bergende bedendeki yokatkan suyunu önümlük tuluklığılı boludu. Yaz pasılda çenikiş yana ruhi keyfiyatını tanşaydı. Hoşal halatı çenikiş intayin mühim.

0: Yaşar mağa uçur yollugan dostlarımızdan içinde temperatura, havarayı kanda bular yasetçiler de sorgan dostlarımız biraz köpken. Örümcüden uçgülük havarayını aldım məlumat bir ürtem. Dostlarımız paydalını vasun.
1: Bulda da. Aldın kapti dostlar. Onun aldın kaptisi salkın buğan örümcüde yamğur yağıdı. Onun ikin anca mınca soğuk şamalla çıkan. Hem de Sediken, bugün gündüzünün keçigece hava ocak temperatura 25'ten 38 Celsius gradusçu bolar ekene.
0: Ät gündüzden keçigece hava yanılam ocak dostlar yukarı temperatura 39 Celsius gradus tövən temperatura 27 Celsius gradus bolar ekene.
1: Muşu ayının 5-ci günü gündüzden keçigece hava ocak bolup keyin bulutlu ekene temperatura 25'ten 34 Celsius gradusçu bolar ekene.
0: Demek dostlarımız bu 3 günde bugün ätte temperatura rawurus yukarı bolar ekene. Şoğuma sırtlada işi ba dostlarımız amal ba ätti.

0: Hürmetli radyo dinleyicileri dostlar, şimdi mazmunlarımız devamlı diqqətinizdə bolsun.
1: Temperaturası 65 Selsiy derecesini eşib getken suni endi içmem. Bu xil su 2A türdeki rak payda qılğıcı madde qatarına kirgizildi.
0: Mijazımız yox çaqlarda ətrafımızdakı kişilər daim köbrek qaynaq su içişini əskərtdi. Lekin biləmsiz, bir xil ısıq su bar bolub, onu içiş salamətliyə faydasız. Onun temperaturası 65 Selsiy derecesini eşib getken su bulup, yani suyun temperatürsi 65 gradustan eşip getken su bulup, hatta Dünya Sağlık Teşkilatı karmakadaki xalqara rak kesili tədqiqat organı tərəfindən 2A türdeki rak payda qılğıcı madda qatarına kirgizilgen.
1: Emsi 65 Selsiy gradusluq su qancılık dərəcədə qızıq su. İlgirki qızğın istimalçılar şu 65 Selsiy gradus suyun qancılık dərəcədə qızıq su işkənlikini ölçəb baqqan. Məsələn, əmdəli qazandın usqan ügürnün temperaturisi təxminən 70 Selsiy gradusdan 80 Selsiy gradusqca. Əmdəli dəmləngən çayının temperaturisi təxminən 80 Selsiy gradusdan 90 Selsiy gradusqca. Xoğunun temperaturisi 120 Selsiy gradusqca dedikən,
0: Sağlam kişilerin eğiz boşluğu ve kızıl öngeçinin temperaturası adatta 36 Selsiy gradus küçü bolu diken, istimal kılışka en muvaffaq bolgan yemekliğinin temperaturası 10 Selsiy gradusdan 40 Selsiy gradus küçü boludu. Adatta eğiz boşluğu ve kızıl öngeç bardaşlık bir alaydıgan en yukarı temperatura 50'den 60 Selsiy gradus küçü boludu. Telimiz köygendek toyğunu his kılganda adatta yemekliğinin temperaturası 70 Selsiy gradus atrapıga yetken boludu.
1: Yemeklik temperaturası bek yukarı bulup gelse, azim kılış yolu şıllık perdesini malum derecede ısıqlıktan zahmilendirdi. Meselen köyük yarısı digendek. Zahmilengen azim kılış yolu şıllık perdesinin sırtkı kuvveti tükülüp yanılınıp durdu. Eğer kayıt köyüp zahmilense, şu hücayrının ösüş sürdüğünü tezletip, özgürüş yüz berip, beriş ihtimalini çoğaytıp, hücayra rak özgürüşünü keltirip çıkırışı mümkün.
0: Muş sebeplerine asasen, Xalqara Rak Kesili Tadqiqat Organı 65 Selsiy gradusdan yukarı bolgan naydı kızıq içimliklerini 2A türdeki rak payda qılğıcı madda dep qaraydı. Yani bunun adam bedende rak payda qılış xarakterdeki ispatlara yemeklikinin kızıq temperaturusu bolgan sezgürlük yokaydı bunun bilen bilip bilmey, kızıl öngeç şıllık perdesinin kayra yemeklikinin kızıq temperaturusu bolgan sezgürlük yokaydı bunun bilen bilip bilmey, kızıl öngeç şıllık perdesinin kayıt küyüp rakka özgürüş xavipini aşırı vettidu.
1: Ondaqta kayısıqıl seginallardan hoşar buluş gerek. Her bir adamın temperaturuğa bolgan sezgüsü oxşaş bulmaydı. Bazılar 65 Selsiy gradus suyun içkende kızıq his kılmaydı. Yani bazılar tılını köydürüp aldı. Turmuşta ziyade kızıq yemek içmekten, ihtiyazlıktan tılını köydürüp aldığı ekvallar körülse, aldı bilen yemeklikten temperat

0: temperaturasını tövəlitiş gerek. Yani dərhal soğuk su içiş ya ki eğizgi muz partisi silip ısıqlıqdan zəxminliştin saxınış gerek. Onundan kalsa asraş gerek. Köyük yarısı saqı iştin burun acıq, ziyade jirik yemekliklerini iştin saxınış. Bulup mu yeni bir qitim ziyade kızıq yemekliklerini iyi sebeple köydürübiliştin saxınış gerek. Eğer ağırıq devamlıq pəsəymişse, çoğun yara işçiq payda olsa, doktor hangi berib təkşürtüb bir tərəb qılış gerek.
1: Qızıl öngəşinin zəxminlişidin saxlanış gerek. Normallı qızıl öngəş yıllıq pərdisi, epiteliyesi üzlüksüz yığılınıb durdu. Lekin əsləki kəltürüşünün aldınqı şərti, sıxlıqının qıdıqlışı və başqa zəxminlişini toxtutuş. Əgər zəxminliş sürüti əsləki kəli sürütüdün eşib kəsə, o çağda kesərlikki tərəqi qılışı mümkün. Qızıl öngəşinin ağırıq sizimi küçük bulmaydı. Əgər yat nərsini yutqandak, ya ki tosulub qalqandak, kökrək söngünün kəyin tərpidə, köyüb ağırış, ya ki sancıb ağırışdak alamətlə körülsə, qızıl öngəşinin zəxminlişidən huşar buluş gerek. Hətta qan qusuş, çoğun tərət qar kiliş qatarlıq əhvallar körülsə, qanaş əhvalı barlıqını büldürdü, bunda əhvalda ciddi doktorğu görünüş gerek.
0: Sonu toğır suldu içişte tövendeki 5 noktini əsli çın saxlaş gerek. Birinci, suğanda andın su içtiğin saxlanış. İkinci, içimlik suğun temperaturası 35-40 Celsiya qarazıqçı bolsa ən muvaffaq. Üçüncü, su içkende az-azdan aldırma içiş, bıraqlı güpüldütüp içişten saxlanış. Törtüncü, su ornığı içimlik içtiğin saxlanış. Beşinci, hava her kancı ısıq bolsa mı muz silingan suni az içiş gerek.
1: Demek qadirlik radio anlıqıcı dostlar, bazı dostlarımızdan turmuş adeta da zadı ağızı köyümüzse şikendek olmaydı çayını çoğu. Kızıq bir çay demliğe balağım deyip durup
0: çoğu.
1: Kızıq çay içine adet kığanda özüge ilman bu qaslan, vay ne mi bu kızıq, tökültü kızıq demliğe deyip. Ameliyette dostlar bizden bu ilgi yaxşı görüşümüz, bizden bedenimiz gibi olan yaxşı görmesi köp kaldık yine.
0: Doğru.
1: Şunlaşka mı şu... Bək hədinin artıq qızıq nəsləni yiyib, ma bədən əzalarımızın zəxmiləndirilişdən saqlanaylı dostlar. Qızıq çay içidiğən adıda bağ dostlarımız. Əm də səl ilman qıb içişanlarını təvsiyə qılımızə. Yuxurda əm də nimi səbəbdən ikkəllikini siləgi sözləb bədok. Yanılam salamətlikimiz birinci. Qızıq tamaqlarını yiyib, qızıq çaylarını içib. Təkrar zəxmiləndirgə vaxtımızda. Bəzdə ilqi davamlıq şu... Aletdeki temperaturu yukarı nesini yap içeyi ve gel vakitte maya mesela kız döngeçlerimiz künep kaldı ki.
0: Doğru.
1: Yaz kılanmaydı gambı kaldı ki şunu öyle özümüz bilip bilmek için kesellik alametleri çıkıp kılışı mümkünken şu an dostlarımızdan dikkat kılışını çindilimizden ümit kılımıza alımcan deyip de manım şundak yakışı sağlamlık bilimlerini yetküzüp bir vatisle köptün köp rahmet deyip de. Tursuncan nakımız mı yakın yanka kızık tamak isem tilimemez dişim köydüğen bu kaldı da buçur birip de demek dişleriniz mi kıyırışkı başlattı da Tursuncan akı sezgürlükü işi. Doktor hanıgı berip bir köz tüp pekıncı mı? Onda sezgürlük mü bir normal doğru emezse?
0: Doğru ama çeçiniz düşüp de gidem dişiniz düşüp gelse kıyırıpsız mı? Dağırsam.
1: Dikkat kılaylı. Qeyrişinin maldını ağılı buldu. Bədə azalarımızı yaxşı saxlısaq şunda mı? Hmm. Əli bir zapcas üskünlərini də qoyaylı həmdi.
0: Doğru.
1: Yaxşı saxlısaq uzun işli tələyimiz dostlar. Məvluda qamanlap qamısın dəb tutusunca haqqa. Anlısı anlımısı sizin hazır qanda alətlikinizi büldüm məvlud digə yaman, yaman ədəm av. Bunda uçurlarını yazıb dəvazsınız ənə çişimi qeyridi, çeçimi qamidi də bilməm de. Bu uçurunu əməkləm gördüğün tutsaq.
0: Yaqıp durmuşum deyip de, ey Yaşarcan, çaş doğruluk yap kınmayla, Mevlut Akam'dan açığı gelmesin, yine ayak Mevlut Akam'dan açığı gelmeydi.
1: Künep kaldı Mevlut hazır, kaddi açığı gelmeydi.
0: Hmm.
1: Çaş doğrusu da gelip olsa, da bek sözleydi Mevlut.
0: Doğru.
1: Muşu, hem bu halatımızın kabul kıp yaşaş mı çoğu dostlar, hoşal kuram, yaşaşın aşında mı? Hmm. Bek doğru usulü. Mesela, çeçimiz çüpkes nimbobdu, hem de asrayımız dostlar, çüp yetiştim burun asrayımız, hem de bedenimizdeki başka mesela çişlerimizden asrayımız, vakti vakti de mesele görürse doktorga görünüp durumuz, kesbi hadımlığa köstümüz, likin şun dağıtımı tuğumuza hem de bu belki irsiyet ile münasebetlik buluşu mümkün de, kabul kılımız, kabul kılımız dostlar, çaş boğumuz nimbobdu. Adamın ahlakı pəzilti yaxşı bolsa, şunda mı? Her cahitlerde başkalarının itiraf kılıçıya erişirse, o çaşlarının çüp getişi veya ki taşkı kıyafetleriniz bək bir təsirlərini qıp getməkdir.
0: Doğru.
1: Əməliyyatda özümüz o. Bir saçta digən ki, bana bir doktor. Muşu eynək qarab, çıraydın ya ki turqudun razı olmasılıq, taqat özümüzdeki məsələ əməliyyatda xaqlanan uşlarla ancaq karı yoxdur. Şunda mı?
0: Doğru.

0: Qadirlik radio tinglovchi dostlar, onda bo'lsa Abdunum rayonimizga 16 shaharning mo kelgusi 24 soatlik havo raydini oldin ma'lumotni diqqatingizga sunib o'taylik. Örümçede hava uçuk, temperatura 25'den 38 Celsius'ye gradusqıca.
1: Altay'da hava uçuk, temperatura 19'den 33 Celsius'ye gradusqıca.
0: Çöçek'te hava uçuk bulup, kin hava bulutlundu, temperatura 22'den 38 Celsius'ye gradusqıca.
1: Olcuda hava uçuk bulup, kin bulutlundu, temperatura 22'den 38 Celsius'ye gradusqıca.
0: Bortala'da hava uçuk bulup, kin azraq yağmur yağdu, temperatura 23'den 38 Celsius'ye gradusqıca.
1: Qarmayda hava uçuk bulup, kin bulutlundu, temperatura 27'den 37 Celsius'ye gradusqıca.
0: Kütünde hava uçuk, temperatura 20'den 39 Celsius'ye gradusqıca.
1: Şihanzda hava uçuk, temperatura 20'den 40 Celsius'ye gradusqıca.
0: Sancıda hava uçuk, temperatura 23'den 39 Celsius'ye gradusqıca.
1: Qumulda hava uçuk, temperatura 20'den 38 Celsius'ye gradusqıca.
0: Turpanda hava uçuk, temperatura 30'den 45 Celsius'ye gradusqıca.
1: Qorlada hava uçuk, temperatura 24'den 39 Celsius'ye gradusqıca.
0: Aqsuda hava uçuk bulup, kiyin bulutlunudu, temperatura 24'den 36 Celsius'ye gradusqıca.
1: Atüşte hava uçuk bulup, kiyin bulutlundu, temperatura 24'den 37 Celsius'ye gradusqıca.
0: Qashqarda hava uçuk bulup, kiyin bulutlunudu, temperatura 24'den 38 Celsius'ye gradusqıca.
1: Xotanda hava uçuk bulup, kiyin bulutlundu, temperatura 24'den 37 Celsius'ye gradusqıca.
0: Qadirlik radioyanlıqçı dostlar, əmdə hazır ma Bortala, Qumul, Xotan qatarlıq caylarda ma yuqur temperaturdan qızğıç seriq rənglik agahlandırış siqnalı tarqıtılğan ikən, şoğa dostlarımızın temperatura yuqur vaqtlarda mış ısıq ötüp qılışının aldını iliş tədbirlərini

Hörmetlik radyo dostlar, keçkenler hayırlı olsun. Hayırlı akşam programımız horlaştırılan yakınlık nakş köylerimizini yaktırıp anlaşılan ümit kılımız. Ben program reyasetçisi Örke Sultan.

Hoşuna sormetlik radyo anlaşılığa bugünkü programımızı Mentimin Turgun Orlıgan Yasanmay Kelgen namlıq nakşıyla başlayımız. Gene hazırlı şanlarda basın dostlar. Merhamet. Merhamet.

yaptın? Dostlar da ki, uçurlar adamla karayımız güzel nöredemizin ki vazlı kuşları var ki, yakşı mı? Yakşı mı? Yakşı yaşadınız mı? Rahmet. Rahmet. Ha değil mi? Köptün köp rahmet programlarını yaktırıp anlatkan isil anlayıcı dostlarımızga ne zeli canımı? Rahmet Türkiye'ye rahmet alık anlayman radyo. Ahırlaşkıcı bırak anlayman diye kuşarını yollaptı köptün köp rahmet. Hoşunuza kadarı anlayışlar. Lirik Mola Şokilerimiz devamlı kızdırmanızı buldu. Tövende Kavıncı'yı uğurluğun Şincanlı Söyümen namlılık nakşını birlikte anlayımız. Merhamet dostlar.

0: Başkalarının minnettarlıkını kabul kılıp kalmayı, ulağımı minnettarlık bildirin. İşleriniz ne yakşılık ve hayat kabulgan minnettarlık bilen davamlaştırın. Etrafınızdakilerimi siz bilen tan minnettarlıktan söyünsün. Hürmetlik radyo oğuluculu, sizge rahmet etkin ve programımızı yaktırıp anışınlarını karşılarımız, ben riyasetçi Daniel Mahmut. Sizge rahmet etkin ve programımız, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının yeni taratkı abdisi Sulu Şetin'de Maskadam'da anıtıldı. Programımız ne? Sulu Şetin abdisi'nimi anışınlarını karşılarımız. Bugünkü programımızda tüvendeki mazmunlarını oranlaştırdık. Avval işçida uyuşması sadası sahibimiz bu içe, çöl bayavangı caylaşkan kömür denizirki partiye esası, maşini elektri iskünleri ıstısı Li Yongchang'nın ötkelgi hücum kılıp kıyıncılıklarını yenip, emeli işlep, işlep çıkırışkı kapalat kılıçtak küreş hikayesini sözlep yerimiz. Şinjan'nın tüt türlük körgezmesi, muzeyda Jongun'u düşünüş baş temsirki körgezmede tonuşturuş dairesi kırgızıldı. Programımızda yana bu aktiki mesmullar diktonlar buludu. Ahırda Şinjan'daki halk sakçılarının amının kıyıncılıkını vaktada hal kılgınlıkı doğrusuriki akbarat hikayelerini anlayısla. Anlıkçılarımızdan programımızda uğurlaştırılgan mesmullarını anlıqaş, yana tamamlıq programımızda katnışıp uçurlan yollap duruşunu kızgın karşılımız ve işin spamızda numarı XG1074FM. Qeynem sırasla əmdirik tonla bugünkü sizge rahmet etkin ba programımızdan Tapsiri mazmunlarda bo'lsin.
1: Turmushda mayli qandoq mushkilotlarga duchar bo'lmaylik. Bu bizning qarshi tarafga tutgan pozitsiyamizga bog'liq. Bizda minnatdorlik tuyg'usi bo'ladi ekan, har kunimiz illiqlikka to'ladi. Sizga rahmat aytqim bor.

Hürmetli radyo dinleyiciler, İşçiler Uyuşması Sadası sayfamızda anışınlarını karşılayalımız. Şarkı Cungar'daki çeksiz çöl bayavında üstü uçuk Kan rayonunun maşine elektri ıskınlarını teşhirip remont kılış nek meydanıda maşine elektri uçur bölümünün müdürü Li Yongchang yıl boyu rezinki tasmalık yetkiziş koridori. Çoğun tüpteki kiziş ıskınları arasında aldıraş cep bir etti. Onun koludun sözleşiş aparatı kaşlı hatırsı teşhiriş ıskınları azaldan ayrılmaydı. Nazaret kılış şahanısının ekranında özgürüp durduğun maşine elektri ıskınlarının yürüyüş sanlık malumatı onun her günü dikkat kıladığın muyum noktası idi. Kandı yıldız tartkan 15 yıldan bu yan Li Yongchang maşine elektri ıskınlarını asıraş birinci sebede baştan ahırı çın turup ıskınlarının mokum işlep çıkırışıga kapalet kılış, teknik özgertiş, yenilik yartış, serbiyatını tövendetişini əsli məqsəd kılıp, san

0: dünyadaki en çıraylık anlandığın geplerinin biri rahmetsizgeden ibaret. Kulağınız çıraylık geplerde bolsun. İğizinizden çıraylık gepler çıksın. Mana şu çıraylık gepler kalıptan kalıplarga yol içip, bizge dostluk ve muhabbetin işkini içip berdi ve hayatımızga tehimi güzel mazmun koşudu.
1: Bir yüz yetti de tut, Hatnaş Sen'et Radyosu.

Hürmetlik radio oğuluşlar, 174 katnaz senet radyosu'nun anıltılı atkan sizge rahmet etkin bu programı sana da olmaştırdığımız. Hürmetlik radio oğuluşlar, programımızdan devamıda dektana devamlıq tövendeki məsmanladı bolsın. Şencan'daki xalıq saqçıları ammının qeyinçiliğini vaxtıda həl qıldı. 7. aydın bu yan, Şencan'ın köpligen caylarda Qonan organlarındaki xalıq saqçıları və saqçı yardımcıları Amma yardım talep kılgın meselelerine tez inkas kaydırıp, bütün küçü bilen təşirip, ammanın yütgen nərslerini sabır canlıq bilen izdep, ammanın ziyandın saklanışıya yardım kıldı. 7. ayının başlardaki bir günü, Lopna Hesirki ahale bu ikiz, yerim keçirə özünün 20 yuan kımmetirki altın bileysik, altın üzükinin yütüp ketkenlikini eytip, saqçığı məlum kıldı. Lopnaylik Qonan idarisi cinayi işler razvedki çoğun ətirtinin saqçıları onunla təsəlli verib, bu ikisini özünün paliyet kılgın dairisini təpsili əsləşki yitəkledi. Həm də sinnet boyumlarının şüb kılgın oranını Nait Tesla bir hüsn tüzəş mülazimət mərkizi gibi gitdi. Təşir şarkılıq bu ikisinin ilgiri bu dukanğı barğında sibu sinnetlerini düşürüp qoyğanlıqı. Dukan ikisi May ikisinin Bunu baykıgan denkin, vaxtıda saqçıgı məlum kılıp, egisini izdimey, əksce bileyzikini seti etip, özükini almıştırganlıqı inıqlandı. Saqçılar dərhal məy ikisini tepip, qanun idarıqlış tərbiyesini qanat yedirip, yütüp ketken boyumlarını tepip,

Şinjan radio televiziya stansiyasi 107.4 qatnash san'at radiosining butun kunlik anglatishi mush yerda oxirlashdi. Şinjan radio televiziya idorasi tarqitish markazining har qaysi punktlaridagi rahbarlar va texnik xodimlar. Sizlarning jafolik ajrlaringlar bilan bizning ovozimiz Tianshanning janub va shimoliga tarqaldi. Sizlarga rahmat. Xayrli kech Urumchi. Xayrli kech Şinjan.

Şincan'a gelip güzel manzaralarını tamaşa kılıp Şincan'ın kızgın, coşkun keyfiyatını his kılın. İlgiz tağ muzlaki, beypayan kumluktan kötürülgen üstüde, bostallıkla itizlikle bu yerde berbere bilen girelişip etti. Yipek yoludaki kadimi yadıkarlıkla, meyvelerinin kuşiydi, kündüzdeki avatlık davamlaşıp atkan şehir kitsi sizgi özgücü duygularını bekişleydi. Şincan'a gelip mezelik taamlığı iğiz deyin. Yıkımlık nakşa lerzan usulladın huzurunu. Özgücü medeniyetini his kılın. Şincan yakşı cay. Şincan'a gelişinizde karşı alınız.

0: yeni bir gün başlandı. Tan kuyaşının illik tepti, çehrinizni ilitidigan güzel seher peydini illik tebessümünüz bilen kütüvelin. Yeni bir gün, yeni bir başlanış. Güzel bir gün sizni kütmekte. Her günü özünüzge şenş bilen külümsirin. Her günü güzel keyfiyet bilen yeni bir günni kütüvalaylı. Emde anlaydığınınla hayırlık seher programısı.
1: Hayırlık seher.

dünüştiki rolini selçaklaşka bolmaydı. Jonyi tibabıdı da Honshu yıpırmıqının təmi tatlıq, təbiti mötüdül, sel soğukuma yıl. Bedenini kuvvetleş, talını sağlamlaştırıp aşkazanını kuvvetleş, kan doluqlap kan toxtutuş, ısıqını haydash, yerini haydap zahar kaydırış qatarlıq ünümlərgi ige edep karlıdı. Honshu yıpırmıqının ozıqlı kımeti, Honshu öz iki qarğında teximi yuqır bulup, yemeklik arqılıq davalaş, sağlıqını sağlaş kımeti yuqırı. Honshu yıpırmıqı tərkibirge vitamin C, vitamin B2, karotinlarının mıqtarı xeyli mol. Bulup mu, karotinin mıqtarı səvzinin kidin mi yuqırı? Köp sandiki ötkür bel ağırıqı özlükidin pəsiydi. Eğer bizden hizmet ceryanında oldurduğun vaxtımız uzun bolsa, pek adli bir çınıqış usulini tavsiye kılımız. Yani, kolumuzni hudda okuyadık egip, arqı mengi tekizip, beşimizni keyni getirip 10 sekund dağınlaştırsaqla, dümbümüz ciddileşkendek iz kılımız. Andın, küşünü yengeli

Vatan mening oilam. Endi anglaydiganlar Şinjang radio televiziya stansiyasi Qatnash san'at radiosining Vatan mening oilam programmasi.

Programımızı yaxtırıp anlayıp da etiyenlikiniz xayirlik olsun. Vatan Minin Ailem programımızının onuşluq elib verilişiği tilek taşmayan digen uçurunuzu tapşırıp aldık. Onun başka dostlarımızdan Güzel Nur Hanım mı programımızı yaxtırıp anlayıp da hoşgepsiz karşılığımızda Abdikerem Efendim siz mi hoşgepsiz karşılığımız etiyenlikiniz xayirlik olsun.

Hürmetli radio dinleyiciler, emdeli iktidar Şinjan'daki yenilikler sayfamızda oralaştırılan uçurlarda bulsun. Yakında Şihanzi şehirde ötkizirgen 2026 yıllık Şinjan yakşı cayı Şinjan'a gayri maddi medeniyet marasları arkalık yardan veriş başlayımlık görgesimi paliydi de gayri maddi medeniyet marasları örüp adet ve yadkarlık merikisi biriki icadi oturgu çıkarılıp bütün memleketin her kaysi caylardaki gayri maddi medeniyet marasları meselik tağımları mücessemlenip her millet amma ve sayı hacilerge kaynım taşkınlık çömgen menzir işçi de gayri maddi medeniyet maraslarının sihri küçü his kıldırıldı. Lanzhou Kalı Güşü Ügrisi, Tungguan Rujamu, Nanchang Benfini Qatarlıq gayri maddi medeniyet marasları bolğan meselik tağımla arka-arkadan namayen bulup kuşidi etrap qataraldı. Gayri maddi medeniyet marasları örp adet ve yadkarlık merikisiga her qaysi ülke şehirlerinin özgeçi gayri maddi medeniyet marasları mezelik tamları ve Şinjan'ın yerlik temleri toplandı. Her qaysi caylardaki gayri maddi medeniyet marasları mezelik tamla varisleri an-anvi tayyarlaş önerini nöl arlıqta namayan kıldı. Fujian, Chenzhou'dan keltirilgen Chuangang Fugu Shujayda 200 yılgı yakın varislik kiliş tarihiga ege. Yağdı pişirgandan keyin may qazandan laylagashga şunda atalgan. Yana Fugu degen sözge ahanglash bolup, onunga baxt saadetke tolgan güzel arzu ümitle yüklengen. Hebei Xandanning gayri maddi medeniyet mirası bolgan güllik momisi, örp adet ve yadgarlık merikisine kişilerini hayran kaldırdı. Varislar tabi meyve köktat şerbeti bilen rengini tanşap, yuğuruş, mijiş, alkında işiş, kesiş hatarlıq köpkül iştertipi arqılıq, adetki ximirini, ömür şapturi, şir uyuni, modengül qatarlıq canlıq şekillergi keltirdi. Rengi yarqın şekli nəpis bulup, yemeklik kımeti və bədi güzellik duyğusuğa iyi. Onunla açlıqdan mol usul iliş, bəxt saadet, onuşluq buluşta güzel mənə mücəssəmlengen. Cənub şimalının xaslıqı toplanıp, tağ deniz məsilik tağımları yoğurulup, özgeçi xaslıqı ige bir meydan gayri maddi mədiniyet marasları katta siyapdi sayahacilənin aldıda namayan boldi. Sayahacilənin bəziləri qədimini toxtub, nəpis təyyarlaş iş tərtibini tamaşa qılsa, bəziləri özgeçi məsilik tağımlarına çökmü şəkildə iğiz digib, gayri maddi mədiniyet marasları məsilik tağımlarının arqısırıqı xəliq örüb adət iqayları və varislik qiliş asası üstüdə inçki izləndi.

Yakında Xotan Gilem Medeniyetinin sınaş merkezi Xotan Tuancan Mansara rayonunda sırtkı içvetildi. Sayacılar Xotan'ın has gilemlerden şökmü sınaş şekilde huzurunu alaydı ve onu his kılalıydı. Xotan Gilem Medeniyetinin sınaş merkezi kavetlerge bölüp sınaş endisini kullanılan bulup, birinci kavette asaslıqı körüs sezimi boyunca tamaşa kılış, halık örüp adet kiyimlerini almıştırış ve istirahat daka kılış asas kılıngan. İkinci kavette kilemnin terakiyat tarihi bilen en-envi tokuş öner seneti sistemilik görgesme kılıngan. Bu merkezden en çok alaylı ki,

Hürmetli radio dinleyiciler, Vatan Menin Ailem programımızda davamlaştıratımız qani dostlarımızdan kelgan xushlar qaraydigan bo'lsak, Ayşemgül xanım xush kelibsiz, tajriba tur maktabdan oldirik yo'llar ravon. Bugun havo shundoq yaxshi, lekin dostlarımız ko'proq suv to'liqlaydi. Sirtlog'i chiqqanchada issiq o'tib qilishning oldini yaxshi olaylik. Degan uchurni yollab tur rahmat. Shopir do'stlarga bexatarlik yar bo'lsin. Chapa chekdingiz degan uchuringizga ko'pdan-ko'p rahmat. Ayşemgül xonim ishlaringiz o'ngishlik bo'lsin. Yana qaraydigan bo'lsak, do'stlarimizdan Qaysar ismli kadimizmi programmamizni yoqtirib anglaydibdi. Yakandan uchur bergan Tursinjon ustam yo'llaringiz ravon bo'lsin. Degan uchurni yollab tur rahmat. Uning boshqa Oblatjon apandimmi? Programımızı yaxtırıp anlayıp durmuna. Yakendim ben muhazır ışkımandım deyip de rahmet begen uçurunuzga. Patigül Hanım'ı programımızı yaxtırıp anlayıp güldesilerini evet edip de rahmet begen uçurunuzga. Üçcah Krakeş isimlik anlayıcımız kuşkepsiz. Ben sizlerden programlarını ışkımangaş anlayışkı nek buldum deyip de rahmet. Seherden başlangan işleriniz olmuştuk olsun. Ömercan efendim bu programımızı yaktırıp anlayıp tokşikepsiz. Mən Huanxı yolunu süpürgeş programınızı anlayıp mən etiyenikiniz hayalik bolsun. Riyaset çeyrəbdi rəhmət bəgən uçurunuzga. Səhərdən başlanğa işleriniz. Onuşluq bolsun, cəpa çektiniz.